Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte.

yere, sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız köşede, öylece dur.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İlk Söz programından herkese günaydın efendim. Evet, küresel piyasalarda satış baskısı derinleşirken özellikle yapay zeka ve iletken hisselerindeki sert kayıplar ise dikkat çekmeye devam ediyor. ABD'de son 5 ayın en hızlı enflasyon artışının kaydedilmesiyle birlikte varlıklar üzerindeki etkiler görülürken tahvil tarafı ise güvenli liman talebini korumaya devam ediyor. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız İlk Söz programında. İlk Söz'ü başlatıyoruz. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinde fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, sorumlulardan tahsis edilmesi ve yatırımcılara aktarılması yönünde düzenlemeler öngörülüyor. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu TERA Yatırım'ın 19 milyar liralık borçlanma aracı ihracı, 50 milyar liralık tahsisli sermaye artırımı ve 28 milyar liralık iç kaynaklardan sermaye artırımı başvurularını işlemden kaldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturma kapsamında Gönül hakkında soruşturma izni talep etmişti. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon dosyası kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun bugüne kadar 29 farklı ülkeden 48 ayrı talepte bulunduğunu açıkladı. Antalya yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turist ağırladı. Açıklama Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'ndan geldi. Kavaloğlu, bunun küresel alandaki savaşlara ve ekonomik durgunluklara rağmen önemli bir başarı olduğunu söyledi. Bu yıl Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan pazarlarında artış yaşadıklarını kaydetti.
0: Reklam.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.

0: Seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Çevredekiler yardıma koştu. Kadını yerden kaldıran iki kişi yol kenarına götürerek kurtardı.
5: Esenyurt'ta da Yeşil Park sitesinin altında bulunan otoparkta yaklaşık 1 metre yüksekliğinde suyla doldu.
6: Durumu çok kötü. 4 bloklu bir site. Gördüğünüz gibi bloğun altı komple 1 metre su var. Elektrik panolarına tam sınırda şu anda. Her an her şey olabilir burada. O yüzden çok riskli.
4: Bazı alt geçitler suyla doldu. Sağanak, Haramidere sanayi sitesini de vurdu. Çok sayıda iş yerini su bastı.
7: Sabah geldiğimizde şok olduk. Her yeri su almıştı.
8: Her sene bunu çekiyoruz burada. Dizimize kadar sular vardı, arabalarımız vardı içeride. Hepsini çıkarttık, dışarı attık.
4: Burası da Sarıyer. Yaş sonrası evleri su bastı.
9: Bildiğin göl gibiydi. At at at bitmiyor halılar, örtüler, duvarlar.
10: Nereye kadar geldi su?
9: Mutfağım, tuvaletim, odalarım, duvarlarım, yerler.
11: Bu mazgalların giderleri tamamen iptal oldu. Sadece görüntüsü var. Dolayısıyla gelen su gitmiyor.
10: Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii'de Sarıyer'de etkili olan sağanak yağıştan nasibini aldı. Caminin halıları suya gömüldü. Yerde kullanılan ısıtma sistemi ise zarar gördü.
12: Burası şu an alttan ısıtma, kışın kullandığımız bütün şeyler gitti. Halıları da tekrardan yıkarsak kullanılabilir mi bilmiyorum. Kanalizasyonla karışmış olan su buraya girdi. Sonuçta biz burada ibadet yapıyoruz.
4: Hastanelerde su baskınlarından nasibini aldı. Sarıyer'de Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne su bastı. Metro istasyonları da yağıştan etkilendi. Sarıyer'de Hacı Osman Metro İstasyonu, Başakşehir'de Olimpiyat Metro İstasyonu'nu su bastı. Sultan Gazi'de yağışın etkisini gösterdiği ilçelerdendi. Alt geçit suyla doldu. Suda mahsur kalan araçlar için ekipler seferber oldu.
10: Burası öğrencilerin her gün gelip geçtiği bir okulun hemen yanı. İstanbul Sultan Gazi'de istinat duvarının bir bölümü işte bu şekilde çöktü. Öğrencilerin bu alanda olmaması büyük şanslı.
4: Arnavutköy'de yağış sonrası yol çöktü. Bir araç çukura saplandı. Suyla kaplanan yollar en çok motosikletlileri etkiledi. Kimi güçlükle ilerledi, kimi aracıyla suyun içine düştü. Yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın Sarıyer kıyıları kahverengiye büründü.
13: Beyefendi, tüm İstanbullulara geçmiş olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünkü yağışlarda 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını belirtti. Kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştü. İstanbul Valisi Davut Gül ise vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi ve kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ise bir günlük ara verilmiş oldu. Bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz ve hızlıca şöyle bir rakamlara dönüyoruz, bakıyoruz. Evet, an itibariyle şöyle bir dünkü Borsa İstanbul kapanışını hatırlayalım. BIST 100 endeksinde %1'in üzerinde satışların hakim olduğunu gördük. 12.118 puana kadar gerileyen performans içerisinde özellikle burada yine fonların tasfiye süreci devam ettikçe zorunlu satışların etkisini de piyasalar bir nebze olsun kendi içerisinde barındırmış oluyor. An itibariyle kapanış performansı 12.118 puandan oldu. Peki tahviller tarafına bakalım. 2 yıllık tahvil getirilerinde 39.70, 5 yıllık tahvil getirilerinde 38.82 ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki oran ise %35,44 seviyesinde gerçekleştiğini takip ettik. Özellikle bankalar tarafında %1,35'lik, ulaştırma tarafında %2'ye varan satışların hakim olduğu

0: Süreçte tahvil piyasaları hem küresel anlamda hem de içeride etkisini sürdürmeye devam ediyor satışların arkasında. Diyelim ve hızlıca şöyle gidelim. Citigroup Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Türkiye'nin cari açığının 2026'da genişlemesini bekliyor.
1: Citigroup ekonomistleri Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Türkiye'nin cari işlemler açığının 2026 yılı sonunda genişlemesini bekliyor. İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayınlanan nota göre ekonomistler cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2025 sonundaki %1.9 seviyesinden 2026 yılı sonunda %2.7'ye çıkacağını öngörüyor. Salı günü açıklanan resmi veriler Türkiye'nin cari işlemler dengesinin Ağustos ayında 4 milyar dolardan fazla verdiğini göstermişti. Ekonomistler 2026 yılının ilk 8 ayında cari açığın 2025'in aynı dönemine kıyasla 11.8 milyar dolar genişleyerek 31.5 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Nota göre yaşanan bu bozulma altın açığındaki 3.9 milyar dolarlık daralmanın sağladığı kısmi dengelenmeye rağmen çekirdek fazladaki 11 milyar dolarlık daralma ve enerji açığındaki 4.6 milyar dolarlık genişlemeden kaynaklandı. Raporlarında ilişkisel dinamiklere de değinen ekonomistler, daha temel bir açıdan bakıldığında Türkiye'nin cari denge ile büyüme arasındaki bağında yapısal bir kaymaya dair sınırlı kanıt görüyoruz ifadelerini kullandı. Ekonomistler bu durum kalıcı bir iyileşmenin daha düşük enerji fiyatlarının yanı sıra daha güçlü rekabet gücü kazanımları ve daha düşük ithalat yoğunluğu gerektireceğini gösteriyor değerlendirmesinde bulundu.
0: Ve efendim paritelerle devam edelim. Paritelerdeki an itibariyle görüntü neye işaret ediyor? Dün dolar endeksi tarafında bir zayıflamaya işaret etmiştik ki özellikle küresel piyasalarda hem satış baskısını takip ediyorduk hem de bunun yanı sıra özellikle yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki sert kayıplar dikkat çekiyordu. Son 5 ayın en hızlı enflasyon artışının kaydedilmesiyle birlikte dolar endeksi tarafında da burada an itibariyle 101.95 seviyesine kadar bir geri çekilmeye işaret etti. Euro dolar çaprazı 1.12.22 seviyesinden işlem geçiyor. Sterlin dolar tarafında 1.32.47'yi takip ederken dolar TL tarafında 49 lira 41 kuruş ve euro TL tarafında ise an itibariyle Türk lirasının euroya karşı %1'lik bir değer kaybı 55 lira 59 kuruş fiyatlamaya işaret ediyor. Özellikle burada ABD hazine tahvilleri değer kazanırken doların zayıflama performansı da dikkat çekmiş oluyor. Diğer tarafta hemen şöyle bir de bakalım Avrupa borsalarındaki kapanışı hatırlayalım. Avrupa borsalarında da Londra FTSE Endeksinde 0.72 ön yukarı, Paris CAC40 tarafında yarım puanın üzerinde bir artıya işaret ederken Frankfurt tarafında 0.15'lik ön yukarı ve İtalya FTSE Endeksi tarafında yarım puanın üzerinde negatif bir seyre işaret ediyor. Avrupa borsalarında da şu anda çoğunlukla olarak aslında pozitif olmasına rağmen İtalya tarafında negatif bir fiyatlamaya işaret etti. Ardında yatan nedenleri kapanıştaki performansın ayrıntılarını almak üzere hemen Londra'ya gidiyoruz ve Bloomberg ET Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan detayları alıyoruz.
2: Avrupa borsaları ABD'de tüketici enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından karışık seyre döndü ve Stoxx 600 endeksi gün içerisinde %0.7'ye kadar yükselmesinin ardından kazançlarını azalttı. Madencilik ve bankacılık sektörü öncülüğünde düşüş yaşandığını gördük. Sağlık sektörü ise %2'ye yakın primle öne çıktı. Diğer tarafta ABD'den gelen veri sonrası tahviller değer kaybetti. Veriler Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Dolar endeksine baktığımız zaman Kasım ayından beri en yüksek seviyeye çıktığını takip ettik. Euro dolar karşısında düşüşünü hızlandırdı. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar da aslında yeni faiz artışı sinyallerinin geldiği yönündeydi. Mesela ECB Yönetim Konseyi üyesi Simkus enflasyonist baskıların artmaya devam ettiğini ifade etti ve bankanın yeniden faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Eylül ayı enflasyonu beklentileri aştı. Enerji fiyatları şu anda öngörülenden daha yüksek seyrediyor ve iş gücü piyasası da güçlü kalmaya devam ediyor diye bir açıklama geldi Simkus'tan. Tabii Ekim ayı toplantısında da faiz artırımı olasılığını dışlamadı fakat Aralık ayı toplantısının bu açıdan daha uygun olabileceğini söyledi.

0: Başka üyelerden de benzer açıklamaların geldiğini gördük. Belçika Merkez Bankası Başkanı Wurst da Bloomberg'e yaptığı açıklamada enflasyonist baskıların artısına dikkat çekti ve faiz artışı ihtimalinin dışlanmayacağını söyledi. Diğer yanda Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamalar vardı. Uluslararası Enerji Ajansı dizel tarafında yaşanan sıkışıklığın 2027 yılı boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu. Gözler Perşembe günü Avrupalı liderlerin yapacağı iki günlük zirvede olacak. Brüksel'le bir araya gelecekler. Pek çok konu başlığı gündemlerinde olacak. Fakat özellikle Avrupa ekonomisinin rekabet gücü, hızla yükselen enerji fiyatları ve Çin ile ticareti artan dengesizlikler bu toplantının ana gündem başlıkları olacak.
1: Beyefendim, ABD piyasalarında dün sarsıntı büyüktü. Son 5 ayın en yüksek enflasyonu geldi ki burada ABD enflasyonu ile birlikte Fed'in faiz arttırım beklentileri de güçlenmiş oldu. Diğer bir tarafta dün yarı iletken hisselerinde yaşanan sert satışların ardında bu enflasyonun etkisini görürken buradaki fiyatlamalar biraz daha güçlenmiş gibi oldu. Piyasalarda Fed'in Ekim toplantısında faizleri sabit tutması halinde bile daha sonraki toplantılarda sıkılaşmaya devam edebileceği belirtiliyor. Hal böyle olunca diğer tarafta yapay zeka yatırımlarının getirisi de sorgulanırken sert satışları beraberinde getirdi. Nasdaq tarafındaki satışlar kapanışta %1,88'lik bir geri çekilmeye işaret etti. S&P 500 tarafında %1'in üzerinde negatif bir seyir ve Dow Jones tarafında ise yatay bir performansı yakından takip ettik. Hisse senetleri hem yüksek değerlemeler hem yapay zeka yatırımlarına aktarılan milyarlarca doların bu büyüklükteki finansal bir getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin endişeler altında baskı altında kaldı ki Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana en yüksek seyreden petrol fiyatlarının beslediği diğer bir ABD enflasyonunda daha agresif bir sıkılaşmaya gitme ihtimalini de arttırıyor. Görüntü ise sert satışları beraberinde getirmiş oluyor ABD borsalarındaki kapanışta. Vadeler tarafı da yine satıcılı bir seyrin devamına işaret ediyor efendim. Piyasaların her ne kadar odağında bugün TSMC bilançosu olsa da yarın da Fed Başkanı Kevin Warsh'un Bangkok'ta vereceği mesajlar öncesinde yine satışları devam ettirdiğini takip ettiriyor bize. Evet, piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını merak ederken bugün de aslında vadeliler tarafında Dow Jones vadeli 0,12'lik, Nasdaq tarafında %1'in üzerinde satışların devamı geliyor ve S&P 500 tarafında yine vadeli tarafta burada da negatif bir seyir söz konusu. Yapay zeka sektöründe finansman riski, enflasyonla teknoloji değerlemeleri arasındaki ilişki ve tahvillerin yeniden güvenli liman işlevi görmesi dikkat çekiyor ki tahvillerdeki güvenli liman talebi burada ABD 10 yıllıklarını 5.09'a kadar getirmiş bulunmakta. Asya işlemlerinde ise senetlerindeki satışların güvenli liman olan talebi arttırmasıyla birlikte ABD tahvillerindeki yükselişler dikkat çekmeye devam ediyor. Burada yaklaşık 8 bas puanlık bir düşüş var ki ABD 10 yıllık tarafta 5-10 seviyesine kadar gelmiş bulunmakta. Para politikası beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllıklara baktığımız zaman orada da 7 bas puanlık bir düşüşle şu an itibariyle 4.71 seviyesinde, 30 yıllık tarafında ise burada da 5.45 seviyesine işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde tahviller bir miktar daha güvenli liman talebini oluşturmaya devam ediyor. Ve efendim hemen şöyle ABD piyasalarındaki bu sarsıntı ama diğer tarafta tahvillerin öne çıkışı. ADM baş ekonomisti, küresel stratejist Mark Oswald son ABD tüfe verisinin tahvil piyasasında bir miktar endişeye neden olabileceğini ancak verilerin trendler dahilinde olduğunu söyledi.
2: Yani evet, enteresan beklentiler vardı. Tabii bu son veriye geldiğimiz zaman piyasaları bir miktar üzebilir. Tahviller bir miktar endişelenebilir. Ve bu noktada konutu da düşünmek gerekir. Konut tarafına baktığımızda son verilere kıyasla biraz düşük. Ama yine de trendler dahilinde mi? Bir miktar öyle. Oranları da çok fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bir de sürpriz olan element ise hizmet tarafı ama enerji harici. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Burada 0.4'lük bir artış var. Şimdi tabii acaba Aralık ayında bir artış olur mu? Ekim'e kıyasla. Şimdi genel resmi görmemiz gerekiyor burada. Mal ve hizmet fiyatlarına baktığımız zaman çok iniş çıkışlı. Yani burada yüksek enerji maliyetlerinden dolayı bir bulaşma, bir ikinci etki görmüyoruz. Zaten denklemin enteresan kısmı bu. Piyasalar kısa, orta, uzun vadeli getirileri yukarı yönlü itmeye devam ettikçe Fed de bunun baskısını hissedecektir. Ama bir yandan Fed'in işini de piyasalar yapıyor gibi. Tabii elbette bir endişe kaynağı. Yani Brent'e kurda baktığımızda herhangi bir rahatlama görmüyoruz bu tarafta. Özellikle de daha fazla ürünün daha fazla mesela dizelin piyasaya verildiğini açıklasalar bile çok da bir rahatlama gözlemlenmiyor. Dolayısıyla muhtemelen piyasalar mesela Williamson dünkü yorumlarına bir tepki verdi. Dedi ki bu yıl bir artış daha olabilir, önümüzdeki sene bir artış daha olabilir dedi. Ama tabii bu genel bir FOMC görüşünü mü yansıtıyor, bireysel bir görüş mü? Bunu da piyasalar ayrıştıracaktır ama yine de fiyatlayacaklardır. Şimdi pozisyonlara bakacak olursak, onu da şöyle değerlendirmek gerekir. Piyasalar, yani ekonomi için değil, piyasalar için iyi haber gelirse bunun da hemen yansımalarını alırız.
1: Efendim, özellikle burada dolar tarafındaki bugün düşüşleri her ne kadar takip etsek de bir tarafta şunu da söylemek gerekiyor. Yeniden güvenli liman talebi olarak tahviller öne çıkıyor. Ancak Japon yeni ve İsviçre frangı gibi başlıca para birimleri de yükselişe de öncülük ediyor. Bunu da ayrıca not etmiş olalım. Peki Asya borsaları bize nasıl bir referans veriyor? Sert satışlarla birlikte karşılıyoruz ki özellikle burada Wall Street'te ve Asya'da yarı iletken hisseleri sert düşüşüyle birlikte küresel hisse senetleri piyasalarındaki satış dalgasının derinleştirdiğini gösteriyor bize. Nikkei endeksinde %4,5'un üzerine satışlar sarktı. Şangay tarafına bakıyoruz. Orada %2'lik bir satışa işaret ediyor. Hong Kong tarafı %1,47 ve Güney Kore Kospi tarafındaki satışlar %7'nin üzerine aşmış bulunmakta. MSCI Asya Pasifik hisse senedi yaklaşık %2,9'luk bir gerilemeyle Temmuz ayından bu yana da en düşük kapanışa doğru ilerlediğini gösteriyor. Yapay zeka yatırımlarının önemli göstergelerinden biri Güney Kore Kospi endeksi ve %7,2'lik bir düşüşle birlikte bölgedeki kayıplara da öncülük etmiş oluyor. Nisan ayından bu yana en düşük kapanışa hazırlanan Samsung ve Hynix hisselerinin her ikisinde de %9'un üzerinde bir değer kaybına işaret ettiğini söyleyebiliriz ki Avrupa hisse senetleri içinde düşüş beklentisi böylelikle öne çıkmış oluyor. Bugünün temasında evet piyasaların odağında TSMC bilançosu olacak. Yarın da Fed Başkanı Kevin Warsh'un Bangkok'ta yapacağı konuşmalar dikkat çekiyor. Diğer tarafta şöyle bir de altın tarafına bakalım. Altında bir yükselişe işaret etti. Altında an itibariyle %1'lik bir yükseliş ve 4145 dolar seviyesinde bir fiyatlamaya işaret ediyor. 3 günlük düşüşün ardından bir toparlama görüntüsü verdi ki küresel petrol piyasasının referans göstergesi olan Brent petrol tarafında ise Orta Doğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle birlikte %1,5'luk bir geri çekilmeyi yaşıyor orada. 104 dolar 45 sent seviyesinde ve NYMEX petrol tarafında ise %1'lik satışların hakim olduğunu görüyoruz. 94 dolarlara kadar bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Gümüş tarafında da sınırlı hareketler var. 0.76'lık yön yukarı 55 dolar 98 sent bir fiyatlamanın da öne çıktığını görüyoruz. Evet, beklentileri aşan enflasyon verisinin bir miktar daha piyasa üzerindeki yaratmış olduğu etki Walsh'un Cuma günü Bangkok'ta yapacağı IMF Başkanı Georgieva ile birlikte gerçekleştireceği söyleşide mesajların önemi daha da artmış oldu. Piyasalar Ocak ayı sonuna kadar şu anda Fed'den toplam 40 bas puanlıkta bir faiz artışı fiyatlıyor. Dolayısıyla satışların etkisini ve özellikle burada tahvillere olan güvenli liman talebinin etkisini de görmüş oluyoruz. Peki son olarak bir de kripto paralara bakalım. Bitcoin tarafında sınırlı hareketleri görüyoruz yine. 0.68'lik bir geri çekilme, 81.149 dolar. Ethereum tarafında %1'in üzerinde, 1.5'un üzerinde satışlar. Litecoin tarafında %1.84 ve Ripple tarafında ise %0.80'lik bir satışın hakim olduğunu takip ediyoruz diyoruz ve hemen şöyle piyasalar sonrasında Business Week Türkiye'de neler oluyor, hangi yazı öne çıkıyor hızlıca bakıyoruz. Ve efendim Bloomberg Business Week Türkiye'de şu anda süper zeka gücü ve proje Meridian bize ne söylüyor diyor. Ercüment Büyükşener'in kaleme almış olduğu yazıda Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan Super Intelligence Force ve Project Meridian devletlerinin yapay zekayı kullanıp geliştireceği bir teknoloji olmaktan çıkarıp sanayi güvenlik ve güç meselesi olarak görmeye başladığını gösteriyor ki burada yarışın ham maddesi yalnızca çip değil diyor ve bunun yanı sıra Çin'in karşısında Avrupa'nın sorusunu da öne çıkartıyor. Bloomberg Business Week Türkiye'de ayrıntıları Ercüment Büyükşener'in kaleminden geliyor.

0: Reklam.
1: Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Önce bir kuruma başvurulması ve araştırılması sonucuna göre işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili bir uygulamanın bulunmadığını söyledi. Ve KVKK üyeliklerine ise iki isim seçilmiş oldu. Fon teklifi komisyonda kabul edildi diyor. Ayrıntılar Habertürk.com'da yer alıyor. Ve Ekonomi Gazetesi ile devam ediyoruz bu kez. Ekonomi Gazetesi'ndeki manşette ise döviz dönüşüm desteğinin adı kaldı diyor ve ihracatçılara fırtına büyürken şemsiye küçültüldü. 100 milyon Türk lirası limiti büyük ölçekli sektörler için anlamını yitirirken kalıcılığı, karlılığı düşük küçük ölçekli firmalarda ise desteğin ciroya oranı binde 2'ye ve 3'e düşüyor diyor. Merve Yiğitcan'ın kaleme aldığı haberde Merkez Bankası'nın ihracat ve döviz kazandırıcı işlem hizmetler için uyguladığı dönüşüm desteği son revizyonla birlikte önemli ölçüde anlamını yitirdi diyor ve Ekonomi Gazetesi'ne konuşan sektör temsilcileri kağıt üzerinde %3 olarak korunan teşvik oranının destek kapsamında yine satılabilecek döviz tutarına getirilen kriter ve sınırlamalar nedeniyle sembolik seviyelere gerilediğini de belirtmiş oldu. Efendim son dakika ile birlikte az önce aktarmıştık. Güvenli liman talebiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri 4.72'ye yine de gerilerken Brent petrolün varil başına düşüşleri ise %1.53 seviyesinde oldu. ABD 10 yıllıklarına bakacak olursak ABD 10 yıllıklarında da sert düşüşleri takip ettik. Orada 5.10'lara kadar geriledi. 8 bas puanlıkta bir gerilemeye işaret etti. Ayrıntıları yine konuşacağız. Elbette burada enflasyon etki oluşturmaya devam ediyor. Hürriyet ekonomi sayfasıyla devam ediyorum. Denizde bolluk yok sattırdı diyor Özge Eser'in kalemi aldığı haberde. Denizlerdeki bolluk fiyatları düşürünce vatandaş palamuda akın etti. Marketlerde 40 liradan satışa sunulan palamut kısa sürede tükendi. Zincir market 2 günde 3 milyon adet satış yaptığını açıkladı. Balıkçı tezgahlarında ise palamudun tanesi 100-250 lira arasında değişiyor. Esnaf 15-20 gün sonra bu fiyatlara palamut bulunamayacağını söylüyor. Kuyrukların oluştuğu ve stokların tükendiğine dair tezgahta balığın kilosu ne kadar? İstavrit, hamsi, levrek, çinekop, mezgit ve çupra yerli somonunda yine aslında fiyatlarına değinilmiş. Adet başına 100'den başlayıp 300 TL'ye kadar da çıktığını yazıyor kaleme alınan haberde. Ve hemen şöyle gidelim, devam edelim. Sabah ekonomi finans sayfasıyla devam edelim. Feride Cem'in kaleme aldığı haberde ise Türk turizmi ABD'de vites yükseltti. Turizm sektörü Las Vegas'ta düzenlenen IMAX Amerika'ya çıkarma yaptı. Fuarda 13 Türk firması stand açtı. ABD pazarında hedef büyüten turizmciler Türk dizilerinin Latin Amerika'da ülkemize ilgiyi arttırdığını söyledi. Turizmciler lüks segmentteki Bodrum otellerine Amerikalı turist talebi yükselişe geçti dedi. Latin Amerika'yı dizi dopingi. Fuarda yapılan görüşmelerde ise İstanbul, Kapadokya ve Ege kıyıları öne çıkan destinasyonlar arasında da yer almış oldu. Bodrum'un radara girdiğini ve kültür turizmine olan ilgiden de bahsediyor ve ABD'de ilk 5'te yer alıyor diyor Swiss Hotel The Bosphorus İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Özmeriç tarafından yapılan açıklamalarla birlikte Kapadokya'ya da yer verilmiş. Ve Milliyet ekonomi sayfasıyla devam edelim. Bu kez Gümrük Birliği'ne ilişkin haber kaleme alınmış. Gümrük Birliği'nde dört başlıkta ilerleme, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellemesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi alanlarda ilerleme kaydedildiğini söylüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri gibi bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, otomotivde ise düzenleme çağrısı geliyor ve kazan kazan başlığıyla birlikte AB'nin tek ve homojen bir yapı olmadığını söyleyen Bolat, çok farklı topluluklar ve milletleri barındırdığını anımsatıyor ve Türkiye'nin mutlaka Made in EU kapsamında olmasına inanan çok sayıda AB yetkilisi bulunduğunu da ifade ediyor. Gümrük Birliği'nin AB'ye de Türkiye'ye de çok şey kazandırdığını ve Türkiye ve AB ticareti son 30 yılda 11 kat arttı ve 233 milyar dolara yükseldi diyor Milliyet ekonomi sayfası. Ve son olarak bir de Cumhuriyet ekonomi sayfasına bakalım efendim. Cumhuriyet ekonomi sayfasında ise memur emekliliğe karşı çalışırken aldıkları maaş ile emeklilik sonrası aldıkları maaş arasındaki makas iyice açıldı diyor. Türkiye Kamusal Genel Başkanı Kahveci, eskiden 65 yaşa kadar yaşa mezarda emeklilik derdik. Bugün ise yanlış ücret politikası nedeniyle bu yaş zorunlu olarak bekleniyor diyor. Mustafa Çakır'ın kaleme aldığı haberde emekçilerin ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmaması maaş ve aylıklar arasındaki farkı büyütmeye gitti ve konuyu geçtiğimiz günlerde düzenlenen kamu personeli danışma kurulu toplantısında dile getiren Türkiye Kamusal Genel Başkanı Önder Kahveci, 2008 sonrası göreve başlayıp emekli olan bir kamu personeline 2025 yılı itibariyle bağlanan maaşın 18 bin lira olduğuna da dikkat çekti diyor. Ve efendim tüm detayları konuşalım. Evet, bugün piyasalar üzerinde aslında etkiyi görüyoruz ki elbette ABD'den gelen enflasyon verisi. Önce küreselle başlayıp daha sonra içeriye dair de görüşleri alacağım. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk Pelin.
5: Hocam şimdi görüyoruz ki bugün aslında piyasalar nezdinde epey sert geçiyor. Bir tarafta satış baskısı derinleşiyor çünkü ABD'de son 5 ayın en hızlı yükselen enflasyonunu kaldık. Diğer tarafta bakıyoruz ki yapay zeka teknoloji hisselerinin yüksek değerlemeleri ve yapay zeka getirimlerini, yani geri dönüşüne ilişkin soru işaretleri bir kez daha zayıflatmış gibi duruyor. Dolayısıyla şunu

0: sormak istiyorum. Bugün piyasalar artık sadece Fed'den faiz indirimi değil, faiz arttırımı bekleyen bir süreçteyiz. Yani yatay bırakmasın değil, arttırım bekleyen bir süreçteyiz. Sizce dezenflasyon süreci tersine mi döndü, yoksa enerji fiyatlarından kaynaklanan bu artış geçici olarak diye nitelendirebilir miyiz?
1: Şimdi senin de dediğin gibi birçok etken var aslında Pelin burada. Zaten tahvil faizlerini uzun zamandan beri söylüyorduk. Yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle tahvil faizlerinde artışlar vardı ama bu bir küresel olguya da dönüştü. Çünkü her ülke sorunlu. Bir taraftan yüksek borçluluk rakamlarıyla hareket ediyorlar. İşte Fransa'nın kendi içerisindeki bir bütçe sorunu var. Arkasından Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek ve aşırı sağın yükselişi çok da iyi fiyatlanan bir noktada değil. Almanya'da hem savaş harcamaları hem savunma sanayine yönelik harcamalar, diğer taraftan baktığımızda zaten enerji maliyetlerindeki artışların Alman sanayiye getirdiği yükler, rekabet edebilirlikte uzaklaşma, bir de AFD gibi orada da aşırı sağ problemleri söz konusu. İtalya'da benzer şekilde özellikle bütçe tabanı konusunda çok ciddi problemler var ve İtalya baktığımızda aslında Yunanistan'ı bile geçerek en borçlu ülke konumuna gelecek. Dolayısıyla sadece Amerika'ya özgü sorunlar değil ama genel olarak baktığımızda tetikleyen birçok unsur var. Mesela dediğin gibi bunların içerisinde yapay zeka yatırımlarından duyulan endişe, bunun çok ciddi bir borçlanmaya sebep olması ve her yeni borçlanmayla faizlerin yüksekliği nedeniyle bu sefer şirketlerin yüklerinin artması ve yapılan yatırımlar karşısında elde edecekleri gelirlerin acaba bu yatırımları karşılayıp karşılayamayacakları yönelik endişeler, bunlar var. Fakat bu özellikle Amerika'da şu anda dün gerçekleşen satış dalgası ve muhtemelen bugün de devam edebilir. Bunun sadece bence gelen yüksek enflasyona çok bağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü hala olasılıklara baktığımızda Kasım ayında, yani bu Ekim ayında bir faiz artırımı ki 28 Ekim'de gerçekleşecek Fed toplantısı, ben çok olası görmüyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir, Amerika 3 Kasım'da ara seçimlere gidiyor. O ara seçimler öncesi Fed'in böyle bir karar vermesini çok daha siyasi bulabilir özellikle Trump. O nedenle Fed'in burada böyle bir süreç içerisinde olmayacağını düşünüyorum. Bir kere temel varsayım olarak varsayımım bu. İkincisi, her ne kadar gelen enflasyon verileri yüksek gelse de, evet yani enflasyona baktığımızda önceki 3.4'tü, şimdi yeni gelen enflasyonla 3.7, beklenti 3.6 idi ama bu seviyelerde gelebileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyordu herkes. Çünkü enerji maliyetleri çok yüksek ve enerji fiyatları özellikle dizel maliyetlerindeki artışlardan dolayı da fırlamış durumda. Çekirdek enflasyona baktığımızda aslında orada aylık bazda gelen çok büyük bir bozulma yok. Yani 0.2 beklenirken 0.3 gelen bir çekirdek enflasyonla karşı karşıyayız. Geçen ayla aynı. Şimdi peki neden bu endişeler ortaya çıktı? Yani 3.6 beklenirken 3.7 gelmesinden dolayı büyük bir endişe olacağını düşünmüyorum. Esas problem şu, belki oraya çok bakılmıyor ama 20 günden az süre kaldı 3 Kasım seçimlerine ve Amerika'da Trump büyük ihtimalle Senato'yu da kaybediyor. Yani olasılıklara baktığımız zaman zaten Temsilciler Meclisi çok büyük oranda kaybedilmiş durumdaydı. Buna yönelik olarak herhangi bir şüphe yoktu. Yani herkes şunu söylüyordu: Temsilciler Meclisi kaybedilecek Cumhuriyetçi Parti tarafından. Ama özellikle Senato, ki yasaların birçoğunun geçmesi gereken, özellikle savaşa yönelik olarak da kararların alınmasında son derece etkili olan Senato'nun Trump yönetiminde, yani Cumhuriyetçilerde kalacağı düşünülüyordu. Fakat şimdi geldiğimiz noktada enteresan bir durum var ve hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetme ihtimali çok yüksek. Yani bunların her ikisinde Demokratlara geçme ihtimali var. Artı bazı eyaletlerde, yani bunların içerisinde Texas en dikkat çekici eyaletlerden bir tanesi. Çünkü hep söylüyorum, burası yani genel yapısı itibariyle çok koyu cumhuriyetçi olan eyaletlerden bir tanesi. Ama mesela burada bir demokrat aday şu anda yarışı göğüsleyebilecek seviyede farkı açmış durumda. %64 olasılıkla James Tallarico burada demokratların adayı olarak seçilecek, senatoya gidecek. Keza gene Georgia'da aynı şekilde benzer bir durum söz konusu. Orada da bir demokrat aday çok büyük olasılıkla, ki %96'lar seviyesinde, seçilecek gibi gözüküyor. Yarışın at başı gittiği yerler var. İşte Maine gibi eyaletler. Dolayısıyla bu tür eyaletlerin kaybedilmesi ne anlama gelecek? Her iki yapının da, yani Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin demokratlara geçmesi bir kere zaten borsalar açısından çok sevilebilecek bir husus değil. O nedenle bence satışın tetiklenmesinin sebebinin altında ben enflasyondan ziyade Trump'ın bu seçimi kuvvetle muhtemel her iki tarafı da kaybedecek şekilde gitmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Onun için hemen zaten baktığında enteresan bir şey oldu. Yani çok uzattım, kusura bakma ama özellikle biliyorsun şeye de geldi, ne derler, uluslararası petrol ajansı diyelim, yani
0: enerji
1: uluslararası
0: ajansı.
1: Enerji ajansı, evet, bir anda bulamadım kelimeyi, çok özür diliyorum. Uluslararası enerji ajansının raporu da geldi, orada da mesela Eylül ayında çok ciddi şekilde uyarılar var. Ben şunu görüyorum mesela, daha evvel bu çok yeni, yani geçtiğimiz hafta Cuma günü Trump Amerika ile Rusya arasında bir anlaşmaya varıldığını ve dizel yakıt temininin yapılacağını söyledi. Bugün gene haberlere yansıdı, Bloomberg'te de var. Rusya ve Amerika'nın karşılıklı olarak dizel yakıt ticaretine başladıklarını söylüyor. Hemen akabinden Trump Rusya ve Ukrayna arasında derhal yürürlüğe girecek bir enerji ateşkesi ilan ettiğini söyledi. Gerçi tek taraflı, kendisi söyledi bunu ama şimdi enteresan bir şey. Bu niye enteresan? Çünkü Başkan Trump 9 Ekim 2026'da, yani çok yeni, daha geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı ile görüştü ve küresel pazarlara 4 milyon tondan fazla dizel yakıt tedarik edileceğini söyledi. Oysa bunun çok daha az öncesinde 18 Eylül 2026'da Amerika gene başkanlık emriyle ikinci yaptırımları ve gümrük vergisi yetkilerini, yasalarını genişleten Lindsey Graham Rusya İran'a yaptırım yasasını imzalayarak yürürlüğe koymuştu. Dolayısıyla çok ciddi bir U dönüşü var Trump'ın. Bu da piyasaları bence çok ciddi şekilde rahatsız etti. Yani seçimin kaybedileceğini ve demokratlara doğru gittiğini herkes çok net görüyor. Şu anda demokratların gelmesi demek daha kuralların katılaşması anlamına gelebilir. O nedenle bu piyasaların sevdiği bir durum olarak fiyatlanmıyor bence.
0: Peki hocam, şimdi o zaman Fed açısından da zorlu bir denklem ortaya çıkıyor. Yani bugün baktığımız zaman işte bir tarafta yüksek petrol fiyatlarının burada neden olmuş olduğu, beslediği bir enflasyon. Diğer tarafta finansal koşullardaki sıkılaşma ve özellikle hisse senetleri piyasalarında yaşanan derinleşen satışlar. Şimdi Fed bu noktada sizce fiyat istikrarına mı öncelik vermeli? Diğer tarafta yoksa finansal riskleri de dikkate alarak daha dengeli bir tercih yapıp beklemeli mi?
1: Şöyle düşünüyorum Pelin. Yani zaten Fed bize en son yapılan toplantıda önümüzde bir projeksiyon seti verdi. Ve o projeksiyon setinde aslında bu sene bir faiz arttırımı daha olabileceğini gördük. Bunun da en olası tarihi Kasım'da toplantı olmayacağına göre, demin dediğim gibi Ekim'in 28'inde de Amerikan seçimlerine çok az kaldığı için burada bir dıştan bir müdahalede bulunmayı tercih etmeyeceğine göre, ki biliyorsun daha önce Powell döneminde yine başkanlık seçimlerinin arifesinde o dönem jumbo bir faiz indirimi yapmıştı Powell ve o günden bugüne de hiç yıldızı barışmadı Trump'la ve haklı olarak Trump o dönemde seçimlere Fed'in müdahale ettiğini söylemişti. Yani bir nevi aslında bu seçimlerin içine müdahil olmuştu. Şimdi böyle bir durum içerisinde olmak istemeyecektir Fed. Ama bana kalırsa zaten enflasyonun yüksek geleceğini biliyorduk ve gözüküyor. Ve o projeksiyonlarda gözüken hedeflere ulaşabilmek açısından baktığımızda artık bu özellikle yakıt maliyetlerindeki artışlar, ki Amerika açısından baktığımızda çok yüksek maliyetlere geldi tıpkı dünyanın diğer yerlerindeki gibi. Ama hemen şunu ayıralım, yani benzin fiyatları daha bireysel tercihlerle ve bireysel anlamdaki tüketim harcamalarıyla ilişkilendirilirken dizel yakıt harcamaları genellikle doğrudan üretime etki yapan ve orada üretim üzerinde etki sağlayan unsurlar. Yani burada lojistik var işin içerisinde, tarım var, yani maliyet kaynaklı enflasyonun yolunu açabilecek olan bir nokta ve buradaki fiyat artışları artık ikinci, üçüncü etkilerini göstermeye başladılar. O nedenle Fed'in faiz arttırımı yapacağı zaten bence gözüküyor. Ama bunu Aralık ayında yapacağını düşünüyorum. O nedenle ben gelen sadece tek bir veriden hareketle piyasaların bir anda satışa geçtiğini değil, ama zaten gelen seçime yönelik anketlerin Demokrat Parti'nin seçimi kazanacağı yönündeki, her iki tarafı da kazanacağı yönündeki kuvvetle muhtemel ortaya çıkan durumdan dolayı bir tetikleme olduğunu düşünüyorum. Zaten çok az kaldı, dediğim gibi 20 günden az kaldı. Zaten bu da beklenen bir şeydi. Yani hep senaryoları değerlendirdiğimizde acaba ne olur, neler olur diye baktığımızda burada piyasa açısından en herhalde istenmeyecek hususlardan bir tanesi o demokratik dalga dediğimiz, hem temsilciler meclisini almak hem de diğer taraftan aslında genel itibariyle senatonun yönetimini de ele geçirmek olacaktı. Belirsizlik primi olduğunu düşünüyorum ben bu aşamada. Yani bu ortaya çıkan tüm hususların hem tahvil piyasalarındaki hem de hisse senetleri piyasasında biraz senato sürpriziyle beraber belirsizlik priminin şu anda fiyatlanmaya başladığını kendi adıma düşünüyorum.
0: Peki şimdi diğer tarafta hocam, yani bugün Fed'in işte belirsizliğin olduğu noktada Fed'in yeniden faizle arttırabileceğine yönelik kesinleşen bir fiyatlamanın olduğu küresel bir ortam. Özellikle Türkiye gibi dezenflasyonunu sürdüren ekonomiye açısından nasıl bir dış finansman koşulu yaratacak? Yani bugün ABD tahvillerinin yüksek kalması, işte Türkiye'nin risk birimi, Eurobond tarafı, yabancı yatırımcı ilgisi üzerinde de birçok etkisini görüyoruz. Ne dersiniz?
1: Yani tabii bizim kendi içimizdeki sorunlar çok daha farklı. Yani dışarıya baktığımız zaman daha farklı şeyler görüyoruz, ama hani yabancı yatırımcının şu anda Türkiye'ye gelmek için motive olabileceği bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum ben. Yani zaten onları buraya çekmek için çok yüksek faiz ödüyoruz. Bu faiz olmasa zaten burada olmayacaklar. O nedenle baktığımızda doğrudan yabancı yatırımcının yoğun bir biçimde Türkiye'ye gelebilmesi için koşullar da şu anda uygun değil. Çünkü zaten içerideki kendi yerel sanayimiz ya da yatırım yapmayı düşünen iş insanları için de yatırım iştahının kuvvetli olduğu bir dönemden geçmiyoruz. Burada da belirsizlikler çok fazla. O nedenle biz bir taraftan dezenflasyon programını yönetmeye çalışıyoruz. O da çok uzadı. Yani herkesin aslında üzerinde çok uzlaştığı konu programın gereğinden fazla uzamış olması. Ve bu taraftan baktığımızda da bu ay gelen enflasyon verisi piyasaların oldukça beklentisinin altında geldi. Ama yıl sonu itibariyle yaklaşık olarak %30'lar civarında, yani 31 olur, 29 olur. Bu 29 olması bir sadece manşet olarak 30'un altında geldiği için sevindirici olur. Ama buradaki esas konu bence bizim önümüzdeki sene koşullar aynı kaldığı takdirde, evet, Merkez Bankası'nın nasıl bir politika izleyerek burada enflasyonu öngördüğü seviyeye düşüreceği. Çünkü daha hala önümüzdeki sene için Merkez Bankası'nın tahmini %15 olacağı yönünde. Muhtemelen bir sonraki enflasyon raporunda bu düzelecek, ama hala o noktadayız.
0: Peki hocam, şimdi dün Fatih Karahan'ın Bangkok'ta yapmış olduğu sunumun ayrıntıları da vardı. Şimdi Türk lirasına geçmişken orayı da sormak isterim. Bu fon krizinin etkileri, özellikle yatırımcı burada bir finansal dolarizasyon tarafına doğru eğilimini arttıracak mı sorusu vardı. Buna da cevap verdi Fatih Karahan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan der ki, fon çıkışlarının yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelik tercihlerini kayda değer ölçüde zayıflatmadı diyor. Bu açıklamayı siz finansal dolarizasyon ve Türk lirasına duyulan güven açısından nasıl okursunuz? Fon çıkışlarına rağmen yatırımcı davranışını korunması bize neyi anlatıyor?
1: Şöyle Pelin, burada Türk lirasına duyulan bir güvenden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Biz bunu biraz kendimizi kandırırız eğer böyle söylersek. Buradaki temel motivasyon yüksek faiz. Çünkü zaten fonlarda olanların da temel beklentisi aslında enflasyonun, hissedilen enflasyon kadar en azından getiriyi sağlayabilecek bir başka araç olmadığı için çoğunun gittiği yer olmasından kaynaklanıyordu. O nedenle buradan çıkanların, nasıl ki mesela KKM'ye gidenler geçmişte bunlar özellikle tekrardan geri dönüşlerinde aslında faiz ve faizin yanında yabancı paraya döndülerse, çünkü oradaki temel motivasyon değer koruma amaçlıydı. Şimdi de buradaki temel motivasyon bu yüksek faizden kendince herkesin prim alabilme ihtiyacı. Yani mevduata gitti paranın büyük bir kısmı. ve orada duruyor. Ama o toplantıda Bloomberg ajansına yansıyan ama işte bir bankamızın baş ekonomistinin de söylediği, ben öyle bir şey duymadım dediği bir konu. O da özellikle bu günlük ayarlamalarda biliyorsun dalgalı kur sistemimiz var ama kontrollü dalgalı kur sistemi uygulanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası enflasyonun biraz daha beklenenden yüksek olabileceğini düşünerek o kur makasını açmış olabileceği yönünde, yani bu söylendi söylenmedi o tartışmaya girmiyorum ama böyle bir son 2-3 gündür gözüken bir makas açıklığı var. Dolayısıyla bunu yapmış olabilir Merkez Bankası. Çok da normal çünkü beklenenden daha yüksek gelecek olan bir enflasyon. Fakat burada esas bence eleştirilmesi gereken konu iki noktada Merkez Bankası sunumlarında ben hiç rastlayamıyorum. Sadece söylemlerde rastlayabiliyorum. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın meclisteki sunumunda özellikle fon krizinin Türkiye ekonomisine yansıtabileceği olası olumsuz durumun bir senaryo çerçevesinde iletişiminin yapılması gerekirdi. Bu hiç yokmuş ya da hiç bunun içerisinden geçmiyormuşuz gibi davranmak bana doğru gelmiyor. Ama soru sorulduğu zaman cevap veriyor. Diğer taraftan bu tür böyle özellikle kura ilişkin hassas konuların, ki Türkiye'de kur çok hassas bir konu, iletişiminin sadece yabancı ülkelerde yapılması ve içeride bunun iletişiminin doğru yapılamıyor olması ya da hiç yapılmamış olması en başından beri Merkez Bankası'nın doğru bir iletişim politikası içerisinde olmadığını bana söylüyor. Tabii bu benim düşüncem. O nedenle benim buradaki eleştirim Merkez Bankası'nın biraz daha kuvvetli iletişim ağını kullanması yönünde. Bunu yapmadığın zaman işte o söyledi, bu söylemedi, o ajansa böyle yansıdı ya da böyle olmadı gibi çeşitli varsayımlar aslında özünde ekonomiye zarar veren bir noktaya geliyor. Çünkü dediğim gibi çok hassas, yani bizde Merkez Bankası kurumların döviz talebini kontrol edebiliyor. Nitekim bu özellikle birçok alanda savaş çıktığı zaman, İran savaşı çıktığında da hemen ertesi gün karara vararak kurumların ileri vadeli kontratla döviz temini konusunda yardımcı olacağı yönündeki kanalı açması çok değerliydi. Ama Merkez Bankası bireylerin talebini kontrol etmekte zorlanıyor. O nedenle de çok ciddi şekilde aslında rezerv harcıyor. Bunun doğru iletişiminin yapılması gerekiyor. Bunu söylemek gerekir. Yani Merkez Bankası kökenli olanların Merkez Bankası'nın iletişiminin yanlış olduğu yönündeki söylemlerine de katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada bir merkez bankacılığı kollaması olmaması gerekir diye düşünüyorum kendi adıma.
0: Peki hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bugün fon sürecinde yaşanan bu fon krizinin etkileriyle birlikte değerlendirecek olursak, bu süreç tahvil faizleri, banka likiditesi, yani özel sektörün finansman maliyetleri, tüm bu konuları değerlendirdiğimizde bunların etkileri kalıcı olacak mı?
1: Şimdi bir kere fon krizi ne çok anormal büyük bir etki yaratan pozisyonda ne de yok sayılabilecek pozisyonda. Bir kere onu söyleyelim. Yani şu doğru bir şey oldu. Müdahale doğru şekilde geldi. Süreç bana göre buraya kadar iyi yönetildi. Bundan sonraki süreçte de özellikle meclise sunulan yasa tasarısı içerisindeki okuduğumuz noktalarda doğru gibi gözüküyor. O nedenle bu açıdan baktığımda bunun bir lokal olarak kalması gereken ve o şekilde kalacak gibi gözüken bir süreçten geçiyoruz. Ama büyük mü? Oldukça büyük bir konu. Yani Türk finans tarihine geçebilecek, hatta bana kalırsa dünya finans tarihine geçebilecek ölçüde bir konu. Bunun denetim mekanizması konusu var, doğru çalıştırılmadığı yönündeki sonuna kadar katılıyorum. Bunun hiç konuşulmayan denetim şirketlerinin denetlenmesi konusu var ki o da ayrı bir şey. Yani bu raporlar neye göre yazıldı, onlara da bakılması gerekiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda şöyle de bir iyimserlik içerisindeyim Pelin. Yani bu tür olaylar temizlendikten sonra daha sağlıklı bir yapı eğer kurulabilirse, ki bu yönde çabalar olduğunu görüyorum. Yani adli konular zaten ayrı işliyor savcılarımız ve Adalet Bakanımız üzerinden. Ama biz işin finansal kısmına geldiğimizde daha sağlıklı kurulabilecek olan ve daha şeffaf bir piyasa yapısıyla bunun Türkiye'nin daha uzun vadede olumlu sonuca dönüşebilecek bir sürecin başlangıcı olarak da olabileceğini düşünüyorum. Eğer kurguyu doğru yapar ve doğru bir şekilde daha steril bir piyasa, denetim mekanizmalarıyla tam çalışan ve şeffaflığın hakim olduğu bir yapıyı kurabilirsek, o zaman yabancı yatırımcı çekmek konusunda da daha farklı bir yapıda olabiliriz diye düşünüyorum. Belki denebilir ki bana çok iyimser bakıyorsun. Ama genel itibariyle ekonomiye hiç zarar vermeyecek ya da firmalarımızın hiç zararı olmayacak şeyi diye söylemek de mümkün değil. Çünkü fonların içerisinde ne kadar, hangi firmanın ne büyüklükte parası olduğunu bilemiyoruz. Yani firma dediğin zaman muhtemelen 1 milyonun üzerinde parası olan firmalardan bahsediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla zaten özellikle para piyasası fonlarından temel olarak baktığımızda 1 milyonun üzerindeki bakiyeler alınamayacak. Sadece 1 milyona kadarki ödemeler yapılacak. Diğeri zaman içerisinde tasfiye olacak. Onun için onun hasar tespitinin ne olabildiği belki zaman içerisinde açıklanacak olan verilerle yürür. Farklı bir şey söylemek istemiyorum çünkü kamunun verdiği rakamların konuşulmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani MKK verileri bana göre en doğru veriler olarak ve üzerinde konuşulması gereken veriler olarak orada duruyor zaten.
0: Peki hocam, tüm bu gelişmeler masada duruyor şu anda. Evet, finansal dolarizasyon riskini görmüyoruz. Burada atılan adımlar var diyorsunuz. Ama küresel finansal koşulların da sıkılaştığı bir dönemden geçiyoruz. Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tüm bunlara rağmen bir faiz indirimi gerçekleşir mi?
1: Aslında bunu geçen hafta yazdım ben Pelin. Yani şöyle düşündüm. Dedim ki yani normal koşullarda enflasyonun düşük gelmiş olması Merkez Bankası'nın elini rahatlatan bir unsur. Yani baktığın zaman biraz basit bir hesaplama yapılacak belki ama yaklaşık 7 puanlık reel faiz var gibi gözüküyor. Bu da Merkez Bankası'nın en azından bu toplantıda 100 bas puan faiz indirmesi için kendine bir alan yaratıyor. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın sunumlarında bu ortaya çıkan fon krizinin ekonomiye olası etkileri hiç tartışılmadığı için ve tamamen yok sayıldığı için Merkez Bankası bunu kendi içerisinde nasıl değerlendiriyor onu bilemiyorum. Burada şöyle bir durum var. Bu tür yaşanan büyük krizlerde genellikle merkez bankaları diğer kurumlarla ortak çalışırlar ve genel itibariyle finansal istikrarı korumaya çalışırlar. Yani işin bir tek parasal istikrar kısmı yok. Finansal istikrar kısmı da son derece önemli. Yani Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa niye faiz indirimi yapmayacak, niye faiz indirimi yapıyor diyecek bir noktada değiliz. Dediğim gibi alan yarattı kendine düşen enflasyonla beraber. Ama Merkez Bankası bu toplantıyı pas geçer ve faiz indirimi evet yapmazsa da niye yapmadı diyebilecek bir noktada da değiliz. Onun için aslında bir taraftan da hem kolay hem de zor bir karar Merkez Bankası'nı bekliyor diyelim.
0: Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün diliyoruz size. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova'yı ağırlamış olduk efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Bloomberg HT Radyo.

0: İlk söz programında kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji enflasyonunun Fed'i alarm durumunda tutacağını söyleyen Big Üniversitesi Cephas Araştırma Direktörü Özlem Derici Şengül, faiz artırımlarının 2027 yılına sarkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.
1: ABD ekonomisi çok ciddi bir zayıflık arz etmiyor. Yani verilerine baktığımız zaman evet, istihdam verileri çok dalgalı ve bazen çok ciddi pozitif yönde sürpriz yapıyor, bazen negatif yönde. En son veri hani olumsuz tarafta çıktığı için enflasyona da yansıması bekleniyordu. Onun için de ekstra bir sürpriz oldu. Özellikle çekirdekteki artış, %2.6'lık artış. Enerji tabii çok ön planda. Yani yıllık %20'lere varan bir enerji enflasyonu var ABD'de de, petrol fiyatları kaynaklı. Bu da Fed'i alarm durumunda tutacaktır. Bu anlamda hani CME FedWatch'da öyle %50'lerin üzerine geçen bir olasılık görmüyoruz ama yine de geçen haftaya nazaran ciddi bir sıçrama yaşandı. Hani olasılıklar içine girdi mi? Evet, aslında girmiş olabilir. Ama ben hani piyasanın beklentisi birazcık daha ağır hareket etmesi, Aralık'ta bir artış daha söz konusu olması şeklinde. Enflasyonda zaten yani savaş öncesi dönemde de enflasyonu indirmekte zorlanan bir ABD ekonomisi vardı, Fed vardı. Bu yüklerle birlikte düşürmesi oldukça güçleşti. Onun şeyini görüyoruz, yansımasını görüyoruz. Yani arz yönlü, daha önce de çeşitli yayınlarda konuştuk. Arz yönlü enflasyona hani merkez bankaları çok müdahale etmeyebilir. Ta ki taleple karşılanana kadar. Yani talep yoksa arz yönlü enflasyon şok olarak kalır, sonrasında sönümlenir. Ama ABD'de öyle olmuyor. Çünkü gene kuvvetli bir şeyi var, talep kompozisyonu var. Bu önümüzdeki dönemde Fed'i zorlamaya devam edecek gibi görünüyor. 2027'ye sarkma olasılığı çok yüksek faiz artışlarının. Ne kadar hızlı devam ederler çok emin değilim. İşte şimdi son çeyrekteyiz artık, Kasım Aralık'ta muhtemelen bu görev gücü çalışmaları servis edilecektir diye tahmin ediyorum. Bunlar arasında en önemlisi biliyorsunuz yapay zekanın etkisi, bir de verimlilik konusu. Bu taraflardan çıkan sonuçlara göre muhtemelen şekillenecek Fed politikası. Ama şimdilik elimizdeki verilerle, elimizdeki yaklaşımla diyelim, Fed'in yaklaşımıyla daha önceki söylemlerde petrol fiyatlarındaki artışa yapılan vurguyla birlikte faiz artırım olasılığı artmış durumda. Yani çok çok büyük sürpriz şu anda, dediğim gibi %50'nin üzerinde değil aslında olasılık, ama çok çok büyük sürpriz olmaz Ekim'de de bir faiz artışı görürsek.
0: KT.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz efendim. Tasfiye edilecek yatırım araçları, yatırım fonlarına ilişkin teklif komisyondan geçti diyor ve diğer haberimize bakıyoruz. Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni. Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Ve hızlıca araştırma masasına dönüyorum.

0: ve Mehmet Özdemir bizlerle birlikte. Mehmet hoş geldin. Yani bakıyorum güvenli liman talebi ABD tahvillerini destekliyor. Diğer tarafta ise piyasalarda bir kez daha teknoloji endişesi yaşanıyor. Hisselerde sert satış, vadeliler tarafı da bize devamını gösteriyor. Diyeyim, ayrıntılar için söz sana vereyim.
1: Günaydın Pelin. Evet, yani teknolojiden başlamak gerekirse hali hazırda

0: dünkü özellikle sert satışlarını gördüğümüz, ki Nasdaq'ta bir ara %2'yi de aşan sert kayıplar vardı. Bunun üzerine bir miktar daha toparlanma, ama oralarda ciddi bir iştahsızlık belirtisi, ki Philadelphia yarı iletken endeksini sen de dün grafik düellosunda biraz daha bahsetmeye çalışmıştın. 6 günlük kaybı 1.6 trilyon dolarlık bir fatura. Buradaki piyasa değerinden ciddi anlamda silinen bir performans var. Ama bu sabahki özellikle Asya seansına bakacak olursak, dünkü ABD tarafındaki satış baskısının belki de giderek artan bir dozunu konuşuyoruz. Nerede? Belki de bu yıl çift şirketleri ve yapay zeka derken, bunun buradan en çok fayda sağlayabilecek endeks derken Kospi'de. Üst üste 7. günlük kaybe doğru gidiyoruz Kospi tarafında. Bu tarafta yabancılardan sadece bu sabah itibariyle 1.8 milyar dolarlık Güney Kore hisselerinden çıkış var. Ekim ayının totaline bakalım, 10 milyar dolarında bir miktar daha üzerine geliyor yabancıların çıkışı. SK Hynix tarafında Samsung gibi SK Hynix gibi hisselerle desteklendiğini biliyorduk ama %57 SK Hynix'in şu anda en tepeden düşen özellikle yarısından fazlasının piyasa değerini silmiş durumda SK Hynix. Şu andaki grafik ekrana gelen grafiğe baktığımızda ise orada belki bir miktar daha pozisyonlanma tarafındaki tasfiyeleri konuştuğumuz süreçte hali hazırda bilançolarda iyi gelmeye devam ediyorken, yani Samsung'un geçen hafta karını 9 kat arttırdığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bu şu anda yatırımcıları içerisine çekmemiş gibi gözüküyor cazibe açısından. Kospi'nin değerlemesini 12 ay sonrası fiyat kazanç oranına baktığımız zaman orası 5'lerin de altına geldi. Tarihi düşük seviyelerde, bunun altını bir miktar daha çizmek lazım. Ama hali hazırda bu sabah devre kesicilerin çalıştığı Kospi'de Japonya tarafında da %5'in üzerinde kayıplar gördük. Ki bu orada Ibiden Corporation gibi, Kioxia Holding gibi biraz daha yarı iletkenlerle alakalı olan hisselerde satış baskısının daha da derin olduğu bir ortam vardı. Diğer taraftan ben Philadelphia yarı iletken endeksinden bahsettim ama bugün vadeli işlemlere bakıyoruz. Orada Nasdaq vadeli işlemlerdeki aşağı doğru seyir devam ediyor. Dolayısıyla bir tepki de yok. Dünkü enflasyon verileri derken, bunun faiz artış ihtimallerine yansımaları vesaire derken 5 ayın en yüksek seviyesine gelen bir ABD enflasyon rakamı karşıladık ki aylık manşet veri dışında tüm veriler çekirdek aylık, çekirdek yıllık ve manşet yıllık tarafta beklentilerin bir tık üzerinde geldi. Ama şöyle bir baktığımızda buradaki realizasyon sadece belki hisse senetleri içerisinde. Hatta şöyle bir Dow Jones'un genel anlamda son dönemdeki dirayetli seyrine bakacak olursak teknoloji hisselerinde gerçekleşmiş gibi gözüküyor ki şunu da altını çizmek lazım, altın gibi. Ve hatta şu an belki grafiğini de hazırladım ama tahviller gibi cephelerde de ciddi anlamda alımlar var. Neydi onlar? ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde biz 5.35'lerin üzerini gördüğümüz ortamda 5 haftalık bir çok ciddi değer kaybı serisi. Nereden gelmişti ki? 4.70 seviyelerinden 5.35'lere kadar çok ciddi yukarı doğru gelen bir satış baskısı. Bu tarafta bu sabah itibariyle, hatta dünle birlikte diyelim, bu ibre biraz daha tersine dönmüş gibi gözüküyor. Sadece ABD tahvil faizlerinde bir iyileşme yok. Bugün Asya seansında Avustralya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinde 12 bas puan, Japonya ve Yeni Zelanda'nın 10 yıllık tahvil faizlerinde de sırasıyla 8,5 ve 5 bas puanlık bir iyileşme var. Dolayısıyla paranın rotasyonunu en azından konuşurken şu anda enflasyon kaygılarının bir miktar daha her riskli varlıkta eşit derecede dağılmadığını görüyoruz Pelin.
1: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post.

0: aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
9: sizin. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporuna hoş geldiniz efendim. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar.
0: Evet şimdi hocam güne başlarken özellikle ABD enflasyonunun Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ki burada son 5 ayın en hızlı enflasyon artışının kaydedilmesi dikkat çekiciydi. Diğer bir tarafta ise hisseler tarafında sert satışlara neden olan yapay zeka yatırımlarının getirilerinin sorgulanması ki hisse senetleri hem yüksek değerlemeler hem yapay zeka yatırımlarına aktarılan milyarlarca doların bu büyüklükteki bir finansal getiriyi sağlayıp sağlamayacağına ilişkin bir kez daha endişelerle birlikte baskı altında kaldığını takip ettik. Bunun karşısında ise yatırımcılar güvenli liman talebi olarak ABD tahvillerini desteklediğini takip ettik. Hisse işlemlerinde de özellikle hisse senetlerin satışlarının devam etmesiyle birlikte güvenli liman olan talebi arttırması ABD hazine tahvillerindeki yükselişi de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca piyasalar yarın Kevin Warsh'un yapacağı Bangkok'taki açıklama odaklanıyor bir diğer tarafta. Bir diğer tarafta ise yapay zeka finansmanının mercek altına alıp CoreWave başta olmak üzere sert satışlara hakim oldu ki o CoreWave'de 2030 vadeli tahviller 4 ay önce yatırımcılar nominal değerinden satın alınmış olmasına rağmen dolar başına 78 sentin altına kadar geriledi. Hisse tarafında %17'ye varan düşüşleri yakaladığını takip ettik. Evet bugün küresel piyasalarda bir tarafta yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki sert kayıplar, diğer tarafta ise buna sebebiyet veren ana faktörlerden biri olan da enflasyon son 5 ayın en hızlı enflasyonunu kaydetmesi. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Özellikle bu enflasyona baktığımız zaman sizce ABD ekonomisinde dezenflasyon süreci tersine mi dönüyor yoksa enerji fiyatlarından kaynaklanan geçici bir enflasyon şokuyla karşı karşıya mı?
1: Yani şu şekilde eğer hani Fed'in en son toplantısında bizlere paylaşmış olduğu senaryo üzerinden gidecek olursak ne dediler Eylül itibarıyla sene sonundaki PCE enflasyonunu 3.7'de bekliyoruz. Ama sonrasındaki seneye yani 2027'ye girdiğimiz zaman tekrar büyük ölçüde patikaya yaklaştıracağız biz bu enflasyonu diyorlar. Ve o 3.7'lik enflasyona gelebilmek için de bir tane daha faiz artışı yapacağız diyorlar. Şimdi dün gelen veri PCE değil TÜFE enflasyonuydu ve Eylül rakamlarını gösterdi. PCE biraz geriden geliyor. O 3.4'te şu anda Ağustos itibariyle olan veriyi görüyoruz. 29 Ekim'de güncellenecek ama iki seri arasındaki yüksek korelasyondan dolayı PCE enflasyonu, yani niye PCE diyorum bir parantez açıp söyleyelim. Çünkü Fed'in o noktasal grafikler ya da o projeksiyonların olduğu çeyreklik bazdaki tahminleri PCE üzerinden hep veriliyor. Dolayısıyla o enflasyonun da yani Fed'in %2'lik hedefini koymuş olduğu ve bize yıl sonunda 3.7'ye gidecek dediği enflasyonun da bu ay sonu itibariyle zaten 3.7'lere yaklaşacağını görüyoruz. Fakat buradan sizin sorunuza gelecek olursak bu bir endişe ya da dezenflasyon sürecinin sekteye uğraması mıdır? Hali hazırda bize verilmiş olan öngörülerden çok farklı değil. Yani Fed'in zaten bize yapmış olduğu yönlendirmede o yönde olduğu için bence bu yani buradan çıkacak olan sonucu dezenflasyon olmuyor mu değil de hani Fed'in verdiği yönlendirmeyle uygun bir patika. Dolayısıyla da o zaman o bize yıl sonunda bir tane daha faiz indirimi yaparız diyen Fed'in o sözünün gerçekleşme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki yani bunun hepsine büyük bir savaş ve bunun getirdiği çok ciddi enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıların olduğu bir ortamda da ister istemez tabii ki dezenflasyon süreci sekteye uğruyor. Fakat bu beklentilerden çok farklı bir durum değil, onu söylemek istemiştim.
0: Peki hocam şimdi Fed açısından zorlu bir denklem var aslında. Yani bir tarafta yüksek petrol fiyatlarının beslemiş olduğu enflasyon, diğer tarafta ise finansal sıkılaşmanın, finansal koşullardaki sıkılaşma ile birlikte hisse senetlerinde derinleşen sert satışlar. Şimdi Fed bu noktada fiyat istikrarına mı öncelik vermeli yoksa burada finansal risklerini de dikkate alarak biraz daha beklemeyi tercih etmeli mi?
1: Şimdi merkez bankaları zaten 2007-2009 krizinden sonra fiyat istikrarını tek hedef olarak tutmamayı bilinçli olarak tercih ettiler. Hani Fed ki eskiden özellikle hani ikili hedeften bahsedilir. Halen de kağıt üzerinde ikili hedefi var. Hani bir taraftan maksimum istihdam, bir taraftan fiyat istikrarı. Fakat o şu anda ekranda görülen bina ki benim de 5 yıl çalıştığım binadır. Orada yeni bir bölüm açıldı. O da finansal istikrar bölümüydü. Yani o zamana kadar 2007 krizine kadar Fed'de böyle bir alt birim yokken kriz sonrasında finansal istikrarsızlığın yarattığı ekonomik açıdan tehditler görüldükten sonra finansal istikrar birinci plana getirildi aslında. Yine o ikili hedefin yanında bir taraftan da finansal istikrar sağlanması hedeflenmeye başlandı. Dolayısıyla evet hani hep bir ödünleşme var ama bu tabloya, son tabloya bakacak olursak yani şu anda Fed'in enflasyonla ilgili riskler var, tamam. O zaman faiz arttırayım mı, tamam. Ama eğer ekonomide bir yavaşlama olacaksa ve bu da finansal istikrarsızlık yaratacaksa o zaman acaba geri adım atayım mı demesi için ben şu anda çok fazla bir gerekçe görmüyorum. Onun sebebi de az önce sizin de bahsettiğiniz yapay zekanın çok ciddi üretkenlik artışı getireceğine olan inanç ve bundan dolayı çok ciddi paraların yapay zeka sektörlerine şu anda kanalize ediliyor olması, akıtılıyor olması çok ciddi, önemli bir ivme getiriyor Amerikan ekonomisine. Büyüme tahminini Fed zaten 2,3'e yukarı yönlü revize ettiği için ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi de 2 olarak belirledikleri için zaten aslında onların gözünde ısınmakta olan bir ekonomi var. Ve bu şartlar altında da çok fazla bir ödünleşme yapmalarına gerek yok. Onun için daha rahat bir şekilde faiz artışına gidip enflasyonu yine ön plana çıkarıp ve bunun da finansal istikrar açısından şu anda bir tehdit olacağını düşünmeyeceğini ben inanıyorum Fed'in.
0: Peki şimdi burada uzun zamandır aslında bir en kritik tartışmalardan bir tanesi nötr faiz seviyesinin yüksek seviyelerde belirlenmesi gerektiği konusu. Şimdi ABD'de enflasyonun bir tarafta dirençli kalması, tahvil faizlerinin ise her ne kadar bugün geri çekildi, güvenli liman talebi desek de 10 yıllıklara bakıyoruz hala 5'in üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Şimdi ekonominin nötr faizi geçmişe kıyasla hocam daha yüksek olabileceğine mi işaret ediyor? Yani bu durum Fed'in uzun vadeli faiz patikasını nasıl değiştirecek?
1: Burada aslında çok kritik olan soru yapay zekanın ve yapay zeka yatırımları talebinin gidişatına bağlı. Önemli bir risk var. Yani yapay zeka gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fakat bir taraftan da bu yatırımların arkası acaba dolu olacak mı, olmayacak mı? Oradaki belirsizlikler herkesin kafasında var. Çünkü çok hızlı bir şekilde değişen, bir bilinmeyen, bir taraftan hani yapay zekanın insanlıkla ilgili uzun vadede bir tehdit olup olmayacağı, dolayısıyla bilinçli şekilde yavaşlatılıp yavaşlatılmayacağı. Yani bu neden söylüyorum? Çünkü şu anda hani uzun vadeli reel faizin geleceği yer sonuçta yatırım talebi ki faizleri yukarı yönlü götürüyor ve tasarruf arzıyla ikisinin uzun vadedeki kesiştiği yerde belirleniyor. Eğer yapay zeka yatırımlarının kalıcı bir şekilde mevcut tasarruf havuzunda bir artışa sebep olacağından emin olsak, o zaman uzun vadeli reel faizlerinde daha yukarılarda bir yerlerde denge faizinin oluşacağını net bir şekilde söyleyebileceğiz. Ama bu bir balon mu? Ya da balon olmasa da sonuçta yatırımlar belli bir noktadan sonra artık bir doyma noktasına gelecek. O noktada faizle ilgili de tasarruf talepleriyle ilgili bir yavaşlama olacak mı? Bunlar aslında milyon dolarlık sorular ve cevabını da kimse tam olarak bilmiyor. Fakat şunu söyleyebiliriz. Evet, en azından yakın vadede reel faizin ya da nötral reel faizin daha yüksek olacağına dair Amerikan ekonomisi özelinde özellikle bir kanaat oluşmaya başlamış durumda. Bunun üretkenlik artışı getirse bile üretkenlik artışıyla birlikte kendi yeni bir talep yaratacağı, o büyüme momentumunun yeni bir talep yaratacağı ve bu şekilde nette tasarruflara olan talebin daha yüksek olacağına dair bir inanç var. O da zaten Fed'in önümüzdeki dönemdeki daha yüksek olan faiz patikasını da bir zemin oluşturuyor.
0: Peki tahvillerde vade primi üzerinden nasıl bir okuma yapmak lazım aslında bu süreçte? Yani 2 yıllık tahvil faizi 4.72 seviyesinde, 10 yıllıklar 5.10 seviyesinde. Dolayısıyla bir yani buradaki gidişata baktığımız zaman vade primi üzerinden nasıl bir değerlendirme yapılması lazım ki ekonomi işlerliğini oradan çok daha net analiz edelim?
1: Şimdi daha kısa vadeli faizlere baktığımız zaman, hani 2 yıllığa baktığımız zaman, bu mevcut savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve bundan dolayı da Fed'in daha fazla faiz artışına gitmesi, yani kısa vadede sonuçta politika ile ilgili tahminlere çok daha hassas oluyor tahvil faizleri. Ama uzun vadeye, 10 yıl ya da 30 yıla baktığımız zaman, o vadede artık hani politikanın kısa vadeli para politikasının kendi döngüsünü tamamlamış olması bekleneceği için o, yani Fed'in faiz arttırır ya da azaltır endişeleri daha uzun vadeli faizlere yansımıyor. Ne yansıyor peki diyecek olursak, bir taraftan enflasyon beklentileri, bir taraftan da uzun vadeli belirsizliklerin artması durumunda daha fazla bir vade primi. İnsanlar madem ki ben önümü göremediğim bir ortamda bir borç vereceğim, o zaman o belirsizliğe karşı kendimi sigorta altına almak isterim deyip o vade primini talep ediyorlar. Şimdi uzunca bir süredir Amerika'da da artık enflasyonun %2'lik hedefe bir türlü ulaşamaması enflasyonla ilgili endişeleri arttırıp o vade primini de yukarı yönlü hareket ettiriyor. Enflasyon beklentilerine baktığımız zaman özellikle hane halkı tarafında Michigan'ın, University of Michigan'ın beklentilerin artık 3.4'lere çıkmış vaziyette uzun vadeli beklentilerde ve tarihsel bir perspektiften baktığımız zaman orada da 1 puan kadar bir artış görüyoruz. Piyasa beklentileri ya da piyasa bazlı beklentilerde henüz uzun vadeli kalıcı bir artış olmamakla birlikte ben market bazlı beklentilerin kısa vadede çok da isabetli işler yapamayacağından endişe ediyorum. Yani orada vade primiyle enflasyon beklentisini ayrıştırmak her zaman kısa vadede çok kolay olmuyor. Trende baktığımız zaman tamam, trend tabii ki daha sağlıklı. Ama şu anda da ben her ne kadar piyasa bazlı enflasyon beklentilerinde bir sıçrama görmesek de uzun vadeli tahvillerin artışında hem enflasyon beklentilerinin hem de borçlanmayla ilgili endişelerin hem de savaşla ilgili belirsizliklerin vade primini arttırdığını düşünüyorum, görüyorum. Ama hani bir merkez bankacı ya da merkez bankacılığı üzerine çalışan bir iktisatçı olarak şunu da söyleyebilirim ki, eğer Fed kredibilitesi daha güçlü olsaydı vade priminde enflasyon belirsizlikleri bu kadar yansıtılmazdı. Onun için zaten hani bir borç Fed'inin Trump tarafından atanmış olan bir başkanın o tekrar bağımsızlığını kurgulayabilmek, kurabilmek için son toplantıda bir faiz artışına gitmesi, bunun ara seçimler öncesinde olması aslında önemli sinyal değeri içeriyor ve Fed'in hani ben buradayım, merak etmeyin Fed aynı Fed'dir, kurumsal bağımsızlığımız vardır deyip o beklentileri çıpalamayla ilgili endişelerini yansıtıyor diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, şimdi gözler şu an yarına çevrilmiş bulunmakta. Bangkok'ta sunum söyleşi gerçekleştirecek IMF Başkanı Georgieva ile birlikte Kevin Warsh. Şimdi burada mesajlara baktığımız zaman daha önceki yapmış olduğu açıklamalarda da kısa vadeli faiz beklentilerini özellikle yönlendirmekten kaçınan bir görüntü söz konusu. Sizce piyasalar hangi konuşmasına biraz daha odaklanacak, hangi sinyalleri arayacak ki bu kadar önem atfediyor yarınki söyleşiye?
1: Bence piyasalar en son Eylül toplantısında Fed'in vermiş olduğu bir faiz artışı daha gelir sözünün arkasının nasıl netleştirileceğine, doldurulacağına bakmak isteyecekler. Gerçi Warsh o bilgiyi verecek bir Fed başkanı değil. Çünkü kendisi zaten noktasal grafiklere karşı olan, bir sonraki adamının ne olacağı konusunda elini çok da açık etmek istemeyen bir başkan. En son basın toplantısında da zaten bu çok soruldu ama o da ısrarlı ve bilinçli bir şekilde o soruya cevap vermek istemedi. Yani bir faiz artışı daha olursa ne zaman gelir, Ekim'de mi gelir, Aralık'ta mı gelir gibi soruları yine de cevaplamayacaktır ve bence daha yuvarlak bir şekilde geçirecektir. Yani ben yarın Walsh'tan Aralık'taki olası ve bence çok güçlü olduğunu düşündüğüm faiz artışını daha da netleştirecek, piyasaların işini kolaylaştıracak bir sinyal geleceğini zannetmiyorum. Daha yuvarlak cümlelerle. Bizim birinci hedefimiz fiyat istikrarıdır. İşte enflasyon görünümü de şu anda bir endişe kaynağıdır gibi. Yani resmi FOMC açıklamasından ve o basın toplantısında verilen sinyallerden farklı bir sinyal görürsem çok ciddi şekilde şaşıracağımı düşünüyorum. Çünkü uzun vadeli sinyaller konusunda çok ketum Walsh.
0: Peki hocam, şimdi küresel anlamda da biraz stagflasyondan da bahsetmek isterim. Yani bugün savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ABD'de maliyet kaynaklı bir enflasyonu da beraberinde getiriyor, besliyor. Ya da küresel anlamda da bu enflasyon maliyet kaynaklı ortaya çıkıyor. Bugün Fed'in faiz artırımı ile birlikte doğrudan kontrol edemeyeceği bir sıkılaştırmayla yanıt vermesi, özellikle bundan sonra büyüme üzerinde gereğinden fazla bir baskı oluşturmaz mı düşüncesinde beraberinde getiriyor. Tartışma bu aslında. Stagflasyon riski ne ölçüde sizce görülür? Burada kurtarıcısı yapay zeka mı olacak?
1: Aynen öyle. Aslında sorunun en sonunda cevabı da verdiniz Pelin Hanım. Şöyle, yani tek başına bir arz şoku olduğu zaman ve Merkez Bankası eğer ben bu arz şokunun beklentileri, yani diyelim ki bir yukarı yönlü arz şoku oldu, enflasyon beklentilerini ve enflasyonist baskıları arttırdı, tıpkı İran savaşının petrol ve enerji fiyatlarını artırması gibi. Eğer başka her şeyi sabit tuttuğumuz bir ortamda bu arz şokuna Merkez Bankası faiz arttırarak tepki verirse, o zaman zaten bu stagflasyonist bir süreci besleyebiliyor. Çünkü arz şoku zaten kendi başına fiyatları arttıran ve talebi yavaşlatan bir şokken, bir de bunun üstüne Merkez Bankası faiz artışı yapıp beklentilere yayılmayı engellemeye çalışırsa, o zaman talebin biraz daha sola doğru kayması, ya da teknik söylemeyecek olursak, hani zaten artan fiyatlardan dolayı yavaşlayan talebin bir de artan maliyetlerden dolayı daha da yavaşlamasına sebep olup, bir taraftan yavaşlama, bir taraftan da enflasyon bu arz baskısı nedeniyle aynı anda kısa vadede görülünce stagflasyonist bir şok oluyor. Ama şu anda o her şeyin sabit olduğu ceteris paribus dediğimiz ortam yok. Çünkü bir taraftan bir arz şoku varken bir taraftan da bir talep şoku var. O da yapay zekadan geliyor. Ondan dolayı zaten en son Ekim IMF'nin World Economic Outlook raporuna baktığımız zaman bir taraftan büyüme, küresel büyüme tahminlerini artırdıklarını, gelecek seneye dair 3.1'den 3.4'e, bir taraftan da savaşın artık gelecek seneye kalmayacağı, bir şekilde petrol fiyatları, enerji fiyatları üzerindeki baskının azalacağı düşüncesiyle küresel enflasyonun da düşmesi bekleniyor. Yani şu andaki dominant senaryo aslında bir stagflasyon riski değil. 2027'ye baktığımız zaman 2026'dan daha olumlu bir tablo görüyoruz. Bir taraftan daha fazla büyüme, yapay zeka kaynaklı olan o yatırımların getirdiği ivmeyle, bir taraftan da savaşın bitmesi senaryosu, baz senaryo olduğu için düşen bir enflasyon önümüzdeki vadede bekleniyor.
0: Peki, yani şunu da sorayım o zaman. Yani şu anda piyasaların önünde aslında 3 tane başlık var. Fed'in faiz patikası bir tarafta, bir diğer tarafta yapay zeka yatırımlarının finansal getiri tartışması, diğer tarafta ise jeopolitik gelişmelerin

0: enerji fiyatlarına olan etkisi. Şimdi hocam sizce bu üçlüden hangisi en çok piyasada özellikle fiyatlamaları değiştirebilecek unsur?
1: Ben yapay zeka diyorum. Çünkü zaten bu kadar yaşanan olumsuzluğa rağmen ekonomideki motor gücünü yapay zeka yatırımları ve onun o inançla borsadaki yükselişler ve o kendi içerisinde bir döngü yaratıyor. Neticede bir yapay zeka yatırımı var. Ona olan bir inanç var. O borsaları yukarıya götürüyor. Bu şekilde yapay zeka yatırımı yapan sektörlerin kendilerini fonlamaları mümkün oluyor. Ve bu sayede de bunca olumsuzluğa rağmen, artan faizlere rağmen, tahvil faizlerine rağmen bunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini görmüyoruz. Ama bir noktada sizin de dediğiniz gibi bu yatırımlar ya da yapay zeka sektörü gerçekten yeterli getiriyi sağlayabilecek mi? Bununla ilgili soru işaretlerinin oluşması noktasında gerçekten bir borsada ciddi bir geri çekilmeler olabilir. Bir stock market crash dediğimiz, hani borsada bir kriz çıkabilir ve bunun sonucunda da yapay zeka yatırımlarında bir geri çekilme olabilir. Yani bunu hani kimseyi endişeye sokmak için söylemem ama hani sizin vermiş olduğunuz senaryolarda benim için en önemli olan, benim için en endişe verici olan konu yapay zekanın nereye kadar ekonomileri sürükleyeceği olacaktır. Orada yani yayının başında da konuştuğumuz gibi tam olarak önümüzü göremediğimiz için ve belki bir noktada regülasyonlar devreye girerek insanların eliyle yapay zekada bir yavaşlama getirilebileceği için şu anda gördüğümüz o hani dirençli ekonomi, işte IMF'nin raporunda da resilient growth dedikleri, bütün bu olumsuzluklara rağmen ayakta kalan o ekonominin temelini oluşturan yapay zekanın momentumu gerçekten çok kritik. Onun eğer bir yavaşlama söz konusu olacaksa da kontrollü bir şekilde küresel bir işbirliği ile yapılması ve kontrollü bir şekilde yavaşlatılması hem finansal istikrar açısından çok önemli olacak. Hem de bu işin etik tarafı var. İşte yapay zekanın kontrol dışında bir takım müdahaleleri olması, işte en son gördüğümüz gidip vize başvuruları yapması endişelerinin, yani bir 3 ay sonra 6 ay sonra kontrol dışında neler yapabileceğini şu anda öngörebilmek çok zor. Ama yapay zekayı geliştiren özel şirketlere bu iş bırakılmayacak kadar da kritik olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi bir son dakikamız vardı, onu da aktaralım. Programa başlarken de demiştik, bugün piyasaların odak noktası TSMC bilançosuydu efendim ve yapay zeka rallisi açısından kritikti bu bilanço, ki özellikle burada küresel yarı iletken şirketlerinden önemli finansal sonuçları takip ediyoruz. Yapay zeka hisselerini desteklemekte yetersiz de kalıyorlardı. Dolayısıyla beklenti baskısını da arttırmıştı. TSMC'nin 3. çeyrek net kârı 23,6 milyar dolar seviyesinde oldu. Beklenti üzerinde gelen 22,9 milyar dolar, ayrıntılarında yine programlarımızda konuşuyor olacağız. Şimdi hocam diğer tarafta şöyle biraz içeriye de yansıtmak istiyorum. Yani bugün merkez bankalarının görüntüsü aslında enflasyonla mücadele, finansal istikrarı gözetmek gibi. İçeride de bir takım önemli gelişmeleri takip ettik. Bunlardan bir tanesi dezenflasyon programını uygularken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, bir diğer tarafta ise fon çıkışları ve finansal istikrar konularıyla da iletişim sağlaması, burada atmış olduğu adımlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz Merkez Bankası'nın şu ana kadarki karnesi, özellikle fon krizindeki atmış olduğu gelişmeler Türk lirası cinsi varlıklara yönelik kayda değer büyük bir değişim göstermeyerek olumlu mu?
1: Tabii ki olumlu. Yani bu tür önemli sarsıntıların olduğu, finansal istikrarın sarsıldığı durumlarda iş dönüyor dolaşıyor bir şekilde Merkez Bankası'na mutlaka geliyor ve Merkez Bankası'nın yapması gerekenler, hani kendi doğrudan aslında hani bu şirketler ve borsadaki manipülasyonla ilgili Merkez Bankası'nın hani bir regülatif bir görevi olmasa da bu sonuçta ekonomik istikrarı, finansal istikrarı tehdit noktasına gelince

0: merkez bankaları devreye giriyorlar. Yani 2007 krizinde bunu Amerika'da da görmüştük. O zamanki Fed Başkanı Bernanke'nin hani sen gidip de AIG'yi niye kurtarıyorsun endişelerinden bahsedildiği zaman, evet hani bu bizim doğrudan görev alanımıza girmiyor ama eğer bunu yapmazsak bunun çok daha hani ekonomiye yayılıcı etkileri olabilir ve o noktada da ciddi bir resesyondan ülkeyi kurtarmak çok daha zor olabilir. Ve ben ikinci bir hani büyük buhran yaşatan Merkez Bankası Başkanı olmak istemiyorum demişti. Ve hani gerektiğinde biz hani o gelen pis kokuya karşı burnumuzu tutarız ama işimizi yaparız. Sonradan da regülasyonla bunları engellemeye çalışırız demişti. Hani bunu bir perspektif vermesi açısından söyledim. Çünkü Türkiye'de bu fon krizi sonrasında da Merkez Bankası yine benzer bir şekilde diyelim devreye girmek durumunda kaldı ve piyasalardaki özellikle likidite sıkışıklığını rahatlatacak adımlar atması gerekti ve önemli ölçüde de zaten başarılı oldu. Olası bir faiz indirimi ki gelecek haftaki toplantıda da yine bu fon krizi etkisiyle olacak, etkisiyle desteklenecektir diye söyleyeyim. Çünkü evet enflasyonist baskılar azalıyor, azalarak da olsa devam ediyor. Ama sonuçta bu likidite sıkışıklığı ve ekonomideki fon krizinin de yaratacağı yavaşlama endişelerinin Merkez Bankası'na daha rahat bir şekilde faiz indirimi için alan açacağını düşünüyorum.
1: Peki yani bugün özellikle bu süreç içerisinde Başkan Karahan'ın sıkı politikanın devam edeceği, dezenflasyon sürecinin devam edeceği, bunun da özellikle talep, döviz kuru, beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecinin vurgulanacağını söylüyor. Sizce bu üç aktarım mekanizması üzerinden hangisi aslında daha güçlü çalışıyor, hangisi daha hassas? Yani bir tarafta işte ne diyoruz? Dezenflasyon sürecinde talep, döviz kuru ve beklenti kanalı. Hangisi güçlü, hangisi hassas hocam? Döviz kuru hala hassas mı?
0: Yani bunların hepsi aslında çok girift ilişkiler Pelin Hanım. Yani hepsi birbirini etkiliyor. Neticede talebin yavaşlaması ile birlikte ki biz bunu 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren nihayet Merkez Bankası'nın o enflasyon raporunda koymuş olduğu çıktı açığı grafikleriyle daha tutarlı bir yere geldiğini gördük. Ondan önce hep bir çıktı açığı grafiği verilir ve bizim enflasyon tahminimize ulaşmamız için gerekli olan sıkılaşma bu kadardır denir. Ama bir sonraki enflasyon raporunda ciddi şekilde o çıktı açığı grafiği yukarı revize edilirdi. İlk defa bu sene biz o revizyonların çok minimal seviyelerde kaldığını, hatta bazı rapor dönemlerinde hiç revizyon bile olmadığını gördük. Yani bu ne demek? İlk defa talep Merkez Bankası'nın gerekli olduğunu düşündüğü şekilde bir yavaşlamaya girdi. Bu olduğu zaman zaten piyasaların enflasyon beklentilerine baktığımız zaman onun aşağıya gelmekte olduğunu görüyoruz. Ve o olduğu zaman da hani bir enflasyon modellemesi yaptığımız zaman o piyasaların enflasyon beklentilerinin çok güçlü bir rolü olduğunu, açıklayıcı rolü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ilişkiler çok net bir şekilde aktarım kanallarının içerisinde. Döviz kanalı ile ilgili şu anda kontrollü bir zaten döviz kuru modeli olduğu için Merkez Bankası'nın henüz oradaki aktarımın ne olduğunu hani ancak o bağımsız olduğu zaman kur serbest olarak belirlendiği zaman biz kurdaki bir değişim enflasyonu ne kadar etkiliyor onu ölçebiliyoruz. Ama o zaten örtülü olarak şunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası zaten kurun aktarımının çok güçlü olduğunu düşünüyor ki kuru tutarak kendisine enflasyonla mücadelede bir alan açmaya çalışıyor. Dolayısıyla her üç kanalında aktif bir şekilde etkili olduğunu söyleyebiliriz net olarak.
1: Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum güzel değerlendirmeleriniz için. Güzel de bir gün diliyoruz size. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp ile birlikte değerlendirmiş olduk. Efendim şimdi kısa bir ara.
2: Çemisa'nın sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Çimsa'nın sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Ve sabah raporuyla devam ediyoruz efendim. Haberimizle veda ediyoruz. Hepsijet Genel Müdürü Atilla Alver, motorin fiyatlarındaki artıştan dolayı yılın ilk 3 çeyreğinin zor geçtiğini ancak 2027 yılı için umutlu olduklarını söyledi. Haberimizle veda ediyoruz.
2: Atilla Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hepsijet olarak bu e-ticaret tarafındaki büyümenin lojistik sektörüne etkileri hakkında neler söylersiniz?
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi Hepsijet e-ticaret sektörü üzerinden doğan bir şirket aslında. Gerçekten özellikle pandemi sonrasındaki dönemlerde de e-ticaretin toplam perakende içerisindeki payının çok ciddi anlamda büyüdüğünü hep gördük. Bu tabii ki biz işin lojistik tarafında olanlar için aslında iş yapma yöntemlerimiz anlamında çok ciddi değişikliklere yol açtı. E-ticaretin bu denli yoğun olmadığı dönemlerde lojistiğin daha B2B ağırlıklı operasyonlar üzerinden yürüdüğünü söyleyebilmemiz mümkün. Ama tabii ki e-ticaretin artmasıyla birlikte bu B2B diye tanımladığımız operasyonlar daha çok B2C operasyonlara döndü. Yani işin bir tarafında kurumların, bir tarafında ise nihai kullanıcıların olduğu bir ekosisteme doğru döndü. Bu tabii lojistiği biraz önce söylediğim gibi çok ciddi etkiliyor. Çok daha fazla noktaya uğramamız gerekiyor. Uğradığımız noktalarda bunlar ev adresleri olabilir, iş adresleri olabilir. Buralardaki teslimatların yapıları değişmeye başladı. Bunlar bizim de tüm organizasyon yapılarımızı bu doğrultuda değiştirmemizi gerektirdi. Biz yine söylüyorum, Hepsijet olarak e-ticaretten doğan bir organizasyon olmakla birlikte yaklaşık 8-9 sene içerisinde e-ticaretin de kendi içerisinde yaşadığı değişiklikler, nihai müşterilerin beklentilerinde yaşanan değişiklikler bizlere durmadan etkiliyor ve bizim yeniden şekillenmemize yol açıyor açıkçası.
2: E-ticarete hem Türkiye'de hem dünyada yükselen bir ivme olduğunu biliyoruz ve sizin lojistik tarafı da doğrudan bununla bağlantılı, siz de bahsettiniz. Burada 2026 yılı nasıldı? İlk üç çeyrekte o canlılık tarafı nasıldı?
3: Şimdi şöyle, genel anlamda baktığınızda e-ticaretin yine genel anlamda diğer sektörlere oranla daha hareketli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama tabii şöyle bir yanılgıya da zaman zaman düşebiliyoruz. Bundan işte 4-5 sene önce yaşadığımız pandemi ve pandemi sonrasındaki dönemde inanılmaz bir artış yaşadık. Bugün o artışlar söz konusu değil, bunu kabul edelim. Ama ekonominin genel durumuna baktığımız zaman, ekonominin genel büyümesine baktığımız zaman e-ticaretin yine söylüyorum diğer sektörlere oranla daha iyi bir noktada olduğunu söylemek mümkün.
2: Peki o pandemi dönemindeki yüksek artıştan bahsettiniz ve şu an oralarda değiliz dediniz. Burada nereden nereye gelindi?
3: Şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 10 senedir bu sektörün içerisindeyim. Benim ilk girdiğim sektöre başladığımda toplam perakende içerisinde e-ticaretin oranı %3-3,5'lar seviyesindeydi. İşte %5'e bir ulaşsa diye hep bakardık, orası bir kırılma noktası görürdük. Bugün geldiğimiz noktada %20'lere çok yakın bir noktaya ulaşmış durumda. Kampanya dönemlerindeki işte önümüzdeki Kasım ayı çok az kaldı. Bir iki hafta sonra bir kampanya dönemi e-ticaret adına başlıyor olacak. Bu dönemlerde %20'nin de üzerine çıkan bir orana ulaşmış durumda.
2: Atilla Bey, o zaman biraz maliyet tarafından bahsedelim. Enerji fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sizin sektörünüze etkileri ne oldu? Burada ne kadarlık bir fiyat artışı yaptınız?
3: Şöyle söyleyeyim, tabii bu sene o anlamda baktığınız zaman bizler açısından çok zor bir sene oldu. Çünkü sene başındaki motorin beklentimiz ile şu anda motorin ulaştığı nokta çok farklı yerlerde. Dolayısıyla birçok planımızı tekrar tekrar revize etmek durumunda kaldık. Çok kabaca rakamlardan bahsedecek olursam bu senenin Ocak ayında 50 küsür liralarda olan motorin fiyatının şu anda 95 liralarda olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir artış bu dediğiniz gibi. Tabii bunun bize yansıması %100, çünkü biz gerçekten yakıtı işimizin çok ana bir girdisi olarak kullanıyoruz, kullanmak zorundayız. Bunun ne kadarını yansıtabildik derseniz, aslında bunun yarattığı zorlukları müşterilerimizle birlikte hep beraber yaşıyoruz. Bir kısmını evet zorunluluklardan dolayı gidip müşterilerimizle paylaşmak zorunda kaldığımız tabii ki durumlar oldu. Ama daha büyük bir kısmını ise aslında iş yapış yöntemlerimize tekrardan bakarak, kendi operasyonlarımıza yarattığımız verimliliklerle aslında bertaraf etmeye çalışıyoruz. Çünkü hani direkt maliyeti birebir al ve doğrudan müşteriye yansıt işin en kolay tarafı. Ama çok da öyle olmuyor, yürümüyor hayat. Dolayısıyla bu bizi daha çok daha verimli operasyonlar yapmaya, yaptığımız işleri daha farklı nasıl yaparız'a durmadan kendimizi sorgulayacağımız bir yapıya doğru itti açıkçası. Yine söylüyorum, gerçekten zor bir sene. İlk 3 çeyrek açısından baktığımızda yönetmekte zorlandığımız bir sene olduğunu söyleyebilirim. Ama müşterilerimiz, biz iyi diyaloglarla birlikte bu süreci olabildiğince pozitif bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz.
2: Zor bir yıl dediniz. Geçen yıla oranla bu yılı nasıl kapatacaksınız?
3: Şöyle, HepsiJet açısından baktığımız zaman büyüme oranlarımızın yaklaşık olarak aynı seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Bu biraz ama tabii ki şeyden de kaynaklanıyor. HepsiJet yeni bir şirket, yeni bir organizasyon. Çok farklı ürünler ortaya her sene koyan bir organizasyon. Dolayısıyla bunun getirdiği bir büyüme olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü biz e-ticaretle başladığımız, B2C dediği adlandırdığımız yapıyla başladığımız operasyonlarımızı işte B2B diye adlandırdığımız kurumlardan kurumlara ürün sevk etme tarafıyla aslında yelpazeyi genişlettik. Başka bir alana, daha önceden hizmet vermediğimiz başka bir alana doğru da yelken açtık. Bunun da tabii ki büyümemizde, büyüme oranlarında geçen seneyi yakalamamızın etkisi oldukça yüksek oldu.
2: Peki 2027 yılından ne bekliyorsunuz?
3: Karamsar olmaya hiç gerek yok. Her zaman için, bu sene için yaşadığımız bir takım zorluklardan bahsettik ama önümüzdeki seneye umutla bakıyoruz. Daha iyi olacağına inanıyoruz açıkçası. Yani bunu hem bir dediğim gibi karamsar olmamak adına söylemekle birlikte biz tabii birçok farklı sektöre, birçok bu sektörlerdeki farklı firmalara hizmet veren bir organizasyonuz. O firmalarla sürekli görüşmeler içerisindeyiz ve 2027'ye yaklaştığımız bu dönemde aslında bu anlamda planlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu biraz da o farklı sektörlerdeki farklı firmalarla yaptığımız görüşmeler istinaden de söylüyorum. Birçok firmanın gerçekten 2027'ye daha umutla baktığını söyleyebilirim.
2: Peki istihdam tarafında biraz konuşmak istiyorum. Orada sizin sektörünüzde HepsiJet olarak sizde nasıl bir seyir var? Öte yandan işte asgari ücret görüşmeleri başlayacak önümüzdeki dönemde. İşçilik maliyetlerinden bahsediyoruz. Siz kendinizi koruma altına alırken bu riskleri konuştuk, maliyet artışlarını konuştuk. Burada bütçe yönetimi, işçilik maliyetleri. Burada nasıl bir planlama yapıyorsunuz?
3: Şöyle söyleyeyim, ilk önce istihdam anlamında şunu söyleyebilirim. Bu büyümeyle, şirketin büyümesiyle çok paralel tabii ki. Bizim biraz önce söylediğim gibi bir önceki seneyle bu sene arasındaki büyüme oranlarımızda çok ciddi bir düşüş olmadığı için, aynı oranlarda devam ettiğimiz için aslında organizasyon büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla çalışan sayımız bir önceki seneye göre arttı, bu çok net. Tabii ki bizim sektörümüzde özellikle asgari ücret çok etkili. Çünkü mavi yaka ağırlıklı bir organizasyonuz, bir sektörüz. Dolayısıyla oradaki maliyet artışlarını doğru takip etmek, görebilmek ve bu doğrultuda da fiyat yapımızı oluşturabilmek bizim için çok çok kritik, önemli. O anlamda da yakında başlayacak olan asgari ücret görüşmelerini çok yakından takip edeceğiz açıkçası. Yine açıklandıktan sonra da müşterilerimizle oturup fiyatı, onlarla ticaretimizdeki fiyatımızı nereye konumlandıracağımıza birlikte karar vereceğiz.
0: ÇİMSA sabah raporunu sundu. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım üzerinden herkese günaydın efendim. Evet, küresel piyasalarda satış baskısı

olabileceğine ilişkin inanç da artmaya devam ediyor. Tüm bu detayları konuşuyoruz ve yatırım bültenini başlatıyoruz. Ve an itibariyle evet, fon teklifi komisyondan geçti. Tasfiye karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin içeren düzenleme teklifi plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Ve böylece fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması, sorumlulardan tahsis edilmesi ve yatırımcılara aktarılması yönündeki düzenlemeler öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,6, yıllık bazda %3,7'lik bir artışa işaret etti. Böylece yıllık bazdaki artış 5 ayın en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Beklentiler aylık bazda 0,6, yıllık bazda ise 3,6'ya işaret ediyordu. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,6'lık bir seviyeye işaret etti. Gospi'den ise Fed enflasyon yorumu geldi. Chicago Fed Başkanı Gospi enflasyon verisini hayal kırıklığı yaratan bir gelişme olarak nitelendirirken faiz artışı konusunda harekete geçmeden önce daha fazla veri görmek istediğini söyledi. Fed'den faiz mesajı gelmeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı bu kez Daley tarafından yüksek enflasyonu kontrol altına almak için kısa vadeli faizlerin ilerleyen dönemde yeniden arttırılması gerekebileceğini, ancak 27-28 Ekim toplantısında böyle bir adım atılması için aceleye gerek olmadığını da söylemiş oldu. 21 milyar dolarlık çip yatırımı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın New York'taki iki yeni yarı iletken üretim tesisine 21 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Ve Trump'ın 27 bin kişilik istihdamın yanı sıra binden fazla ise nitelikli iş imkanı yaratacağını belirtmiş oldu. Son olarak ise Avrupa Birliği'nde gündem enerji şoku olmaya devam ediyor. Bloomberg'e konuşan üst düzey bir AB yetkilisi, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yüksek enerji fiyatlarıyla mücadelede sihirli bir çözümün olmadığını, birlik liderlerine iletebileceğini belirtmiş oldu.

Ve efendim yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise veri takvimine geçiyoruz. Önemli detayları konuşuyoruz. Bugün piyasaların odaklanacağı, özellikle küresel piyasaların odaklanacağı veri TSMC bilançosuydu ki onu karşıladık. Üçüncü çeyrek net karı 23,6 milyar dolar seviyesinde oldu. Beklenti burada 22,9 milyar seviyesindeydi. Özellikle bugün yine yakından takip ediliyor Fed'e dair ilişkiler. ABD enflasyonu ve Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlenirken tahviller tarafında destekleyici adımlar geldi. Peki biz içeride neyle başlıyoruz? Saat 14.30'u gösterdiğinde para ve banka istatistikleriyle başlıyoruz. Burada hem menkul kıymet tarafını, hem rezerv tarafını, hem de yurt içi yerleşik ve hem de yurt dışı yerleşiklerin pozisyonlanmalarını yakından takip edeceğiz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise perakende satış verisi yine odak noktası olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra diğer aynı saat diliminde üfe verisi ise Eylül ayına ilişkin karşılayacağımız veriler arasında olduğunu söyleyelim. Bir diğer taraf hafta piyasalar aslında Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını bekliyor. Kevin Warsh para politikasının kısa vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte piyasaları yönlendirmeyeceğini taahhüt etmişti. Ancak Warsh'un özellikle beklentileri aşan enflasyon verisi sonrasında Bangkok'ta IMF Başkanı Georgieva ile birlikte vereceği mesajlarında önemini arttırmış oldu. Aslında haftanın en kritik gündemi de yarın bizi bekliyor gibi duruyor.

Ve rakamlara bakalım. Hızlıca rakamlar neye işaret ediyor? Şu an itibariyle paritelerle başlayalım. Dolar TL tarafında 49 lira 41 kuruş. Euro TL tarafında 55 lira 54 lira 54 kuruş seviyesini takip ediyoruz. Türk lirasının euroya karşı %1'lik değer kaybı öne çıkıyor. Euro dolar çaprazı 1.12-1.13'e kadar gelmiş bulunmakta. Özellikle burada dolar endeksi tarafındaki hareket

0: Hareketlilik dikkat çekiyor. Dün de dolar zayıflarken bir diğer tarafta altının yükselişe geçtiğini, tahviller tarafının yükselişe geçtiğini görmüştük. 0.48'lik bir geri çekilme var. 102 seviyesine kadar gelen bir dolar görüntüsü söz konusu. Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinin ulaşmasının ardından dün Bloomberg dolar endeksinde 0.4'lük bir düşüşü takip etmiştik. Önem arz ediyor bu şekilde. Hemen şöyle gidelim bir de ABD vadeli tarafına bakalım. Vadelilerde seyir negatif kalmaya devam ediyor. Dow Jones tarafı sabah saatleri itibariyle negatif taraftaydı. Sınırlı da olsa pozitif tarafa geçmiş bulunmakta. Ancak Nasdaq tarafında ise özellikle bakacak olursak burada negatif tarafta kalmaya ve %1'lik satışını devam ettirmeye takip ediyor. S&P 500 vadelide ise 0.35'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Fed'in yeniden faiz arttırabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemeleri ve yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin soru işaretleri risk iştahını zayıflatmıştı ki vadeliler tarafı yine devam ediyor. Tahvil tarafına bakalım. Güvenli liman olarak bu kez tahvil tarafı çalıştı. Asya hisse senetlerindeki satışların güvenli liman varlıklarına talebi arttırmasıyla birlikte ABD tahvillerindeki yükselişler devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizinde 9 bas puanlık bir yükseliş var burada. Gerileme var. 5-10 seviyesine kadar da gerilediğini gördük. Para politikası beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirilerine baktığımız zaman orada 7 bas puanlık bir düşüşle birlikte 4.72'ye kadar da gerilediğini takip ediyoruz. 5 yıllıklarda getiri oranı ise 4.90 olmaya devam ediyor. Güvenli liman talebi ABD tahvillerini bugünün özelinde desteklemeye devam ediyor. Diğer tarafta hemen şöyle bir de Asya borsalarına bakalım. Asya piyasalarındaki hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Wall Street ve Asya'da yarı iletken hisselerinin sert düşüşüyle birlikte küresel hisse senetleri piyasalarındaki satış dalgasının derinleştiğini takip ediyoruz. Güney Kore Kospi'de efendim satışlar %7'nin de üzerine, 8'in de üzerine çıkmış bulunmakta. %8,62'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor ki özellikle burada düşüş bölgedeki kayıplara öncülük eden yapay zeka yatırımlarının önemli göstergelerinden biri olan Güney Kore Kospi endeks Nisan ayından bu yana en düşük kapanışını hazırlanırken Samsung ve Hynix hisselerinin ise yaklaşık her ikisinin de %9'un üzerinde değer kaybı dikkat çekiyor. Hong Kong tarafında %1,36'lık bir geri çekilme. Şangay tarafına bakıyoruz. %2'nin üzerine taşmış bulunmakta satışlar. Nikkei endeksinde ise %4,5'un üzerine taşıdı kayıplarını. Özellikle yapay zeka, yani bir tarafta yıl boyunca yapay zeka temalı yatırımlarda görülen güçlü bir yükselişin bir bölümü, önemli bir bölümü geri verilmiş gibi duruyor. Tüm bu detaylar eşliğinde. Hemen şöyle devam edelim piyasalar üzerinde. Emtia tarafına bir de bakalım. Emtia'daki fiyatlama neye işaret ediyor? Altın tarafında da bir yükseliş söz konusu olmuştu. 3 günlük düşüşün ardından toparlamaya işaret ediyor altın. An itibariyle 4133 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel petrol piyasasının referans göstergesi olan Brent petrole baktığımız zaman ise Orta Doğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle birlikte %1,5'luk bir gerilemeyle 104 dolar 36 sente kadar gelmiş bulunmakta. Jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor. Diğer tarafta ise evet riskten kaçış yaşanırken tahviller ve altın tarafında bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Bitcoin tarafında da nasibini alıyor riskli varlıklardan çıkışla birlikte. %1,25'lik bir geri çekilme, 80 bin dolara kadar da geri çekilen bir Bitcoin tarafı söz konusu diyelim ve tüm bu rakamları, gelişmeleri, değerlendirmeleri kendisiyle konuşalım. Emrah Gürelli bizlerle birlikte. Emrah hoş geldin.
1: Merhaba Pelin, iyi yayınlar.
0: Evet Emrah, ne diyeceksin? Küresel piyasalarda satış baskısı derinleşiyor. Özellikle yapay zeka ve burada yarı iletken hisselerinde de sert kayıplar var. Az önce okuduğum rakamlarda Güney Kore Kospi başta olmak üzere gördük buradaki satışların ne kadar derin olduğunu, ama daha da önemlisi piyasa biraz daha kendisine fırsat da buldu. ABD'de son 5 ayın en hızlı yükselen bir enflasyon verisinden bahsediyoruz. Neler aktaracaksın? Bu dezenflasyon süreci tersine mi döndü, geçici mi?
1: Ah, yani şimdi Amerika'da zaten bu yüksek yatırımların

0: Bu senin yayının başından beri bahsettiğin yapay zeka yatırımlarının yarattığı bir büyüme ivmesi var ve bu biraz da enflasyonist. Bir de tabii sonuçta bu senenin ana teması tabii bu Hürbüz'de yaşananlar. Ondan sonra Ukrayna'da savaşın daha da hızlanmasıyla beraber bu enerji fiyatlarının yarattığı yine bir enflasyonist baskı. Yani dün o Amerika'da gelen enflasyon rakamlarının detayına baktığımız zaman da zaten o enerjinin aslında genel bir problem olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Şimdi piyasalar için çok karışık bir ortam. Yani şimdi büyüme fena değil gibi gözüküyor Amerika için konuşursak. Tabii o Amerika'daki büyümenin dünyaya, küreye de olumlu bir yansıması var. Ama bir taraftan da bir enflasyon var ve o enflasyon da tabii böyle arz kaynaklı diyelim. Yani enerji kaynaklı ağırlıklı. Yani para politikasıyla da ona çözüm üretmek çok kolay değil. İşte tabii borç dinamikleri ayrı bir şekilde sorgulanıyor bir taraftan. Her şey iç içe girmiş durumda. Şimdi enteresandır, biz birkaç geçen hafta işte Amerikan 10 yıllık tahvillerde 5,5'lara gelir miyiz konuşurken bu sabah bakıyoruz 5,1'e gelmiş durumda. Yani hani yapay zeka hikayesi 2 günde mi değişti diye de sormadan edemiyor insan. Çok büyük belirsizlik var. Tabii şimdi hisse senedi piyasalarının performansı Amerika için çok önemli. Yani orada eğer bu piyasa hisse senedi fiyatlarında geri çekilmeyi görmeye devam edersek ve bu yarı iletken tarafında da bu satışlar devam ederse benim tahminim bir süre sonra Aralık ayında da Amerikan Merkez Bankası'nın bu kadar yüksek gelen enflasyon rakamlarına karşı faiz arttırmama olasılığında konuşmaya başlayabiliriz. Yani tam bir belirsizlik denizi içerisindeyiz. Yani hani hiç öngörülebilirlik iyice azalmış durumda. Yani ama tabii hisse senedi piyasasında bence esas hikaye tabii orada o yükselişi destekleyen o yapay zeka yatırımlarının kısa vadede yaratabileceği katma değerin şu anki piyasa değerleriyle olan uyumsuzluğu diyelim. Piyasa biraz daha buna odaklanmış gibi ya da bunun farkına varmış gibi gözüküyor. Yani bu S&P endeksinde bu 7.908 bin seviyelerin üzerine çıkılmasının çok kolay olmayabileceğini düşünüyorum. Yani önce orada işte bu enerji tarafında pozitif bir haber akışıyla jeopolitik konularda bir ilerleme sağlandığı takdirde belki o zaman bir ivmelenme görebiliriz. Çünkü sonuçta enerji fiyatlarının petrolün daha makul seviyelere gelmesi merkez bankalarının küresel olarak üzerindeki baskıyı mutlaka azaltacak. Zaten güçlü bir hikayemiz de var. O zaman hisse senedi piyasasında bu bahsettiğim 7.908 bin seviyelerin üzerinde denemesini bekleyebiliriz S&P için konuşursak. Ama yani mevcut koşullarda şu an bu seviyeler önemli bir direnç olarak karşımızda kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.
1: Şimdi piyasalarda riskten kaçış yaşanırken özellikle burada tahvillere güvenli liman olan kaynaklı para girişleri olduğunu gördük. Şimdi hisse senetleri ve tahviller arasında özellikle burada ters yönlü ilişkinin yeniden belirginleştiğini de görüyoruz Emrah. Ve bu bize 60 %40 %60 hisse senedi %40 portföy oranını tekrar gündeme getiriyor. Katılıyor musun, geçici mi bu da?
0: Ya o çok enteresan, evet aslında. Yani şimdi dün enflasyon yüksek gelirken aslında tahvil fiyatlarının düşmesi ya da faizlerin daha yukarıda kalması gerekirken bu borsaya gelen satışlarla beraber aslında tahvil tarafına da bir giriş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tahvil alımının neden kaynaklandığını çok kısa sürede yorumlamak mümkün olmayabilir ama aslında o eski hikayeye de geri dönmüş olduk biz. Yani risk iştahı düştüğü zaman ve işte açık konuşayım, hani Amerika'da bu büyümeyle ilgili soru işaretleri arttığı zaman zaten tahvil piyasasında olan talep de artıyor. Bence dünkü hareket biraz o tarz bir hareket. Yani hani FED yetkililerin de aslında dün gelen enflasyon rakamı ile ilgili böyle daha karamsar açıklamaları da vardı. Ama tahvil piyasası buna rağmen alıcılı bir seyir izledi. Yani Amerika ile ilgili o borç dinamikleri ile ilgili uzun dönemli tartışmaları da bir kenara bırakıyorum. Yani burada bence esas hikaye aslında bu mevcut yüksek enerji fiyatları ve biraz piyasa değerleri çok yükselmiş olan özellikle

0: teknoloji tarafı hisse senetlerinin bu yani bu trende sürdürülemeyeceğine olan şüpheli bakış açısı diyeyim. Biraz cümle düşük oldu ama yani dediğim gibi eğer bu şekilde kalmaya devam edersek bence hisse senedi piyasası daha çok baskı altında kalabilir ve hani Amerikan Merkez Bankası'nın da bir noktada en azından faizleri yükseltmeyerek bu duruma tepki verdiğini de görebiliriz. Piyasa bence biraz bunu fiyatlamış olabilir diye düşünüyorum ben. Ama piyasaların bu çok kısa vadeli tepkilerine de çok böyle hemen de şey yapmamak lazım. Yani çünkü çok gidip geliyor. Yani bir anda işte iki faiz arttırın beklerken bir bakıyorsunuz o bire düşmüş. Veya önümüzdeki ay faiz arttırımı beklemezken herhangi bir veri geldiği zaman bunun hemen bir beklentileri değiştirdiğini görüyoruz. Yani çok böyle örneğin 2027'ye göre yönelik bir tahmin yapabilecek durumda da değiliz. Her şey çok değişken. Amerika'da da seçimler var bu arada Pelin. Yani o seçim sonuçları nasıl olacak? O da önemli bir parametre bu arada. Yani Trump yönetiminin o gücü kaybetmesi önemli olacak. O tabii onun jeopolitik konulara, Ukrayna olsun, İran konusu olsun, ona yansıması nasıl olacak? Bir sürü belirsizlik var. Bence dünkü hareketi, tahvil piyasasındaki hareketi o şekilde yorumlayabiliriz ama bu ileriye yönelik çok doğru bir varsayımda olmayabilir. İzleyeceğiz. Sürekli hafta hafta konuşacağız yani. Yani inan Merkez Bankası yani hem bizim Türkiye'de olsun bütün kürede olsun artık öngörülebilirlik çok azaldığı için merkez bankaları da işte karar haftası genel duruma bakıp buna göre karar veriyorlar. Yani örneğin Amerikan Merkez Bankası'nda bence geleceğe yönelik net bir yol da çizmiş değil. Ben böyle düşünüyorum.
1: Yani şimdi merkez bankaları sence öyle bir döneme denk geldik ki şimdi enflasyon ama bir tarafta Merkez Bankası para politikasıyla doğrudan yönetilemeyen bir enflasyon, maliyet kaynaklı bir enflasyon. Diğer tarafta sıkı duruşu devam ettirip ya da ekstra bir vites arttırırsa finansal istikrar risklerini de göz önünde bulunduruyor. Hangi dengede olması lazım şu anda? Yani bugün neyi tercih edecek? Yani finansal riskleri gözetip biraz beklemeyi mi tercih eden merkez bankaları olmalı? Yoksa burada enflasyon önceliklidir, ben sıkı kalacağım diyen merkez bankaları mı?
0: Şimdi şöyle tamam enflasyon biraz daha arz kaynaklı ama ekonomik büyüme de çok güçlü olduğu için yani FED bir noktada buna reaksiyon vermek durumunda kaldı Eylül ayı itibariyle. Yani o FED'in faiz arttıramayacağı bir noktada da değildik biz aslında. Yani o konuyla ilgili farklı görüşleri olanlar da var biliyorum ama sonuçta bir enflasyon var. Ekonomik büyüme iyi, işsizlik rakamları fena gelmiyor. Sizin orada enflasyon ne kaynaklı olursa olsun bir de tahvil piyasasında da bir istikrarsızlık var. Yani şimdi eğer Amerikan Merkez Bankası'nın veya merkez bankalarının bu enflasyona gerekli tepkiyi vermemesi tahvil piyasalarında uzun dönemli istikrarı da bozacak olan bir şey. Ha, ama biz burada şunu gördük. Şimdi siz FED faizleri arttırdığı zaman ilk etapta uzun dönemli faizlerde çok 1-2 günlük bir aşağıya doğru bir hareket olduktan sonra orada faizlerin tekrar yukarıya doğru gittiğini gördük. Bu çok sorunluydu. Ha, şimdi mesela biraz daha normal bir noktaya geldik. Eğer önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyle ilgili endişeler biraz daha artar, hisse senedi piyasaları da daha zayıf performans gösterirse bence FED mutlaka enerji fiyatları yüksek kalsa dahi beklemeyi tercih edecektir. Çünkü faizleri arttırarak zaten orada bir etki yaratamazsınız ve tabii o büyümedeki yavaşlama da bence enflasyonda da etkisini önümüzdeki dönemde de gösterir. Şimdi o noktada şu an hemen tabii borsa düşer düşmez o noktaya gelemeyiz ama sonuçta FED de işte her toplantıda önüne gelen verilere bakacak. Yani enflasyonla ilgili olsun, ekonomik büyümeyle ilgili olsun, işsizlikle ilgili olsun ve toplantı toplantı gidecek. Yani onlar da bence şu an şimdi tabii Aralık ayında bir faiz arttırımı ile ilgili piyasaya belli belirsiz bir yönlendirme yaptılar ama şartlar da değişebilir yani. Bence şu an Aralık ayını bile öngöremiyoruz. Öngörüyor gibi yapıyoruz. Piyasalarda öyle bir fiyatlama olabilir ama aslında bence öngörülebilirlik yok yani. Amerikan Merkez Bankası için de öngörülebilirlik yok. Yani toplantı toplantı bakacağız.
1: Peki bizdeki durum özellikle şu anda mesela Fon krizine ilişkin atılan adımlar, aktif adımlar, aktif politikalardan bahsediyoruz bu süreçte. Önümüzdeki hafta yaşanan bu fon krizi, küresel anlamdaki özellikle jeopolitik riskler başta olmak üzere ABD'nin sıkı kalabileceğine dair beklentiler kaç bas puanlık bir indirim beraberinde getiriyor sana? Ya da ötelemeli mi?
0: Ya zor bir soru bu. Şimdi şu an baktığımızda bir kere Merkez Bankası'nın kesinlikle bir faiz indirimi yapabileceği bir alan var. Yani bu konuda zaten konsensüste var. Hı hı. Ama son birkaç haftada işte Türk lirası talebi yani çok kötü değil ama açık konuşayım benim düşündüğümden biraz daha kötü gidiyor. Rezervlerde bir azalma var. Ya bu fon krizi ne yazık ki çok yoğun bir şekilde gündemde kalmaya da devam ediyor. Tabii bunun bence yarattığı ekonomide genel bir olumsuzluk da var. Yani algıyı olumsuz anlamda etkilemesine yönelik. Tabii fon krizinde bu arada makro tarafta da yarattığı bazı etkiler var. Ben açıkçası yani bu fon krizinden önce bu olasılığı yüksek görüp bu makro taraftaki etkinin biraz daha kısıtlı kalabileceğini düşünen taraftaydım ama geldiğimiz noktada gördüğüm kadarıyla yani bu hem borsada yaşananlar, bu para piyasası fonlarıyla ilgili belirsizlikler, işte bunun örneğin özel sektör tahvil tarafına belli bir süre içerisinde yansıma durumu, bu tabii fon kriziyle ilgili olarak bireysel kredilerde ve ticari ve kurumsal kredilerde yaşanabilecek bazı sorunlar, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman makro tarafta da düşündüğümden daha fazla bir etki görüyorum. Şimdi burada tabii çok sıkıntılı bir durum var. Aslında küresel piyasalardaki bu trend devam ederse bizim Merkez Bankası'nın da işini biraz daha kolaylaştırır bu. Yani Amerikan tahvil faizlerinin gerilediği bir ortamda biz de aslında o ayarlamayı, faiz ayarlamasını diyeyim. Yani ben onu çok düşüş olarak görmüyorum. Yani şu an çünkü 100 puan veya 150 bas puan bir faiz indirdiğiniz zaman elbette tabii faizleri düşürmüş oluyoruz ama yani açıkçası bu tüketiciyi veya sanayiciyi, üreticiyi rahatlatacak bir faiz indirimi de olmayacak. Faizler yine çok yüksek kalmaya devam edecek. Aynı zamanda makro ihtiyati tedbirler de var. Yani ve bu son yaşananlardan dolayı tabii bankalarında kredi verme iştahı hem ticari anlamda hem de bireysel anlamda oldukça da olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Yani koşullar bu şekilde giderse mutlaka Merkez Bankası faiz indirebilir diye düşünüyorum. Rezervlerde çok büyük bir terslik görmediğimiz takdirde. Çünkü aslında Pelin o Türk lirası talebini bir şekilde farklı da ayarlayabiliriz. Yani eğer talep çok azalırsa stopajda belli bir hareket alanı bence var. Yani o tabii kamu maliyesi tarafında bir etkisi olur ama bence o yönetilebilir. Ya faizleri düşürebildiğimiz kadar düşürmek zorundayız ama yani 150-200 bas puana falan gider mi ondan çok emin olamıyorum. Çünkü bu fon konusunun yarattığı belirsizlik ve olumsuzluk da bazı yatırımcıların genel beklentisini olumsuza çevirmiş durumda.
1: Evet.
0: Yani şahsen biz Türk lirasının seyriyle ilgili ya şirket olarak çok daha fazla soru almaya başladık bu son dönemde. Kendi içimizde de çok tartışıyoruz bu konuyu. Yani Merkez Bankası bir ayarlama yapar diye düşünüyorum ama çok fazla da piyasa beklentisi üzerine çıkmayabilir.
1: Şimdi likidite sıkışıklığı, nakit pozisyonları, tüm bunları düşündüğümüz zaman özellikle her ne kadar enflasyonların eğilimde iyileşme sürerken finansal piyasalarda da oynaklığın artması durumunda Merkez Bankası'nın hangi göstergeye o zaman öncelik verip bu adımı atması lazım? Yani bugün faiz kararlarında enflasyon verisini mi esas almalı şu anda? Rezervi mi yoksa daha da önemlisi sermaye hareketliliğinin alanını mı?
0: Bu çok güzel bir soru. Şimdi bir ay önce bana sorsaydın bu soruya daha enflasyon odaklı gitmemiz gerektiğini düşündüğümü söylerdim sana. Ama tabii bu fon kriziyle beraber tabii şimdi o finansal istikrar kelimesi önemli bir kelime. Çünkü tabii bu fon krizinin yarattığı olumsuzlukların finans sektörü üzerinde de baskıyı arttırdığını da görüyorum ben şahsen. Şimdi ama buradaki problem şu Pelin, yani şimdi biz 100 tamam faiz indireceğiz büyük bir ihtimalle. Ama yani bu 100 puan, 150 puan ve 200 bas puan indirmen senin çok kısa vadede de aslında o sektör üzerindeki baskıyı da çok arttırır mı? Ondan da çok emin değilim. Yani çünkü faizler şu an çok yüksek Türkiye'de, enflasyon yüksek olduğu için. Ve yani bizim politika faizini %37'den %35'e, %34'e getirmemiz çok kısa vadede yani nakit akışında veya işte birçok anlamda çok anlamlı bir etki de yaratmayacak. Şimdi enflasyonu bir parça daha önceliklemek de gerekiyor. Çünkü enflasyonu bir parça önceliklediğin zaman faizleri önümüzdeki dönemde daha fazla indirme imkanına da sahip olacaksın. Yani şöyle söyleyeyim, böyle 100, tabii beklentiler 100 puan civarında. 150 bas puan da bekleyen var, 200 bas puan da bekleyen var ama şartlar el verirse bence böyle bir 150 bas puan civarında bir ayarlama da yapılabileceğini düşünüyorum. Yani orada tabii Türk lirası talebi çok önemli olacak. Yani zaten bu işte cari açık rakamlarında görüyoruz. Bu bir beklenti dahilinde bu arada. Cari açıkta bir bozulma zaten bu senenin başından itibaren bir beklenti, bu beklentiyle biz önümüzdeki dönem için bir plan oluşturmuştuk. Bir de savaş çıktı tabii ve enerji maliyetleri ve den dolayı bu cari açık üzerinde baskı biraz daha artmış durumda ama şu an hala da yönetilebilir. Yani bence burada işte arada bir şartlar el verdiğinde böyle dengeli bir karar alarak her iki tarafa da bir mesaj verebiliriz orada. Yani hani enflasyonu da finansal istikrarı da önceliklemesi açısından belki böyle 100 değil de eğer şartlar önümüzdeki hafta itibariyle daha uygun olursa, mesela petrol 100 doların altına gelirse, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde %5'lere yaklaşırsak, belki 5'in altına inerse, bir parça piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimi de yapabiliriz. Çünkü burada makro ihtiyati tedbirler de olduğu için aslında Pelin, yani bizim yaptığımız faiz indirimin temel etkisi Türk lirası talebi üzerinde olacak. Onu da bence yönetebiliriz. Yani bu stopajla hemen bir ayarlama olur mu? Olmayabilir ama belli orta vadede faizleri düşürürken Türk lirası talebini dengelemek amaçlı belki o stopajda da belli bazı ayarlamalar da yapılabilir.
1: Peki.
0: Durum bu.
1: Emrah, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, katıldığın için. Güzel bir gün
0: Yayınlar.
1: diliyoruz. Bakalım değerlendirmeye devam edeceğiz efendim. Viyopotus tarafına hemen şöyle bir bakalım, açılış seviyesine. Orada da 0,26'lık bir geri çekilmeyle birlikte 15.246 puandan ise açılış performansını yakından takip ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız
3: sizin. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.

0: Ve Elif Canseven'le birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Küresel piyasalarda satış baskısının derinleştiği bir gün geride bıraktık. Asya'ya da yansıdı. Vadelilerde negatif diyeyim ve ayrıntılar için sözü sana vereyim.
1: Pelin günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Aslında küresel piyasalara baktığımızda dün takip ettiğimiz teknoloji hisselerindeki sert satışların dün akşam seansı itibariyle Wall Street'te başlayan derinleşmenin bugün Asya seansına taşınmasıyla beraber negatif bir harita takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Keza tahviller ise tam aksi yönde bir miktar daha değer kazanım yönünde, yani alıcılı taraftalar. Ama bunların alt kırılımlarına baktığımızda ise aslında dün teknoloji hisselerindeki satışları takip ederken biz sabah saatlerinde öğleden sonra gelen enflasyon verisiyle beraber bir miktar daha piyasalarda hızlı bir değer kaybı, hisse senetlerine hızlı bir çıkışı takip ettiğimiz bir seans geçirdik. Keza o da bu sabah itibariyle Asya seansında özellikle KOSPİ'de %9'lara varan bir gerileme kaydederken alt endekslerde eski Hynix ve Samsung tarafında %11'lere kadar bir değer kaybı takip ettik seans içinde. Ve burada özellikle TSMC tarafından gelen bilançonun piyasaya çok da bir etkisi olmadığını söylememiz gerekir. Birazdan bilançonun detaylarından da bahsedeceğim ama tahviller kısmına baktığımızda özellikle 2 ve 10 yıllıkları dün üzerinden enflasyon verisinin arkasından sıkça konuşmuştuk. Bu tarafta 10 bas puana yakın yukarı yönlü hareketlerini, yani satıcılı seyri konuştuğumuz senaryodan şu an geldiğimiz noktada 2 yıllıkları 4.74 seviyesinde, 10 yıllıkları ise 5.10 seviyesinde 9 bas puanlık bir geri çekilmeyi takip ettiğimiz bir seans geçiriyoruz. Dolar endeksine baktığımızda dünkü değer kaybını bugün bir miktar daha nötrlemiş durumda. 102.12 seviyelerine kadar geldi. Dün akşam saatlerinde 106 dolarlarda takip ettiğimiz Brent petrol tarafının ise kısmi geri çekilmeleri 104 doları var. Yani şu an kısaca piyasada bir miktar daha hisse senedi tarafından çıkan yatırımcının tahvil tarafına gittiği, Brent petrolün aşağı yönlü hareketlerinin fiyatlandığı bir seyir görüyoruz. Bugün öğleden sonra ABD üfe verisini karşılayacağız ve onunla beraber de piyasa analizini yapıyor olacağız ama bu hafta içinde artık yurt dışı taraftan küresel taraftan bilançoları karşılamaya başladık. Wall Street tarafında 6 büyük banka yaparken dün Avrupa tarafında ASML tarafından Hollandalı büyük çip üreticisinin bilançosunu karşıladık. Bu sabah itibariyle de Asya tarafının en büyük çip üreticilerinden bir tanesi olan TSMC, Tayvan'daki TSMC şirketinin bilançosunu aldık. Şirket beklentilerin oldukça üzerinde bir performans gösterdi. Bilanço, 3. çeyrek bilançosu açıkladı diyebiliriz. Alt kırılımlara bakmamız gerekirse net kar tarafında yıllık %69'a varan yukarı yönlü harekette 763 milyar Tayvan doları açıkladı. Yani dolar cinsinden 23.6 milyar dolarlık bir net kar açıkladı. Gelirler tarafında ise %51'lik bir yukarı yönlü hareketi takip ettik bu çeyrekte. O da 47 milyar dolar, yani yaklaşık 1,5 trilyon Tayvan dolarına denk geliyor. Keza grafiğimizde de görüyoruz. Son yıllarda özellikle 2023'ün arkasından oldukça yukarı yönlü hareketlerin hiç durmadan devam etti. Bir gelir büyümesi yaşadı TSMC tarafı diyebiliriz. Bu tarafta gelirler ve net kar tarafındaki yukarı yönlü hareketi takip ederken brüt kar marjı tarafında ise bir gerileme vardı. Brüt kar marjı önceki çeyrek 67.7 seviyesindeyken bu çeyrek 66.4 seviyesine kadar geriledi. Burada aslında şirketin şu an yaptığı yatırımların bir piyasada fiyatlamalarını görüyoruz. Çünkü maliyetler ön plana çıktıkça, kapasite artımında maliyetler ön plana çıktı. Yatırımcıların bu tarafta brüt kar marjını baskı adını söyleyebiliriz. Gelirlerinden bahsetmiştik. İleriye dönük beklentilerine baktığımızda ise 2026 için yatırımlarını 64 milyar dolar olarak açıklamıştı TSMC. Burada büyük bankaların, yatırım bankalarının önümüzdeki süreç için yaptığı analizlere göre ise 2027 yılına aşkın beklentileri, yatırım beklentileri daha büyük seviyelerde. Goldman Sachs ise gelecek yıl 85 milyar dolarlık bir sermaye harcaması beklerken UBS tarafı ise 90 milyar dolara ulaşan bir sermaye harcaması bekliyor TSMC tarafından. Biz de bunun birazcık daha yansımalarını göreceğiz ama yapay zekaya olan güvenin tazelendiği bir bilanço döneminden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Wall Street tarafından teknoloji şirketleri tarafından gelecek bilançolarda bu tarafta yapay zekaya olan algının ileriye dönük beklentilerin oturması konusunda oldukça önemli olacak. Pelin, takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki Elif, çok teşekkürler.

0: Ve efendim programı noktalıyorum. 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
1: Reklam. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
2: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, günaydın. Piyasa Masası'na hoş geldiniz. Bloomberg HT Finans Masası Şefi Bekir Gürdemar'la beraber sunuyoruz programı. Daha doğrusu o anlatıyor, ben de yanında duruyorum. Hoş geldin Bekir.
1: Hoş bulduk
0: Zeynep. Şimdi tabii kritik gündem yani haftalardır takip ettiğimiz, birkaç haftadır takip ettiğimiz başlıkla ilgili, yani tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına dair kanun teklifi ya da fon krizi yasa teklifi bilinen adıyla Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Evet. Şimdi tabii burada 9 maddelik teklifin yine detaylarına bir kez daha bakalım. Yani hem ödeme kriterleri, takvimi, işte kamu kaynağı kullanılmayacağı vurgusu ve şahsi sorumluluk ve varlıkların geri alınması üzerinden bir kez daha konuşmak gerekiyor herhalde.
1: Şöyle şimdi sondan başlayarak başa doğru gidelim.
0: Peki.
1: Şimdi en son komisyonda kabul eden geçici yasa teklifi zaten beklediğimiz, bir haftadır üzerinde konuştuğumuz, teklifin taslağı ile birlikte konuştuğumuz şeylerden çok farklı bir şey getirmedi. Üç değişiklik var ama iki maddede gerçekleşen değişiklik var. Bunlar direkt yatırımcıyı ilgilendiren değişiklikler değil. Şöyle ki, biri mesela teklifte fon pay tanımında fon pay sahipliğinin tespitine ilişkin hüküm vardı. Burada yapılan değişiklik, görevli kuruluşlar tarafından merkezi kayıt kuruluşu kayıtları mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilmesi öngörülmüştür diyor. Zaten burada yani kurumların birbirleriyle teyitleşerek burada tespit yapılması öne çıkartılmış. Bir sonraki değişiklik ise isteğe bağlı iade süreci hakkında. Bu da yani burada mesela şey vardı, benzer fonları getirileriyle karşılaştırılarak buradan bir kıyas yapılıp buradan belirleniyordu. Bunun yerine buranın da enflasyon oranında, yani TÜFE artı yurt içi ÜFE bölü 2 olarak bugünümüze getirilmesi kararlaştırıldı. Bunlar eklendi. Şimdi ama bir ama var. O da şu: soru cevap bölümünde muhalefet sözcüleri tarafından getirilen soru cevap bölümünde özellikle yatırımcıların beklediği, ben satış emri verdim, satış emrimin gerçekleşip param bloke oldu, paramı alamıyorum sorularına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri Aytaç Dinmen, Murat Aksu olmak üzere cevaplar verdiler. Bu cevaplar yasada herhangi bir değişiklik olmamasına karşın Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve şu andaki yönetilen olağanüstü tasfiye sürecinin ne ilişkin bakışını biraz da ortaya koyan gelişmelerdi. Şimdi burada Sermaye Piyasası Kurulu 17 Ekim'de yaptığı açıklamada 17 Eylül öncesi verilen emirlerde, 13.30 öncesi verilen emirlerle ilişkin, eğer ki emir gerçekleştirildiyse öncelikli olarak ödeneceğini, bunların alacak kaydedileceği, borç kaydedileceği fon hesabına açıklanmıştı. Ondan sonra burada emir gerçekleştirilemediyse bile burada öncelikli olarak işleme koyulacak deniliyordu. Sonraki açıklamalarda ise burada biraz değişiklik yapmışlardı. Şöyle: tasfiye kararı verilen fonlardan Takasbank Tefas platformu üzerinden fon satım emri verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar fon hesaplarına borç olarak tahakkuk ettirilir maddesi yerine. Daha sonraki açıklamalarda diğer taraftan diye bir eklenmişti uygulama kararında. Kurul bültenine ilan edilen tasfiye usul ve esaslarında A6 hükmünün uygulanması bakımından, burada işte gerçekleştirilen emirlerden bahsediyor, 16.9 tarihi öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar tasfiye kapsamındadır. Yani burada ikiye ayırmıştı. Bizim anladığımız buydu. Yani gerçekleştirilen ancak parası işleme durdurulduğu fonun tasfiye sürecine alındığı için ödenemeyenler. Bir de gerçek emir iletilse de gerçekleştirilmemiş. Yani bunlar böyle bir ikiye ayrılmıştı. Ancak dün yapılan açıklamada, Sayın Aytaç Bey'in açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı, emiri gerçekleştirilmemiş.

0: biriktirilmiş ve içeride bulunan parası temerrüte düşmemiş fonlardan parası ödenmeyen olmadığını söylediği bir cümle var. Burası ilginç çünkü yani bizde şimdiye kadar böyle bir bilgi yok. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu yönde bir açıklaması yok. Yani bu açıklamalarda daha önceki duyurularında böyle bir şey koyulabilirdi. Emri gerçekleşmiş, takas tarafında gerçekleştirilmiş, temerrüde düşmeyen fonlarda ödemelerin hepsi yapılmıştır. Geri kalanların hepsi de tasfiye sürecinde denilebilirdi. Daha önceki açıklama. Bizde hiç böyle bir açıklama yok. Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamalarında böyle bir şey yok. Aksine dediğim gibi emir iletilse de gerçekleştirilmeyenlerin bile öncelikli olduğu maddeler varken sonrasında getirilen maddeler bunların tasfiye sürecinde olduğunu ama gerçekleşenlerin öncelik kapsamında olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla dünkü açıklamalar biraz yine her zaman olduğu gibi kafa karışıklığına neden oldu. Şimdi tabii ki burada Sayın Aytaç Dikmen belki orada gelen sorular çok böyle teknik sorular değildi böyle detay detay. Kendisi de orada açıklarken belki o sorulara karşın yaptığı ifadelerle belki yanlış anlaşılmalara da neden olmuş olabilir. Bu konuda belki önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun veyahut da şu anda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fon Koordinasyon Kurulu'nu yönettiği için buradan belki bir açıklama yapılabilir. Şimdi parası ben emrimi yolladım, 14 Eylül'de yolladım diyen, emrim gerçekleşti, para bulgu T+3 bile olsa kurtarması gerekirken 17 Eylül'ü kurtarması gerekirken parasını alamayan, çekemeyen yatırımcılar var. Şimdi bunlar eğer normal tasfiye sürecinde para var, satışlar, varlıklar nakde geçilecek, sırayla da ödenecek deniyorsa bu konuda bir açıklama yapılması lazım. Yok, kanunda olduğu gibi emir gerçekleşmişse bu önceliklidir. Öncelikli olarak alacak kaydedir. Yani artık fon alacak, fondan fon payı katılımcısı değil o çünkü. Hı hı. Fonun o tüzel kişiliğin diyebiliriz cari borcu. Yani sana cari borcu var, nakit borcu var. Dolayısıyla fondaki düşüşlerden, çıkışlardan, artıdan, eksiden
1: o artık etkilenmemesi
0: gerekir. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada bu soru cevap kısmındaki cümlelere tek tek bakarsak burada belki yanlış anlaşılmalara neden olabiliriz. Ama bu konuda gerçekten ciddi bir şekilde bir açıklama yapılması gerekiyor. Bunun Fon Koordinasyon Kurulu dan da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da yatırımcının çok ciddi talebi var. Biz de bu konuda kendileriyle iletişim kurup işte nasıl olduğunu birebir herkesin anlayacağı dilde anlatmaya çalışıyoruz. Her şu da olabilir. Her fon kendi içinde değerlendirilecek. O yüzden işlemler tamamlanmadan açıklanma yapılamıyor olabilir. Eğer böyleyse de bu söylenebilir. Yani para piyasası fonlarında olup da İşleme kapatıldığı için para çıkışı yapılamayan ve ödenemeyenler ayrı. Bunlarınki önceliklidir. Hisse senedi fonunda olanların evet bloke olarak görülüyor ama bu aslında gerçekleşmemiş işlem. Dolayısıyla orada muhasebesel olarak kayıt olarak o gözüküyor ama işlem gerçekleştirilmemiş. Çünkü varlık yok. Varlık satılabilir varlık değil gibi durumlar olabilir ki vardır bunlar. Kesinlikle vardır. Çünkü şöyle bir şey oluyor Zeynep. Bunu da ifade etmek lazım. Şimdi satış emrini veriyoruz. T+1 ise eğer mesela fon bugün verdik. Yarın 13.30 itibariyle o işleme koyuluyor. Ancak muhasebesel anlamda daha böyle işlem gerçekleşmeden işlem gerçekleşmiş gibi müşterinin hesabına alacak borç kaydedilebiliyor.
1: Provizyonda beklemek.
0: Evet onun gibi. Sonra işlem gerçekleştirilip para nasıl olsa gönderiliyor diye varsayılan olarak normal zamanda böyledir ya. İşlem gerçekleştiriliyor normal zamanda çünkü. Ama 16-17 Eylül oralarda işler karışıyor. Çünkü normal kayda evet gerçekleştirileceği varsayılarak yazılan borçlar alacaklar bloke olarak görünüyor. Ama o varlık satılamadığı için işlem gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bunlar fon bazında değerlendirilip açıklanmaya muhtaç şeyler. Umarım bu konuda gerekli açıklamaları yaparlar.
1: Borsa açılışı verelim. Borsa açılışını görelim. Borsa İstanbul günü %0,54 düşüşle 12.053 puanla başladı. Ya borsa

0: Hasan'ın bu 12.000-12.400 aralığındaki darbant hareketini görmeye devam ediyoruz. Aslında yani tabii bu aralıktaki negatif veya pozitif hareketlere çok anlam yüklemek de doğru mu? O da tartışılır tabii Bekir. Çünkü çok bir şey ifade etmiyor sanki. Ne diyorsun? Yani o darbanttaki harekette artı ya da eksiler. 12.000'in altına gidip 12.000'de tutunma eğilimi gösteren bir Borsa İstanbul dinamiğini takip ediyoruz birkaç gündür. Bir gitti geldi daha doğrusu. Şimdi bundan sonrası için tabii yani hacmin de ciddi şekilde düşük seyrettiği bir süreçteyiz. Yani hem işte bu portföy meselesinin etkileri, yabancının olmayışı, olanların da Borsa İstanbul'daki yatırımcının da hareket kabiliyetinin sınırlı olması, durduğu yerde durması gibi gerekçeler sanırım bu tabloyu açıklamakta anlamlı olabilir. Bundan sonrasına ilişkin tabii iş nasıl devam edecek diye baktığımızdaysa orada ayrışmaları bir müddet daha göreceğiz gibi duruyor. Bu arada bir sektörel kırılımları aktarayım arkadaşlar. Ben konuşurken orayı kaçırdım çünkü. Bankacılık tarafında geri çekilme var. Ulaştırmada bakıyorum, sanayide bakıyorum. Hepsinde bir mali endekste %0,8 kadar, sanayi tarafta %0,5'e gelen, bankacılıkta da %0,56 kadar aşağı yönlü görünüm var. Yine baktığımızda hizmetler %0,47, ulaştırma %0,13, turizm %0,47. Satıcılı dün en negatif ayrışanlardan biriydi turizm endeksi. Dediğimiz gibi borsa endeksi güne %0,54 düşüşle 12.053 puandan başladı. Bakalım gün içinde durum nasıl seyredecek? Alımlar olacak mı yoksa satış devam edecek mi? Borsa İstanbul'da sanırım dip arayışı devam ediyor. Ne dersin?
1: Yani buralar artık bu fiyatların konsolide olduğu, böyle bir karar noktasında, yeni bir karar noktasında olduğu bir seviyeler diyebiliriz. 12.000-12.500 bandında hareket ediyor. Senin de dediğin gibi çok anlamlı değiller. Ya bir gün %1 düşüyor, bir gün %1 yükseliyor. Ayrışmalar devam ediyor. Bu ayrışmalar daha çok likit hisse senetleriyle daha az likit, küçük hisse senetleri arasında olduğunu görüyoruz. Sektörel ayrışmalar bugün bir şeyden bahsederken yarın bambaşka bir şeyden bahsedebiliyoruz ama BIST 30 dışındaki hisse senetler, özellikle BIST 100 dışındaki hisse senetleri arasında çok ciddi ayrışma var. Şimdi böyle dün mesela 12.100-12.200, 12.300 arasındaki bir bantta hareket ediyorduk. Bir önceki gün 12.200-12.400 arasında. Yani dediğim gibi 12.000 aşağıda 11.900-12.000 seviyesi, yukarıda 12.500 seviyeleri önemli noktalar haline geldi. Bu seviyelerin kırılması durumunda hareketin yeni bir ivme kazanabilmesi mümkün olacak gibi. Ama dün satışın genele yayıldığı, yani TÜPRAŞ dışında endekse olumlu yönde katkı veren büyük bir hisse senedi olmadığını gördük.
0: Orası da enerji tarafından, yani petrol tarafından gelen hikayeyle.
1: Evet, petrol fiyatlarını yüksek seyretmesi, marjlarını hala destekliyor olması TÜPRAŞ'ı diri tutuyor. Bu da endeks üzerinde ağırlığı yüksek olduğu için endeksin düşüşünü sınırlayan bir faktördü dün. Yükselişlerde de genelde başı çekiyor. Ama bundan sonraki seyirde neler olabilir diye konuşmak gerekirse, dediğim gibi bu fon tarafındaki gelişmeler yurt içindeki aslında risk iştahı, yatırımcı güveni, şeffaflık, bunları hep konuşuyoruz ya, bunlar üzerine belirleyici olacağı için yatırımcının tekrar Borsa İstanbul'la barışması ve gelmesi konusunda bir harita çizecek önümüze. Yurt dışı tarafında ise hep işliyoruz. İşte dün de bütün gün işledik. Bugün sabahtan beri arkadaşlar anlatıyor. Orada da ciddi problemler var. Avrupa tarafındaki ekonomik durgunluk, Amerika'daki enflasyon, bunların getirdiği tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi. Bugün biraz böyle bir toparlanma
0: hisse
1: var.
0: Hisse tarafına satış geldi, o tarafa alım geldiğini, bir yani son ayların en düşük seviyesine çekildiğini anlıyoruz. 10 yıllıkların 5 sınırına kadar gelmiş. Evet. Ama tabii orada kritik nokta 5'in üzerinde tutunmaya, durmaya devam eden bir 10 yıllık tahvil faizi seviyesi olması hala.
1: Pay piyasaları tarafında işte çok ciddi bazı sektörel olarak yurt dışında satışlar görüldü. Biz bugüne başladığımızda bir yağmur sel felaketi, evet, yaşadık diyebiliriz İstanbul'da.
0: Gerçekten İstanbul, felaketti yani.
1: İstanbul dışındakiler televizyonlardaki görüntülerde takip ediyordur ama biz içinde yaşayanlar olarak çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Birçok banka

finansal kuruluş evden çalışmaya geçti. Bazı arkadaşlarımız gelemedi. Onların hepsine geçmiş olsun diyoruz. Evleri su basanlar, geçmiş yollarda olsun. Kalanlar. Dolayısıyla bunları

0: yatırımcılar emin olabilirler. Ancak hareket alanı tek bir şey dedi. Yani fonlar o kadar çeşitli, portföy yönetimi şirketleri o kadar çeşitli, farklı sorunları olan, farklı güçleri ve farklı zayıflıkları olan alanlar ki tek bir duyuruyla işi yönetmek de mümkün olmuyor. Onları da o yönde anlamak gerekiyor. Dolayısıyla genel bir açıklama yaparak buraya herkesi kapsayan bir açıklama yapılamıyor. Fon bazında açıklamalar belki olabilir. Bu ama bu konuda tabii ki çok geniş. Yani şu anda olağan tasfiye sürecine, aydalanlarla olağanüstü tasfiye sürecindekilere baktığımızda neredeyse yeri 65-66 gibi bir ayrım var. 66 fon için, her biri için ayrı ayrı, her yatırımcının durumu için, bir de fon içinde de farklı durumda olanlar var. İşte emri gerçekleşmiş, emri iletilmiş ama gerçekleşmemiş. Fiyat açıklamış, fiyat açıklamamış. Temerite düşmüş, temerite bir gün önce düşmüş, bir gün sonra düşmüş. Temerite düşmüş ama açıklamamış. O kadar farklı şeyler var ki. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda yapılan duyuruların neden herkese hitap etmediğini de o şekilde anlamaya çalışıyoruz, anlayabiliyoruz. Ama bu böyle netleşmeler, mesela olağan tasfiye sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Muhtemelen işte bugün yarın orada ödemelerin başlamasıyla ilgili bir açıklama gelebilir. Olağan tasfiye sürecinde, yani A1 Kapital, Bulls Portföy ve Pardus Portföy'ünki. Atlas Portföy'ün ne olacağına bu hafta sonuna kadar karar verilir. Olağan üstünde mi devam edecek, olağan tasfiye sürecine mi alınacak? Ayrıca bu üç fonun işleme kapatılmış ama tasfiye sürecinde olmayan fonlarla ilişkin karar verilecek. O da pazartesi salı olmasını bekliyoruz. Burası bu taraf. Olağanüstü tasfiye sürecinde ise meclis gündemine gelip hızlıca geçmesinin ardından, komisyondan geçtikten sonra birincil öncelik, hep söylüyorum, 10 gündür söylüyorum, birincil öncelik artık ara ödemelerdi. Herkes belirlenen ana para diye kısalttığımız işte net varlığını belirlenip 1 milyon liraya kadar olan kısmını, 1 milyon üstünde 1 milyon kadar 1 milyon lirayı alacak şekilde fon bazında, hesap bazında, bunun bütün metnin her metinde görebiliyoruz. Hesap bazında, fon bazında olmak üzere bu paraları alacağı ödeme takvimini hemen meclisten çıkar çıkmaz başlayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü İletişim Başkanlığı'nın bu konuda açıklaması vardı geçen gün. Ay sonuna kadar buranın halledilmesini bekliyorlar, hedefliyorlar. Dolayısıyla hızlıca başlayacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki haftada bunun başlayacağını varsayarsak, buradaki ödemeler, iadelerin süreci ne olacak falan, önümüzdeki haftanın sonunda, yani Ekim'in sonunda diğer konularla ilgili daha somut açıklamalar gelebileceğini düşünmek yanlış olmaz sanırım. Dediğim gibi, çünkü kalabalık tarafı, çok yoğunlaşılan tarafı bu arada halletmeye çalışıyor ekonomi yönetimi. Bunları halledildikten sonra daha yatırımcı bazında, fon bazında değerlemeler ve açıklamaları görürüz. Bu konuda da gelişmeler olur herhalde.
1: Şimdi tabii Bekir, hani Borsa İstanbul tarafında fon meselesi üzerinden gördüğümüz baskının devamının, yani satış baskısının nerede kırılıp yönünü yukarı çevireceği noktasında aslında az önce vurguladın, yabancı yatırımcı eğilimleri de belirleyici olacak sanırım. Şöyle ki, tabii küreseldeki koşullar özellikle bu tarafa geliş noktasında neye ne kadar izin verecek, o ayrı konu, ama eğer, yani çünkü raporlara baktığımızda da bu süreçle ilgili bir sistemik risk görülmediği, yani dar bir alanda gerçekleşen bir hikaye olduğu ve gerekli adımlar atıldıktan sonra da sermaye piyasalarının işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi halinde işte yatırımcı açısından tırnak içinde beis olmadığı sonucunu çıkarabileceğimiz analizleri de takip ediyoruz. Dolayısıyla bir yabancı yatırımcı hareketinin aslında yerli yatırımcı açısından da katalizör olabileceği, bir işaret fişeği olabileceğini sanırım bekleyebiliriz. Ne dersin? Yani bu süreç hızlı bir şekilde tamamlanıp altyapısının sağlam olduğu algısı oturduğunda bunu bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz.
0: Kesinlikle. Sektörden de aldığımız uzmanlar, yöneticiler aynı şeyleri ifade ediyor. 2001 krizi sonrası nasıl ki bankacılık sistemi yeni baştan yazıldı, kanunu yapısıyla yeni baştan yazıldı ve çok daha güçlü bir şekilde ayakta kalıyor. Aracı kurumlarla ilgili çok ciddi problemler yaşadık. Biz 2001 öncesinde batan aracı kurumlar vardı.

0: paraları kaçıp alıp kaçan patronlar vardı. Bunları yaşadık. Ondan sonra aracı kurumlara ilişkin düzenlemeler çok ciddi bir şekilde yapılanma tekrar sağlandı ve o konuda bir problem yaşamıyoruz. Maalesef fon tarafında ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bununla ilgili işin bu kadar büyük olması, bu kadar çok kişiyi kapsamasının nedeni maalesef işte biraz bürokrasinin yavaş hareket etmesi, geç reaksiyon göstermesi. Bu yavaş hareket etme ve geç reaksiyon gösterme işini öncelikle halletmemiz lazım ki bunu da orta vadeli programda aslında ortaya koymuştu. 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin hedef risk merkezinin kurulması, risk tespit sisteminin kurulması. Böylece yapılacak etki analizleriyle riskleri önceden tespit ederek çözme noktasında biraz daha hızlı hareket edebilecekler. Umarım hızlıca onu da gerçekleştirirler.
1: Bekir, teşekkürler. Bekir Gürdamar'la beraber sunduk piyasa masasını. Noktalayalım programı burada. Günün ilerleyen saatlerinde ben geri geleceğim.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar eşliğinde bakıyoruz ki satış baskısı derinleşirken özellikle yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde sert kayıpları dünden bugüne takip etmiştik. Asya yansımalarını da gördük. Nitekim Güney Kore Ekonomi tarafında %7'nin üzerinde bir satış baskısı yaşandı. Endeks Nisan ayından bu yana aslında en düşük kapanışına da hazırlanmıştı ki dolayısıyla buradaki kapanışta en büyük sarsıntıyı Samsung ve Hynix hisselerinin %9'un üzerinde bir değer kaybına yol açması oldu. Küresel piyasalarda bir tarafta güvenli liman olarak görülen ABD tahvillerinin desteklendiğini takip ettik. ABD tahvillerindeki desteklenen fiyatlama, diğer tarafta altın tarafında bir yükseliş, Brent petrol tarafında ise arz kesintisine ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte bir miktar daha gerilemeye işaret etti. 104 dolar

0: Kadar da geldiğini takip ediyoruz. Peki içeride durum ne? İçerideki fiyatlamalarla başlayalım o halde. Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaya bakacak olursak an itibariyle yarım puanlık bir negatif seyir söz konusu. 12.057 puana kadar geldiğini takip ediyoruz. 31 hisseni yukarı yönlü, 62 hisseni ise aşağı yönlü performansında bankacılık endeksinde endeks pozitif ayrışıyor. 0.10'luk bir yukarı yön söz konusu, 15.956 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksi tarafında yarım puanın üzerinde, maliye endeksi tarafında 0.39'luk bir geri çekilmeye işaret eden fiyatlama söz konusu. Ulaştırma tarafı da endeks pozitif fiyatlanıyor. An itibariyle yarım puanlık artıya artı olarak katkı sağlarken, turizm endeksi tarafında ise 0.16'lık yön yukarı, hizmetler endeksi tarafında ise yarım puanlık baskının yaşandığını takip ediyoruz diyelim ve hızlıca şöyle pariteler tarafına bir de bakalım. Pariteler tarafında özellikle Bloomberg Dolar Endeksinde dün Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinin ulaşmasına ardından 0.4'lük bir düşüşe işaret ettiğini gördük ki özellikle burada sert düşüşle birlikte, hisse senetlerindeki sert düşüşle birlikte Japon yeni ve İsviçre frangı gibi başlı para birimleri arasında yükselişe öncülük eden para birimleri vardı. Euro dolar çapraz an itibariyle 1.12.15 seviyesi, sterlin dolar tarafında 1.32.48 seviyesini takip ederken dolar endeksinde yarım puanlık bir geri çekilme ve 102 seviyesine kadar geldi. Dolar TL'ye katkısı 49 lira 41 kuruştan işlem geçiyor. Euro TL tarafında ise %1'lik Türk lirasının euroya karşı değer kaybı 55 lira 55 kuruş fiyatlamasını takip ediyoruz diyoruz ve pariteler tarafını da böylece aktarmış oluyoruz. Evet, piyasalar yarın Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara odaklandı ki yarın Bangkok'tan gelecek olan IMF Başkanı Georgieva ile birlikte gerçekleştireceği söyleşteki mesajın önemi arttı. Çünkü bir tarafta aslında ABD'den dün gelen enflasyon verisi son 5 ayın en hızlı artan verisine işaret ediyordu. Her ne kadar Kevin Warsh kısa vadeli görünümüne ilişkin kişisel değerlendirmelerden kaçınsa da yarınki söyleşinin önemi kat ve kat daha da artmış gibi duruyor diyoruz ve hemen Nurol Portföy'e gidiyoruz. Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı Murat İman bizlerle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum öncelikle. Şimdi bakacak olursak özellikle küresel piyasalarda risk iştahından bir kaçış söz konusu. İçeride bugün de negatif bir seyir var. 0.33'lük bir geri çekilme var. Ancak hissesel bazda baktığımız zaman yarı yarıya artı ve pozitif. Ne dersiniz?
1: Günaydın. Öncelikle İstanbul'daki yağışlardan etkilenen, kötü etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Küresel taraftan başlamak istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi bundan önce özellikle KOSPİ'de yoğun satışlar gördük dün. Hani bunu sadece dün gelen enflasyon, Amerika'daki açıklanan Eylül ayı enflasyonu yıllık verisiyle açıklamamak gerekiyor. Çin'den gelen bir takım açıklamalar vardı. Hafıza çiplerinde %30 üzerinde performanslı yeni çipler üretmeye başladıklarını ve Aralık'tan itibaren piyasaya süreceklerini söyledikleri üzere, yaptıkları açıklama üzerine Kore'de, KOSPİ'de derin satışlar gördük ki bu satışları zaten bu haftanın başından beri izliyorduk. Ama Amerika'da gelen enflasyon verisinden sonra Nasdaq'ta %2'ye yakın, S&P'de de %1 civarı satışları gördük. Aynı zamanda emtia tarafında ons altında %1,5 gibi bir satış görüp 4000 dolar yakın sanırken gümüşteki gerileme %6 civarına geldi. Brent petrolde gerçi 106 dolardan 104 civarına gelmiş olsa da piyasada büyük bir etki yaratmadı. Aynı zamanda Amerika'daki bankacılık hisselerine baktığımız zaman bu AI tarafında olmasa bile bankacılık tarafında ayı piyasasına girmiş bir bankacılık sektörü göze çarpmaya başladı. Yurt içine döndüğümüz zaman şimdi önümüzdeki en önemli açıklama, en önemli veri diyelim, 22 Ekim'de yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Piyasa genelindeki beklenti %37'den %36'ya bir faiz indirimi. Ancak burada bence önemli olan yalnızca faiz indiriminin büyüklüğü değil, Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlar. Çünkü zira biz net enerji ithalatçısı bir ülke olduğumuz için yüksek enerji fiyatları da bizi etkilemeye devam edecek. Enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edecek. Faiz piyasasına baktığımızda politika faizindeki indirimlerin mevduat ve tahvil faizlerine hangi hızda yansıdığını takip ediyor olmamız lazım. Hani sabit kuponlu tahvillere ve mevduatlara ay başında bir parça gerileme gelirken, bir parça alımların yoğunlaştığını görürken tekrar bir yükseliş izliyoruz. Küresel taraftan da bir baskı var ama içeride likidite ile ilgili olan kısımda da bir problem görüyoruz. Oradaki baskıdan dolayı da burada yükselişler görüyoruz. Borsa İstanbul tarafında ise son dönemde oldukça dalgalı ve zayıf bir görünüm var. 12.100-12.200 tutabilir mi derken oraların da aşağısına yavaş yavaş da olsa sarktığımızı izliyoruz. Dün BIST 100'de yaklaşık %1 gerileme varken bankacılık ve holding hisselerinde de satışlar ön plandaydı. Hani küresel risk iştahındaki bozulmanın yanında son dönemde bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite gelişmelerinin de piyasadaki satış baskısını arttırdığını düşünüyorum. Özellikle likiditenin zayıfladığı dönemlerde satışların yalnızca belli şirketlerde sınırlı kalmadığını, temel göstergeleri güçlü şirketlere de yayıldığını görüyoruz. Önümüzde 3. çeyrek bilanço dönemi var. Burada bizim özellikle takip edeceğimiz başlıklar operasyonel karlılık, finansal giderler, nakit yaratma kapasitesi olacak. Çünkü mevcut faiz ortamında yalnızca satışların veya FAVÖK'ün büyümesi yeterli olmayacak. Bugüne geldiğimiz zaman 12.000-12.100 puanı önem, 12.000-12.100 aralığı önemli bir destek seviyesi. Hani buranın altına sarktığı zaman piyasadaki satışlar biraz geneli yayılabilir. Yani rahat bir yere çıkmamız için en azından 12.300-12.400 civarında bir fiyatlama gerekiyor. Genel olarak kısa vadede piyasadaki dalgalanmanın devam edebileceğini düşünüyorum. Ancak mevcut fiyatlamalardaki şirketler arasında ciddi bir ayrışma olacağını da görüyoruz. Bu nedenle endeksin genel yönünü tahmin etmekten ziyade güçlü bilançosu bulunan, nakit yaratabilen ve makul değerlemelerle işlem gören şirketlere odaklanmanın önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Murat İman, çok teşekkür ediyorum aktardıklarımız için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Savranoğlu, Seren bizlerle birlikte. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın.
0: Evet Aslı, şimdi dış borçlanmaları konuşuyorduk hep. Burada hem reel sektörde hem de bankalar tarafında eğilim artıyor diye. Fakat bugün geldiğimiz noktada seyir aynı değil sanıyorum. Birkaç etken de var. İstersen reel sektör ve bankalarla başlayalım bu tarafa.
1: Evet, son özellikle 2024'ten beri diyeyim, yurt dışından borçlanmaları reel sektöründe, bankacılık sektöründe hızlı bir ivmelenme vardı ve bunun da arkasında tabii birkaç faktör vardı. Yani yurt dışında çok daha şu andaki istikrarlı kur seyri ve görece yüksek yurt içindeki faizler yurt dışından borçlanmayı oldukça cazip hale getiriyordu. Ve reel sektöründe çok ciddi bir borçlanması vardı. Yani şimdi bakacak olursak mesela reel sektörün yurt dışından kredi, net kredi kullanımına işte 2024'te yaklaşık 10 milyar doların altındayken 8.4 milyar dolar civarında, daha doğrusu 1 milyar doların altındayken diyeyim. Şu anda geldiğimiz noktada işte 23 milyar dolara kadar gelmiştik 2025'in sonunda. Geldiğimiz noktada 25.7 milyar dolar gibi son 12 aylık kümülatif bazda baktığımızda net borçlanmalara kadar ulaşmış durumdayız. Fakat son birkaç aydır özellikle buradaki yukarı doğru ivmenin artık yavaşladığını, daha doğrusu durduğunu, daha fazla üstüne koymadığını görüyoruz. Yani son 3 aydır yaklaşık 25.7 milyar dolar seviyesinde 12 aylık birikimli artış devam ediyor. Yani yine aylık bazda artışlar sürüyor. Ağustos ayının özeline baktığımız zaman net borçlanma, net kredi borçlanması 1.2 milyar dolar. Geçen sene Ağustos ayında 1.3 milyar dolardı. Ama orada özellikle uzun vadeli tarafa baktığımız zaman geçen sene 1.2 milyar dolar net borçlanma varken şimdi o 1 milyar dolara düşmüş durumda. Biraz daha kısa vadeye kaymış durumda. Ve dediğim gibi artık oradaki büyüme trendi de yavaşlamış gibi gözüküyor. Benzer bir seyir bankalarda da var. Bankalarda bir miktar kaymaların olduğu, yani savaşın hemen arkasından bir miktar daha burada daha düşük seviyeleri gördük 12 aylık bazda, ama 2025'in sonuyla kıyasladığımız zaman aynı seviyelerdeyiz yaklaşık diyebiliriz. 2025'in sonunda da yaklaşık 15-16 milyar dolardaydı toplam 12 aylık kümülatif. Şimdi geldiğimiz noktada da gene 16.7 milyar dolardayız. Hatta Ağustos ayı özelinde baktığımız zaman buradaki borçlanmanın geçen yılın Ağustos'un altında da olduğunu görüyoruz. Yani net kredi kullanımını, daha doğrusu borçlanma, yeni borçlanma eksi geri ödeme diye bakıyoruz net kredi kullanımına. Buradan da şu sonucu çıkarmak mümkün herhalde. Bir, içerideki ekonomik aktivitenin biraz daha yavaşlamış olması buradaki iştahı azaltan etkenlerden bir tanesi. İkincisi, savaşın yarattığı belirsizlik tabii ki burada ekstra uzun vadeli özellikle borçlanmayı biraz daha iştahı orada kapatıyor. Üçüncü bir etken de gene önemli konuşmamız gereken de son dönemde özellikle yılbaşından beri derken özellikle savaşın başından beri gördüğümüz maliyetlerdeki artışlar. Bir grafiğimiz daha var aslında, orada da görüyoruz. Amerika yani ABD cinsi sofer faizleri oldukça yükselmiş durumda. Mavi olan çizgi Aralık ayındaki görüntüyü gösteriyor. O zaman faiz indirim beklentisi olduğu için kısa vadede gördüğünüz gibi aşağıya gelen, yani özellikle 2 yıla kadar aşağıya gelen, 2 yıldan sonra yukarıya giden bir getiri eğrisi, bir swap eğrisi varken şu anda burada hem Ağustos'ta, çünkü veri Ağustos verisi olduğu için Ağustos'daki maliyetleri buraya koyduk. Üzerine de Ekim'de daha da artıyor buradaki maliyetler. Mesela şuradan bakacak olursak 6 aylık şeye bakarsak diyeyim. 6 aylık sofra bakarsak geçen sene Aralık ayında %3.6 seviyelerinden Ağustos'ta %4'e doğru yükselmiş gibi gözüküyor. Şu anda geldiğimiz noktada %4.25. 2 yıllık bakarsak, yani biraz daha uzun vadede, Aralık'ta 3.30'dan yaklaşık 90 bas puanlık bir artışla 4.21'e kadar gelmiş gibi gözüküyor. Üzerine de Ekim'de 4.7'ye geldi. Yani yaklaşık orada 2 yıl ve üzeri vadelerde 130 bas puan üzerinde bir maliyet artışı var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu maliyet artışları da, çünkü yani net krediler genellikle SOFR üzerinden fiyatlandığı, SOFR artı risk primi diye fiyatlandığını düşünecek olursak, buradaki maliyetler de aslında yurt dışı, yani hem reel sektörün hem de bankaların biraz daha üzerine borçlanmalarını diyeyim, daha da buradaki ivmeyi arttırmaları üzerine engel oluşturan noktalardan bir tanesi gibi gözüküyor. İyi tarafından bakacak olursak, bu tarafta bir risk ve borç birikiyordu ve bunun işte şeyini konuşuyorduk, özellikle net borç, net döviz açığını konuşuyorduk reel sektörün, çünkü yurt dışından kredi borçlanmaları daha yüksek olduğu için bu tarafı sınırlayacaktır mutlaka, ama diğer taraftan da artık reel sektöründe bankaların da daha fazla bu noktada yurt dışı borçlanmalarını arttırmadığını, buradaki iştahın hem maliyetler hem de belirsizlik nedeniyle hem de talepteki yavaşlama nedeniyle sınırlandığını söyleyebiliriz.
0: Peki bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir seyir olacak burada? Reel sektördeki o artış hızında azalış devam mı edecek? Bankalar keza aynı şekilde. Yoksa resim değişecek mi? Aslı konuşacağız seninle birlikte. Aynen. De. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Beyefendi, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: BFM Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin Hanım, yayınlar diliyorum.
1: Evet, şimdi program başından bu yana, aslında sabahtan bu yana hep böyle küresel piyasalardaki finansal sıkılaşmayı diyoruz. İçeride de kez aynı şekilde Fatih Karahan'ın Bangkok mesajlarında da öne çıktı. Burada sıkı duruşun devam edeceğine yönelik, her ne kadar aslında bu süreçte hala ihtiyat gerektirdiğini, enflasyonda beklentilerin, para politikası fiyat istikrarı sağlığına kadar korunacağı, sıkı para politikasının korunacağı yönünde beklentileri de aktardı. Yalnız ben şöyle bir genel olarak bunu sormak istiyorum. Sadece bu Türkiye ekonomisi özelinde değil. Bugün iç talepteki yavaşlama, dezenflasyon açısından önemli, ancak finansal koşullardaki sıkılığın özellikle üretim, yatırım ve istihdam üzerindeki etkileri de giderek belirginleşiyor ki bunu reel sektörden yükselen seslerle de duyuyoruz biz içeride. Sizce merkez bankaları bugün fiyat istikrarı ile ekonomik aktivitedeki yavaşlama arasında nasıl denge kurmalı?
2: Pelin Hanım, çok güzel bir soru. Aslında belki de en riskli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü Merkez Bankası enflasyonla mücadele ediyor. Finansal koşulları sıkı tutmasıyla zaten bunu net bir şekilde anlaşılıyor ama burada giderek belirleşen bir politika ikilemi var. Özellikle onu ifade etmem gerekiyor. Yani bir taraftan talebi baskılayarak enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da yüksek finansman maliyetleri ve üretim yatırım kapasitesini çok ciddi anlamda zayıflatıyor. Yani işte nitekim Ağustos ayındaki en son sanayi üretim endeksi rakamlarını gördük. Yıllık 1.9'luk bir azalma var. Diğer taraftan ise imalat sanayinde %2.5'luk bir gerilemeden bahsediyoruz. Yani bu veriler aslında reel sektördeki zayıflamayı açık biçimde ortaya koyuyor. Burada aslında şöyle söyleyeyim, buradaki bence kritik mesaj şu. Yani enflasyon yalnızca talep kaynaklı değil. Arz kapasitesi de fiyat istikrarının temel belirleyicilerinden bir tanesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Eğer biz para politikası üretim kapasitesinde kalıcı kayıplar neden olursa, bugün talebi baskılayarak elde etmiş olduğumuz dezenflasyon kazanımları yarın arz yetersizliği nedeniyle korumakta çok ciddi anlamda zorlanabiliriz Pelin Hanım. Yani dolayısıyla Merkez Bankası'nın kurması gereken denge bence biraz daha enflasyon hedefinden vazgeçmeden parasal sıkılığın reel ekonomi üzerindeki maliyetlerini gözetmekten geçiyor. Yani bunun yolu da genel bir parasal gevşemeden daha ziyade işte enflasyonun ana eğilimlerine bağlı ihtiyatlı bir faiz adımları ile üretken yatırımları destekleyen hem ifade etmiş olduğumuz seçici finansman politikaların birlikte yürütmesi gerekiyor. Tabii ki elbette bu destekler toplam talebi yeniden canlandırarak enflasyon beslemesi gibi durum ortaya çıkabilir ama sonuçta sürdürülebilir bir dezenflasyon yalnızca talebi dağıtarak değil, ekonominin üretim kapasitesini de koruyarak sağlanabileceğini özellikle unutulmaması gerekiyor. Yani bence Merkez Bankası'nın önündeki çok önemli bir sınav enflasyonu düşürürken ekonominin üretim kapasitesinin aşındırılması gerekiyor. Çünkü biz talebi baskılayarak enflasyonu düşürmek mümkün ki bunu da sağladık. Ama üretim kapasitesini kaybederek fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek çok daha zor bir sürece sokabilir Pelin Hanım. Bunu özellikle altını çizmem gerekiyor.
1: Peki Murat Hocam, şimdi sanayi üretimindeki özellikle son görünümü Türkiye ekonomisinin büyüme kompozisyonu açısından biraz okuyalım isterim. Yani bugün sanayideki zayıflama, sizce konjonktürel bir talep daralmasının sonucu olarak mı okumalıyız bunu, yoksa biraz daha üretim kapasitesi ve rekabet gücü gibi bir takım daha yapısal sorunlara mı aslında işaret ediyor? Nasıl okursunuz siz?
2: Aslında hepsinin birleştiği bir dönem içerisinden geçiyoruz Pelin Hanım. Bunu özellikle ifade ettim. Yani evet, dışarıda bir zaten talep yetersizliği var. İhracatta bu net bir şekilde rakamlardan gözüküyor. Evet, artan fiyat bazında artan bir ihracatımız var ama geçmiş dönemlere baktığımızda miktar bazında azalan bir ihracat kapasitesiyle karşı karşıyayız. Ama burada tabii ki sadece dış taleple kaynaklı bir olgu değil. İçeriye baktığımızda belki de sanayicinin uzun dönemde dile getirmiş olduğu noktalardan bir tanesi hep bunun üzerine duruyor. Kur, işte hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Karahan da ifadelerde bunlar üzerine odaklandı. Yani kurun bir miktar yukarıya doğru serbest bırakacağı noktasında piyasada bir beklenti ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Tabii ki buradaki temel sorun Kurun enflasyon artışının oranının altında artması sanayicinin özellikle reel sektörün özellikle de ihracatçı açısından çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkartıyor. Biz bunu 3 yıl hatta daha fazla dönemden hatta dezenflasyon sürecinin başladığı dönemden bu yana sanayi sektörü bunu yaşıyor. Yani TL'nin değerli olması doğal olarak bu olguları ortaya çıkartıyor. Daha sonra arkasından şu ifadeleri kullanılıyor işte verimliliği arttı ama verimlilik tabii ki önemli noktalardan bir tanesi faktör verimliliğin artması ama bu kısa dönemde gerçekleşecek bir olgu değil. Yani Türk sanayi yapısı ya da reel sektör uzun zamandır zaten değerli dolar üzerinden bir takım hareketler ortaya koymuş ve ihracat potansiyeli bunun üzerinden arttırmış. Diğer taraftan bence önemli noktalardan bir tanesi Pelin Hanım. Bunu konuşuyoruz. Belki sektörün önemli sıkıntılarının başında bu geliyor bence. İş gücü maliyetleri çok ciddi anlamda arttı. Yani şimdi baktığınız zaman piyasada şöyle bir algı var. İşveren yüksek ücret verdiğinden dolayı yakınıyor. İşçi de almış olduğu ücreti geçimlik seviyesinin altında olduğundan dolayı o da şikayetçi. Doğal olarak baktığımız zaman belki bunu sadece reel sektör açısından düşündüğümüzde şu durum ortaya çıkıyor. Son dönemde işçilik maliyetlerinde çok ciddi artış var. Bu özellikle de ihracat yapmış olduğumuz bölgelerle ilgili rekabet gücümüzü de çok ciddi anlamda zayıflamaya sebebiyet verdi. Yani geçtiğimiz dönemlerde çok rahat bir şekilde Polonya ve Romanya ile kolay bir şekilde bu işçilik ücretleri noktasında rekabet eden bir noktada olan Türkiye ekonomisi bugün Romanya'dan veya da Polonya'dan 3 kat 4 kat daha fazla işçilik ücretlerine maruz kalıyor. Bu da doğal olarak küresel piyasalardaki daha önceden elde etmiş olduğumuz iş gücü üzerinden elde etmiş olduğumuz rekabet avantajımız da ciddi anlamda sekteye uğratıyor gibi gözüküyor Pelin Hanım.
1: Peki bugün üretim içerisinde özellikle işletme sermayesi ihtiyacını düşündüğümüz noktada asıl problem sizce kredi maliyetlerinin yüksekliği mi yoksa erişim mi? Yani buradaki ana hikaye nedir? Özellikle mesela KOBİ'lerde büyük ölçekli sanayi kuruluşları arasında finansman koşulları bakımından bir aşma da yaşanıyor. Buna ne dersiniz?
2: Şimdi her ikisi de mi şu anda? Yani mevcut durumda şöyle söyleyeyim Pelin Hanım, yani sanayici ya da reel sektör bu şartlarda kredi almak istese dahi alamıyor. Çünkü kepler var üzerinde. Yani belli bir sınırlandırılmış bir kredi mekanizması var. Ama şunu da ifade edeyim. Yani bugün ticari kredi faizlerinin %40 üzerinde olduğu bir ortamda sanayicinin de bu %40'la bu krediyi alıp 6-7 yıl sonra geri dönüşecek bir varlık olarak, bir yatırım olarak da çok da mümkün gözükmüyor Pelin Hanım. Bunu özellikle altını çizeyim. Yani hiç kimse hadi üzerindeki kepler olmadığını varsayalım. İstediği miktarda bu faizden ulaştığını varsayarsak dahi sanayicinin %40 faizinin %40'ın üzerinde bir faizle para alıp ben yatırım yapabileceğini çok zannetmiyorum ki zaten mevcut durumda onu ortaya koyuyor. Aslında biraz daha sanayici özellikle son dönem içerisinde Pelin Hanım onu özellikle ifade edeyim. Krediye ulaşma noktası biraz daha gündelik işletme faaliyetlerini yürütebilme noktasındaki bir takım ulaşma isteği söz konusu. Çünkü dediğim gibi %40'la alıp bunun tekrar yatırıma yönlendirmesi çok da mantıklı bir kazanç veyahut da bir yatırım olgusu ortaya çıkartmaz. Biraz daha gündelik işlerini yürütebilme noktasında bir kredi talebi ortaya çıkıyor. O da tabii ki üzerinde kepler olduğu için de çok da fazla ulaşma imkanı ortaya çıkmıyor ifadesini burada kullanabiliriz. Tabii burada şunu da ifade etmek lazım. Özellikle bir yapısal sorunlar devam ediyor. Belki burada enflasyon üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi ama belki bu sadece hane halkı açısından değil, belirsizlik algısını çok ciddi anlamda enflasyon arttırdığından dolayı zaten fiyat yapma noktasında reel sektör çok ciddi zafiyetlerle karşı karşıya. Onu özellikle ifade etmemiz lazım. Bunun dışında işte geçtiğimiz günlerde Pelin Hanım enflasyon, özür dilerim, açıklanan rakamlardan bir tanesi de orada sektör bilançolarında zaten net bir şekilde sanayi sektörünün hangi durumda olduğu veya da hangi yapı içerisinde olduğu net bir şekilde ortaya konmuş gibi gözüküyor. Yani bakıyorum reel olarak 6.6 öz kaynaklarda 17.6 seviyesinde bir azalma var. Ya toplam borçları %5.8 artmış. Bence burada çok daha önemli bir nokta ki hep bir ağızdan bu ifadeyi kullanıyor. Karlılık seviyesinde ciddi sıkıntılar var reel sektörde Pelin Hanım. Yani finansal giderleri faaliyet karı oranı %48'den %69.1 seviyesine yükselmiş. Bakın finansal giderlerinin faaliyet karı oranından bahsediyorum. Yani kazandığının büyük bir kısmını zaten borcunu ödeyen bir reel sektör var. Net satışları 11.7 düşmüş. Faaliyet karı %40.2 seviyesinde düşen bir rakamdan bahsediyorum. Yani bunlar 15-20 gün önce gelen rakamlar. Tabii ki bu rakamlar aslında bir gerçeği gösteriyor. Yani sanayimiz üretmeye devam ederken özellikle de sermaye birikimi zayıflıyor. karını açılıyor ve finansman yükü de gün geçtikçe daha da ağırlaşan bir durum ortaya çıkartıyor. Yani burada aslında sanayimizin sorunu yalnızca üreten ve büyüme rakamları üzerinden değerlendirmek çok da mümkün değil. Asıl mesele bence burada Pelin Hanım, üretimin sürdürülebilirliği, işletmelerimizin de finansal dayanıklı ve yeniden yatırımları gerçekleştirebilme kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Yani işte sermayesi eriyen bir reel sektör düşünün. İşte karlılığı azalan, işte kazancının giderek daha büyük bölümünü finansmana ayırmak zorunda kalan bir sanayici yapısıyla bizim kalıcı bir rekabet gücü oluşturmamız çok zor gözüküyor. Yani bu özellikle şunu ifade etmem gerekiyor. Yani özellikle biz dezenflasyon sürecini sürdürürken sanayimizin üretim, yatırım ve istihdam kapasitesini koruyacak ve finansman erişimini kolaylaştıracak ve özellikle de öz kaynak yapısını güçlendirecek bir politikanın eş zamanlı bir hayatta hayata geçirmenin elzem olduğunu da özellikle altını çizmem gerekiyor.
1: Yani bugün kredi büyümesinde özellikle seçici bir yaklaşım benimsemesi üretken sektörlerin finansmana erişimi konusunda sizce yeterli olabilir mi? Veya şöyle soruyu biraz daha genişleteyim. İhracat ve özellikle yatırımcı firmalara yönelik kredi kanallarının daha fazla ayrıştırılması sıkı para politikasıyla da çelişir mi?
2: Ya şimdi öyle gözüküyor. Zaten Merkez Bankası'nın en büyük kaygısı bu Pelin Hanım. Yani ben evet seçici kredilerle reel sektöre desteklerim ifadesi kullanıyor ama bu özellikle de kredilerin reel sektöre aktarıldığı andan itibaren ilk etapta bir talep baskısı ortaya çıkıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama şunu da iyi düşünmek lazım. Evet ilk etapta böyle bir baskı ortaya çıkabilir. Belki enflasyon yukarı doğru itebilir ama sonraki aşamada bizim zaten dikkat etmemiz gereken nokta. Sonuçta biz arz üzerine yapılan bir kredi mekanizmasından bahsediyoruz. Yani enflasyonun temel belirli sadece talep değil, arz tarafı ki zaten ben defaatle bunu ifade ediyorum. Yani sadece talep tarafına odaklanarak yapılan bir enflasyon politikası geçici olarak enflasyonu aşağı doğru çekebilir ama enflasyonun tek haneli rakamlarda ya da bugün işte %30'ların altında ya da %20'lerin altında kalıcı bir şekilde gerçekleşebilmesi için mutlaka ekonominin arz tarafının güçlendirilmesi gereken bir durumdayız biz. Yani bugün örneğin biz seçici kredilerle veya da selektif kredi politikasıyla biz bazı sektörleri desteklediğimizde doğal bir sonucu olarak zaten arz kesiminde ciddi anlamda yukarı yönlü bir hareket olacağından dolayı enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı, olumlu yönde bir baskı unsuru ortaya çıkartacak. O yüzden dediğim gibi bir ikilem var ama sonuçta ben muhtemelen önümüzdeki dönem içerisinde benim de beklentim o şekilde. Bu hafif de olsa özellikle sanayi sektörünün, reel sektörün ayakta durabilmesi için bu selektif kredi politikalarının önümüzdeki dönem içerisinde hafif olarak bir gevşetilme durumu ortaya çıkma mümkün gözüküyor. Hatta onunla ilgili de bildiğim kadarıyla hükümet tarafında bir takım çalışmalar yapılıyor Pelin Hanım.
1: Peki hocam, şimdi bizim bugün Türkiye ekonomisinde özellikle iç talepteki yavaşlama bir tarafta dezenflasyon açısından olumlu dedik ama sizce bugün baktığımız zaman Başkan Fatih Karahan diyor ki sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu destekleyeceğini vurguluyor. Bugün Türkiye ekonomisinde bu üç aktarım mekanizmasından hangisi daha hassas? Döviz kuru, beklenti ve bunun yanı sıra işte talep diyeyim size. Üçünden hangisi? Hala döviz
2: şimdi,
1: kuru.
2: Yani şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Baktığımızda hangi kanal? Yani benim değerlendirmem bu üç aktarım mekanizması içerisinde bence en güçlü çalışan şu anda talep kanalı gözüküyor. En zayıf kanal da bana göre beklenti kanalı. Yani şöyle söyleyeyim, Merkez Bankası sıkı para politikasının özellikle iş talep üzerinde bir etkisini gösteriyor. Yani yüksek faizler, kredi kullanımı, işte tüketim ve yatırım iştahındaki bu ciddi anlamda sınırlıyor. Dolayısıyla talep kanalı çalışıyor. Ama bunun üretim ve sanayi üzerinde bir maliyet oluşturduğunu hepimiz görüyoruz. Diğer taraftan döviz kuru kanalına bakıyorsunuz. Göreceli olarak istikrarlı bir seyir var. Yani ithal maliyetler üzerinde enflasyonu sınırlamaya katkı sağlıyor. Ama bence asıl sorun başta ifade ettiğim gibi beklenti kanalı. Yani biz özellikle enflasyon noktasında bir başarıya ulaşabilmek için beklentileri çok iyi bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. İşte 12 ay sonra bakıyorsunuz enflasyon beklentisi 23.7, reel sektörde 32 seviyesinde. İşte hane halkı hala %45 seviyesinin üzerinde. Bu farklılaştırma enflasyon beklentileri yeterince çıkılanmadığını gösteriyor. Çünkü şimdi baktığım zaman firma açısından düşünüyoruz. Gelecekte yüksek enflasyon beklentilerinden dolayı fiyatını, işte çalışanlar da ücretlerinin daha yüksek seviyede belirlenmesini istiyor. İşte böylece bir enflasyon katılığı devam eden bir süreç içerisine giriyor. Dolayısıyla ben şunu ifade edeyim. Para politikası talebi baskılayamakta başarılı, daha başarılı hatta, ama beklentiyi dönüştürmekte ise biraz daha sınırlı kalıyor gibi gözüküyor. Yani bence Türkiye'deki dezenflasyonun temel sorunu yalnızca talebi düşürmek değil, enflasyon beklentilerini de düşürmekten geçiyor. Çünkü talebi faizle baskılayabilirsiniz, ancak beklentileri kalıcı biçimde düşürmek için güven ve öngörülebilirlik üretmemiz gerekiyor Pelin Hanım.
1: Peki, şimdi diğer tarafta küresel piyasalarda da finansal koşulların sıkılaştığı, sıkı kaldığı bir dönem içerisinde özellikle Türk lirası varlıklarının hassasiyeti açısından değerlendirmek gerekirse şu anda olunan konum biraz daha bu cazibenin devam edeceğine dair görüşler de geliyor ki bunu en son BBVA da söyledi. Yabancı yatırımcı açısından faiz indirimi beklemesine rağmen aslında burada carry rate faiz seviyesinin faiz seviyesinden daha çok kurdaki değer kaybının ötesine geçmeyecektir. Dolayısıyla burada cazibenin devam edeceğini bekliyoruz dedi. Türk lirasında herhangi bir türbülans bekler miyiz, yoksa kurumlara destek gelir mi burada?
2: Ya ben böyle bir durum ortaya çıkacağını çok zannetmiyorum Pelin Hanım. Yani şimdi enflasyon bir defa zaten önemli çıpalardan bir tanesi kurumun belli bir noktada sabit kalması. Yani belki enflasyonun belli bir noktaya getirilmesindeki bu işte %30'un altına inmesinde kurun sabit kalmasını ben çok ciddi anlamda payında olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim gibi ekonomilerde kur geçişkenliğinin enflasyon üzerinde etkisinin çok fazla olduğu ekonomilerden bir tanesiyiz. Ve ben bu yüzden belki kontrollü bir şekilde yani çok da kamuoyunun, hali halkının hissetmeyeceği nokta biraz yukarıya doğru çıkabilir ama yani geçmiş dönem olmuş olduğumuz
1: evet. Sayın hocam, seste bir problem oldu. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet, için, aktardıklarınız için diyoruz. Ankara Sanayi Odası Ekonomi Müşaviri Profesör Doktor Murat Çetinkaya'yı ağırlamış olduk efendim. Fed'in 5 kitap raporu Eylül sayısı yayımlandı. İzleyerek haberimize veda ediyoruz.
0: Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 5 kitap raporunun Eylül sayısını yayımladı. Rapor, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle ülkedeki 12 Fed bölgesinin yarısında fiyat baskılarının güçlü seyrettiğini veya giderek arttığını ortaya koydu. 5 kitaba göre enerji maliyetlerindeki yükselişin yerel ekonomilere yansımasıyla birlikte 6 bölgede son haftalarda belirgin fiyat baskıları gözlemlendi. Raporda birçok işletmenin enerji fiyatlarının yanı sıra diğer emtia fiyatları ve gümrük tarifelerinden kaynaklanan enflasyonist baskılara dikkat çektiği belirtildi. Raporda firmalar yüksek seyreden dizel fiyatlarına dikkat çekerken, yakıt ek ücretleri yoluyla artan maliyetlerin tedarik zinciri genelinde yansıtıldığını belirttiler ifadesine yer verildi. 5 kitaba göre Fed bölgesinin büyük bölümünde anket döneminde ekonomik faaliyetler sınırlı ölçüde büyüdü. Buna karşılık genel istihdam seviyelerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Raporda 12 Fed bölgesinden 11'inde ücretlerin en azından bir miktar arttığı belirtilirken, bazı bölgelerde yükselen enflasyonun ücretler üzerindeki baskıyı daha da güçlendirdiği ifade edildi. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Ve efendim grafik tüellosuyla karşınızdayız. Bu kez Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, şimdi dün uyarısını yapmıştık bu programda. Geniş çaplı bir satışa işaret ediyor şu anda göstergeler demiştik ki. Nitekim aslında bugüne geldiğimiz noktada dün Wall Street tarafındaki sert kayıplar. Bugün Asya'ya baktığımız zaman Güney Kore Kospi %7'nin üzerinde bir değer kaybıyla kapattı. Teknoloji hisseleri bir kez daha sorgulandığı bir dönemden geçiyor. Bakalım sınavı başarılı geçebilecek mi?
2: İşte yükseliş hızlı olunca düzeltmesi de sert oluyor tabii
1: sert
2: ki.
1: Sert oluyor, doğru.
2: Ben yurt dışına bakacağım biraz. Bugün TÜİK'ten hem hizmet hem de inşaat üretim endeksleri geldi. Orada da bir ayrışma var. Onları biraz inceleyeceğim.
1: Peki başlayalım mı? Tabii. Başlasın grafik tüellosu diyoruz efendim. Ve şöyle hızlıca grafiklerimizin başına geçelim. Öncelikli olarak küresel piyasalarda bugün anons yaparken, hatta kanalı açarken şunu dedik. Satış baskısı derinleşiyor dedik. Wall Street'teki dün kayıplar bugün Asya'ya da yansımıştı. Özellikle yapay zeka ve çip hisselerinde yarı iletken hisselerdeki sert kayıplar dikkat çekmişti. Şimdi nereden kaynaklandı bu? Dün ABD'de bir tarafta son 5 ayın en hızlı yükselen enflasyon verisinden ötürü kaynaklandı. Diğer tarafta

0: yaşadı seans içerisinde. Dolayısıyla buraya yakından takip etmiştik. Yani küresel hisse senetlerinde baktığımız noktada satış dalgasının derinleşmesi ve Nikkei tarafında 2024'ten bu yana en uzun düşüş serisinde beraberinde karşımıza getirdi. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Özellikle buradaki ana hikayede bu grafikte bakacak olursak Nikkei endeksinde Aralık 2024'ten Ekim 2026'ya kadarki olan yüzdesel değişimlere bakacak olursak yeşil sütunlar özellikle endeksin pozitif tamamladığı günler, pembe sütunlar, kırmızı sütunlar ise düşüşte tamamladığı günleri gösteriyor. Grafiğin son dönemindeki yani 2024'ten bu yana bakacak olursak zaten ağırlıklı olarak satış olmakla birlikte son iki işlem gününe baktığımız zaman bu bar boylarının çok daha derin olduğunu bize gösteriyor aslında. Bu da iki işlem gününde yaklaşık satışların %5'e kadar ulaştığını da ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla Japonya tarafındaki, Nikkei tarafındaki düşüşler sert bir şekilde devam ediyor. Peki Kospi'ye bakalım hemen. Bugün Kospi'de satışların oldukça sert derinleştiğini gösterdi bize. Hemen diğer grafiğimi rica edeceğim. Güney Kore Kospi endeksinde yaşanan sert satış dalgaları endeksin aslında zirve seviyesinden ne kadar bize uzaklaştığını da net bir şekilde gösteren fiyatlama olarak da karşımıza çıkıyor. Alt tarafta satışın derinliğini görüyoruz. Satış derinliğinin arttığını da çok daha net bir şekilde bize gösteriyor. Kospi'ye bakacak olursak özellikle zirve seviyesine gelelim şöyle bakalım. Zirve seviyesi Kospi'de Haziran ayında 22 Haziran tarihinde geldiği seviyeden 9.114 puandan bugünkü gelinen seviye 5.554 yani 15 Ekim'deki kapanış seviyesini bize gösteriyor. Böylece yaklaşık %39'luk bir kayba işaret ediyor. Zirve seviyesinden bu yana Haziran'dan Ekim'e ortasına kadarki olan süreçte. Dolayısıyla dikkat çekici olan şey satışların yalnızca birkaç günlük bir düzeltmeyle sınırlı kalmaması. Haziran ayından bu yana satış dalgasının içerisinde çok daha derinleştiğini bize gösteriyor aslında. Dolayısıyla Güney Kore Kospi özellikle teknoloji öncülüğünde bugün de söyledim Samsung ve Hynix hisselerindeki kayıpların çift tanelere kadar ulaşması bugün yapay zeka yatırımlarına dair bir kez daha önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen Güney Kore Kospi'deki bu satışlar bir miktar daha yüksek değerlemelere ve geri dönüşlere yönelik de endişeleri arttırmış gibi duruyor. Hemen hemen küresel anlamdaki bütün teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpların ardı sıra peşi sıra bunu da görüyoruz. Elbette burada dün de demiştim destek verecek olan bilançolar. TSMC bilançosunu bugün açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelse de her ne kadar buradaki ana hikaye bir miktar daha aslında yatırımcıların gelecekle ilgili bundan sonraki süreçte ne kadar piyasa beklentisini karşılayacak ve ne kadar bir geri dönüşü olacak endişesini yaşamaya devam ediyor. Yani aslında bu iki grafiğin ve teknoloji satışlarının öncülüğünü 3 maddede özetleyebilirim. Enflasyon ve teknoloji arasındaki değerleme ilişkisi bu birinci ana madde. İkincisi yapay zeka sektöründeki finansman riski ve üçüncüsü artık bir miktar daha riskli varlıklardan çıkan yatırımcının güvenli liman olarak adlandırdığı tahvilleri desteklemesi. Bu üç maddede bize teknoloji hisselerindeki satışları derinleştirdiğini bir kez daha göstermiş oluyor diyeyim ve son dakika var. Bütçe dengesi Eylül'de 532,2 milyar Türk lirası açık verdi. Önceki veride ise 12,9 milyar Türk lirası fazlaydı. Onu da aktarmış olalım Mehmet.
1: Şunu da hatırlatalım. OYP'de gelecek yıl için bütçe açığı beklentisi bir miktar yukarı yönlü revize edilmişti. Özellikle faizli harcamalarda bir artış bekleniyor. Artık biraz daha şeyin bütçenin ekonomi destekleyici yönünde bir değişikliğini yavaş yavaş görüyoruz diyebiliriz bu veriden de herhalde. Onu ilk işaretlerini gördük.
0: Gördük. Evet bakalım. Daha da beklenti var.
1: Ben bugün yurt içi verilere biraz bakacağım. TÜİK tarafından inşaat ve hizmet üretim endeksleri geldi. Önce inşaatı ekrana getiriyoruz. İnşaat tarafında aylık bazda veriler bunlar.

0: Aslında son dönemde son 2-3 yılın en yüksek aylık artışlarından bir tanesini gördük. Şurada 2025 ve 2025'teki rakamlar, aylık değişimler 4.1-4.2 civarında. Burada %5 civarı bir artış var. Peki son dönemin en yüksek rakamların artış rakamını niye gördük diye baktığımızda aslında burada kentsel dönüşümle ilgili yatırımların arttığını görüyoruz. Aylık bazda bu verinin biraz alt kalemine baktığımızda aylık %4,5'luk bina inşaatı yatırımları var. Burada özellikle normalde ertelendi ama daha önceki beklenti bakanlık tarafından verilen yarısı bizden kampanyasına yıl sonunda biteceği beklentisi. Özellikle şu andaki yatırımları bir miktar artırmış görünüyor. Ayrıca bu veriler biraz gecikmeli yansıyor. Şu anda Ağustos ayında gerçekleşen üretimin kararı, inşaata başlanması falan aslında yıl başında hatta geçmiş yıldan bugüne sarkan veriler. Daha savaş olmamıştı. Merkez Bankası faizleri indiriyordu. Dolayısıyla orada bir canlanma görmüştük zaten aylık verilerde. Özellikle yaz aylarından itibaren bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Bu ne kadar sürer? Özellikle hem savaş koşulları hem de bu yarısı bizden kampanyasının bir süre ötelenmesi bu yatırımları bir miktar daha ileriye atar mı atmaz mı? Onlara bakacağız. Ama sektörden gelen veriler çok da hızlı bir sektör, çok büyük bir canlılığın olmadığını, dolayısıyla şu son aylarda gördüğümüz yükselişin çok da kalıcı olmayabileceğini bize işaret ediyor. Hizmet tarafına baktığımızda ise orada inşaatın tersine bir tablo var. İnşaat hizmet tarafında zaten son dönemde çok güçlü bir seyir yoktu ama Ağustos ayında neredeyse değişmeyen bir hizmet üretimi var. Bunun alt kalemine baktığımızda ise konaklama ve yiyecek tarafında aylık bazda %0,7'lik bir düşüş var. Ki bu Ağustos ayında normalde canlı geçen bir ayda gerçekleştiği için aslında iç talepteki zayıflığın işaretlerinden bir tanesi de bu hizmet üretim endeksi oldu diyebiliriz. Daha önce kredi büyümeleri gibi daha başka kartlı harcamalar gibi konularda da bunu görmüştük. Dolayısıyla iç talep yavaşlıyor ki bu son dönemdeki fon krizinin öncesindeki veri, yani Ağustos ayı verisi, onu da altını çizelim.
1: Peki bakalım efendim, hem küresel hem de içerideki gelişmeleri aktarmış olduk. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün ve Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe bakıldığında aslında bu hafta biraz daha gözler küresel çapta bakıldığında Amerikan enflasyon rakamlarındaydı ki dün TÜFE rakamını aldık. Bugünse saatler 15.30'u gösterdiğinde ÜFE rakamını alacağız diyelim. İçeri tarafa bakıldığında bütçe rakamları geldi. Başlıklarla beraber bakalım dilerseniz. Haftanın dördüncü işlem gününde başlıklarımıza bakıldığında ise bütçe rakamları geldi ve hazine tarafından gelen rakamlara bakıldığında bizim bütçemiz geçtiğimiz ayki fazla rakamından açığa dönmüş durumda. Hazine rakamlarına bakıldığında bütçe dengesi Eylül'de tam 532,2 milyar lira açık verdi. Önceki 12,9 milyar lira fazla yönündeydi. Desarlara bakıldığında vergi gelirleri Eylül'de 1,07 trilyon lira oldu. Önceki ise 1,47 trilyon lira olarak açıklanmıştı. Bir düşüş olduğunu bu ayda gördük ve yine aynı döneme bakıldığında faiz dışı denge tarafında ise 269,2 milyar liraya varan bir açık olduğu da kayıtlara geçti diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Bu sefer yine içeriden gelen bir başlık bizi karşılıyor ve TÜİK tarafından hizmet üretici fiyat endeksi rakamları açıklandı. Üretici fiyatlarında bir artış hızında yavaşlama olduğunu rakamlar bizlere gösterdi. TÜİK hizmet üretimi Ağustos'ta yıllık bazlı %0,2 arttı. Önceki %3 artıştı. Aylık taraftan bakıldığında %2,3 artış yaşandı. Önceki tarafta ise %0,2'ye varan bir artış vardı. İnşaat üretimi endeksine bakıldığında ise Ağustos'ta aylık bazı %4 artış var. Yıllık tarafta %2,4'e varan bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu izliyoruz diyelim ve son başlığımıza geçelim. Bu da dışarıdan geliyor. Dün Amerikan enflasyon rakamları geldi. Beklentilere paralel gelen manşet dışında çekirdekte hafif bir yukarı yönlü seyrin olduğunu gördük ve 5 ayın zirvesinde oturmuş bir rakamla karşı karşıya kaldık. Tabii bu rakamlar sonrası Fed üyelerinden de birer birer mesajlar gelmeye başladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'den de açıklamalar geldi ve değeri enflasyonu kontrol altına almak için kısa vadeli faizlerin ilerleyen dönemlerde yeniden artırılması gerektiğinin altını çizdi. Fakat Ekim'de acele etmeye gerek olmadığı mesajını da verdi. İkinci taraftan gelen bir diğer Fed üyesi yorumuna bakıldığında Chicago Fed Başkanı Goolsbee'den bir açıklama geldi ve kendisi de beklenti üstü gelen enflasyon rakamları sonrası hayal kırıklığı yaratıldığının altını çizdi. Evet, içeride ve dışarıda bu denli yoğun bir günden varken piyasalara bakmakta fayda var diyelim. İçeri tarafta bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 12 bin puan seviyesinde fiyatlanıyoruz. Aslında biraz daha sınırda yaşanan bir işlem hacminin geçtiğini gördük endekste. Alt taraftaki endeks detaylarına bakıldığında bankacılık, maliye, turizm ve ulaştırma tarafında %0,83'lere varan yukarı yönlü bir yatay pozitif seyir varken sanayi tarafında ise yatay negatif bir ayrışma olduğunu gördük. Bu sabah saati CDS'lerimizde 250 bas puana ulaşmış bulunmakta. Commerzbank'tan bir analiz geldi ve TL için nominal değerinde henüz adil değere yakın değil açıklaması bulunmuştu. Küresel para piyasalarındaki değerlemelere bakıldığında dolar endeksinde 102 seviyesinde bir katılık olduğunu görüyoruz. Fakat biraz daha yatay negatif bir işlem hacminde geçişine dikkat çekmekte fayda var diyelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ederken Euro dolar çaprazına bakıldığında biz tekrardan 1.12.21 seviyesine çıkıldığını gördük. Sterlin dolar tarafında 1.32.61 seviyesinde korunan bir fiyatlama hakim diyelim ve hemen bir Avrupa borsalarına bakalım. Dün aslında karışık bir seyir vardı. İtalya negatif ayrışmıştı. Şu an yine negatif ayrışan bir tablo olduğunu gördük ve Londra, Paris dışında Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında yatay negatif bir işlem hacmi var diyelim. ABD borsalarında ise biz biraz daha aslında çiplerdeki geri çekilmelerin etkili olduğunu gördük ve vadelerde bu sabah saati karışık bir seyir vardı. Bilançolar gelmeye başladı ve bakıldığında burada aslında Morgan Stanley, BlackRock ve BofA tarafından geldi. Tahminleri aşan rakamlarla karşı karşıya kaldık. Dow Jones tarafında pozitif bir ivme varken vadeli tarafta Nasdaq ve S&P 500 tarafında %1,5'lara yakınsayan bir geri çekilme olduğunu da altını çizelim değerli izleyenler. Bir de buradan emtia piyasalarına bakalım. Çünkü Bitcoin'de şu an 81 bin dolarda bir dengelenme direnme seviyesi hakimken spot piyasada ons altın şu an 4200 dolarında altında fiyatlanmaya devam ediyor ki dün ABD enflasyon rakamı sonrası biz 4000 dolar sınırında görmüştük burada. Gümüş yukarı yönlü seyrini korurken Brent petrol tarafında biz 104 dolara doğru bir geri çekilme olduğundan itibariyle gördük diyelim ve Fokus'ta kısa bir araya gidelim.
0: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

giderken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat.

0: 그 좁게 바람을 느껴준 느낌 칼보람 기술 여름 알뜩 전설
1: Bloomberg TV 텔레비전과 ortak yayın.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Bütçe rakamlarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Binhan Hanım.
1: Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi sıcak sıcak rakamlarımız geldi diyelim. Eylül ayı bütçe dengesi verilerine bakıldığında aslında merkez yönetim bütçesinde fazladan açığa doğru giden bir ortamla karşı karşıya kaldık. Bütçe dengesi Eylül'de tam 532,2 milyar lira açık verdi ki önceki aya bakıldığında bu 12,9 milyar lira fazla yönündeydi. Peki siz bütçe açının seyrini nasıl yorumluyorsunuz ve yılın son çeyreğine girdiğimiz bu aylarda mali disiplin tarafında nasıl bir tablo ortaya koyuyor sizce bu rakamlar?
1: Şimdi Ağustos ayında kurumlar vergisinde geçici vergi dönemi olduğundan dönemsel bir hasılat artışı oldu. O yüzden aslında Ağustos ayına dair bütçe fazlası biraz şaşırtıcı oldu. Hani bütçe fazlası istisnai bir durum. Normali aslında bütçenin açık vermesi. Ancak bizde tabii ki bu sefer Eylül itibariyle böyle yarım trilyonluk bir bütçe açığının olması mali disiplinin tehdit altında olduğunu gösteriyor. Zaten bu özellikle orta vadeli programda da en çok aslında anlatılan konulardan birinin başında geliyordu. Birincisi büyüme, ikincisi mali disiplin. Bütçe açığı nereye kadar gider? Yılın diğer geri kalan aylarında da yaklaşık 2.7 trilyonluk bir bütçe açığı beklentisi var Hazine Maliye Bakanlığı'nın. Ancak bunun tabii milli gelir oranı olarak %3.1 olmasını hedefliyor. Fakat işin şu tarafı var, hem burada bütçe açığına ayrılan oradaki beklenti zorlanacak. Birazdan nedenlerini anlatırım. Ama öbür taraftan da bütçe açığını milli gelire oranladığımızda payda kısmında milli gelir var. Ve o da beklentinin altında gelecek. Yani o da sonuçta düşürdü OVP'ye göre tahminler. 3.1'e kadar geriledi. Hatta IMF biraz daha düşürdü.
0: Evet.
1: Ama sonuçta baktığınızda bütçe açığı daha beklentinin altında gelir, milli gelir beklentinin altında gelirse, bunu bütçe açığına oranladığınızda mali disiplinde beklentinin üstünde bozulmuş olur. Şimdi iki, o zaman bir rakamsal olarak baktığımızda neyi zorlar? Hedefte beklenen o bütçe açığı 2.7 trilyonluk yıllık kümülatif açık rakamını bir kere zorlar. İkincisi de milli gelir oranı olarak %3.1 olan bütçe açığı milli gelir oranı, milli gelir düştüğü için yukarı doğru tırmanır. O yüzden bu şekilde tabii ki bundan sonraki aylarda gelebilecek büyük bütçe açıklarında da hazırlıklı olalım aylık bazda. Sadece dediğim gibi dönemsel kurumlar vergisi hasılatı gelir. Orada biraz daha bütçe açığı azalabilir. Ama onun haricinde hani bu kadar harcama baskısının yüksek olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani merkez yönetim bütçesinden bahsediyoruz.
0: Peki.
1: Harcama baskısı hem cari transferlerde hem borç faiz giderlerinde, yani ne kadar gelir toplanırsa toplansın bu harcama baskısına hiçbiri yetmiyor.
0: Bir diğer gelen veri de var Binhan Hanım, şimdi bakıldığında TÜİK tarafından hizmet üretim fiyat endeksi geldi. Üretici fiyatlarına bakıldığında ise burada biraz daha artış hızında yavaşlama olduğunu gördük. Peki sizce bu hızdaki yavaşlama kamu hizmet alımlarındaki alımı sınırlayıp diğer taraftan bütçe disiplinine bir katkı sağlayabilir mi sizce?
1: Yılın genelinde yüksek enflasyon ve maliyetli fiyatlarla alımlar yapıldı. Orası çok belirleyici. Yani bundan sonra tabii ne kaldı? Bir çeyreklik bütçe uygulaması var. Bir çeyreklik bütçe uygulamasında kamu zaten alımlarını ödenekler hesaba geçti. Şubat-Mart itibariyle hızlandırır ve tamamlarlar. Bundan sonra daha çok yapacağı harcama öbür yıla sakmaması gereken, işte duyuna kalmaması gereken, kalması arzulanmayan harcamaların biraz daha öne çekilerek yapılması, mal ve hizmet alım giderleri, enflasyonun en çok hissedildiği alanlardan bir tanesi. Hani maliyet düşüklüğü kesinlikle Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında olsaydı bu bütçe açığının azaltıcı bir etkisi olabilecekti. Ancak işte enerji maliyeti, haberleşme maliyeti özellikle buralarda işte savaş kaynaklı da biliyorsunuz gelişmelerle buradaki maliyetin yukarı gittiğini görebiliyoruz. Ama başka bir maliyet daha var. O da çok ekonomik faktörlerden etkileniyor. Merkez Bankası faiz kararından aynı şekilde etkileniyor. Jeopolitik gelişmeler de etkileniyor. Hazinenin borçlanma maliyeti. Hazinenin borçlanma maliyeti yükseldiği sürece biz borç faiz gideri olarak yüksek bazda bunları görebiliyoruz. Özellikle işte aylık orada da borç faizi için ayrılan ödenek tavanı 2,7 trilyon. Aynı bütçe açığı rakamıyla çok benzer, karıştırılmaması gerekiyor. 2,7 trilyon borç faizleri için ödenek ayrıldı. Ve şu anda o tutar 2,3 trilyona yaklaştı.
0: Peki.
1: Önümüzdeki aylarda kalan yılın 3 ayı itibariyle burada ödenek yetmeyecek. Çünkü hazinenin kamu borç yönetimi raporlarında borç ödeme ve faiz ana para projeksiyonları var. Hesapladığımızda ödenek aşımı olabileceği zaten bugünden aslında belli. Bu tabii ki bir türlü hani Merkez Bankası da faiz indiremediği için oluşan bir maliyet. Bu yeni borçlanmalara oldukça tabii ki bu yansıyor. Yine faizi 12 ayda yenilenecek olan borcun bir stoku var. Burada bir risk ortaya çıkmış oluyor. Eskiden döviz cinsi olanlar, altına endeksli olan tabii ki tahviller ve sukukların getirdiği bir maliyet var. Yani bütçede çok net olarak görünen bir kalem, belirginleşen bir kalem son bir yıldır. Dolayısıyla burası kamu maliyesinde bizim mali yorgunluk dediğimiz alanı aslında ortaya çıkartıyor. Şimdi istenen mali disiplin, fakat mali disiplinden borç maliyetin dolayısıyla uzaklaşıldığında mali disiplini sağlamak mümkün olmadığında mali yorgunluk diyoruz biz buna. Borcu çevirebilirsiniz, burası net, ama
0: Evet.
1: borcu kamu maliyesi dinamiklerini bozarak çevirdiğinizde o zaman zaten başka bir mali disiplin göstergesi olan faiz dışı açık da zaten dikkat çekti.
0: Peki vergi kalemi
1: Az önce
0: tarafında nasıl bir
1: paylaşılan
0: yorumunuz olur
1: bilgide.
0: Binhan Hanım? Şimdi bakıldığında vergi tarafında ise alt detaylarda gelirlerde bir düşüş görüldüğünü rakamlar bize gösterdi. Peki Merkez Bankası uzun zamandır talep düşüşünün dezenflasyon ortamına bir alan açtığı konusunda yorumlarda bulunuyordu. Bu aynı zamanda ÖTV, KDV kaybı da anlamına gelebiliyor. Peki bunun bütçedeki telafi konusundaki koşulları ne yönde olur? Çok kısa rica edelim sizden.
1: Doğru, tespitiniz çok doğru. İthalattaki güçlük, ithalattan alınan KDV'nin şeyini tabii ki hasılatın düşürücü bir faktör. Ama aynı zamanda dikkat çekici bir vergi, özel tüketim vergisi hasılatı da beklentinin çok altında devam ediyor. Yani geçen yılın aynı dönemine göre ithalde alınan KDV ve dahilde alınan KDV'nin ortalama geçen yıla göre artışı %35. Mesela özel tüketim vergisinde bu civarda olması bekleniyordu ama biraz tabii Eşel Mobil'in de etkisi var. Orada tabii otomotiv satışlarının da biraz tabii durağanlığının da etkisiyle sadece %3 artmış mesela geçen yıla oranla. Yoksa gelir vergisi ve kurumlar vergisi hasılatı aslında yaklaşık ortalama %45-48'lik bir aralıkta o geçen yıla göre hasılat artışını devam ettiriyor. Özel tüketim vergisi hasılat düşüşünün tabii ki şöyle de bir aslında bütçeye olumsuz yansıması var. Yaklaşık aylık 250 milyar lira civarında. Yani belki borç faiz giderini karşılayacak bir düzey, yani önemli bir vergi gelir, ama şöyle de bir tabii ki bunlar dolaylı vergiler ve dolaylı vergilerin randımanla muadil olmadığını biliyoruz. Şöyle bir vergi hasılatının dolaylı dolaysız vergi görünümüne bakınca biraz daha dolaysız vergilerin ağırlığı bu noktada artıyor. Aslında ÖTV'deki gelir kaybı nedeniyle dolaylı verginin hasılat içindeki payı bir miktar yani yüzde yani yine 60'larda kalmak üzere bir değişiklik sağlıyor ama sadece düşük hasılatı olan KDV ve giderek düşen ÖTV yi bile toplasanız toplam vergi hasılatı içerisindeki payı %55. Bu da vergi sisteminin dolaylı vergilere bağımlı olarak devam ettiğini ve o da adaleti bozucu bir yönünün olduğunu ortaya çıkartmış
0: Peki,
1: oluyor.
0: son olarak sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin burada nakit sıkışıklığı üzerinde vergi tarafına yansıması sizce nasıl etkili olacaktır?
1: Kesinlikle zaten tüketim kararları, tasarruf kararlarını çok önemli ölçüde etkilediğinden dolayı fon piyasasında normal şartlarda stopajın önemli bir getirisi var devlet hazinesine gelir vergisi olarak. Bir mahrum kalınan vergi geliri var, iki elde edilemeyen ve hani içeride kapalı fonlarda kalan çok büyük bir meblağ var. Üretime sokulamadığı için aynı zamanda gelir temin edilemediği bir alan var. Ben çoğunlukla işletme sermayesi olarak kullanılacak bir alanda aslında. Bunların tabii ki kesinlikle olumsuz etkisi olacaktır vergi hasılatı üzerinde. Ama fonların bundan sonra güven kaybı ve yastık altı söz konusu olduğunda zaten bu yastık altı adından belli devletin vergilendireceği bir alan değil. Yani kayıt altında olan bir alan zaten değil bu arada. Onu da ifade edelim.
0: Profesör Doktor Binali Elif Yılmaz, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, fokus kaldığı yerden devam ediyor. Dün yaşanan sel felaketi sonrası sigorta sektöründe şu an nasıl bir tahsilat veya nasıl bir aslında burada bakıldığında performans var diye konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay. Atilla Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Alara Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Atilla Bey. Dün bakıldığında İstanbul'da son 41 yılın aslında yağış rekoru kırıldığı görüldü. Birçok yerde sel ve baskınlar yaşandı ve yolların kapandığını haberlerde gördük. Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası ise mega kent tamamen aslında bir trafik durma noktasına geldi ve yağış sebebiyle tam 1277 su baskını ihbarı alındı ve 15 heyelan 47 mahsur kalma olayı yaşandı. Konu tarafına bakıldığında ise burada 250 iş yeri ve 808 konutunda aslında ihbar kapsamında sel ve su baskını kapsamında bir sorun yaşadığını gördük. Peki şimdi hasar tutarları tarafına bakıldığında, ilk ihbarlara bakıldığında nasıl bir tablo ortaya çıktı? Toplam sigortalı hasar tutarına ilişkin ilk tahminler nasıl ilerliyor sektörde?
2: Öncelikle ben İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve işletmelerimize kendim ve sigorta sektörüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür afetlerde her şeyden önemli olan öncelikle can güvenliği. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yetkili kurumların uyarılarına dikkat etmeleri gerekiyor. Sigorta sektörü olarak da tabii ki bu zor günlerde biz vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanındayız. Ancak şunu belirtmek isterim. Daha henüz çok yeni bir olay olduğu için toplam hasarların sayısı ya da toplam tutar konusunda, hasar tutarı konusunda şu anda sağlıklı bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken. Ancak size elimizdeki poliçe verilerini paylaşabilirim. Dolayısıyla hasar ihbarları geldikçe ve ekspertiz işlemleri netleştikçe bu tablo daha da net bir hale gelecektir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre şu anda İstanbul'da 940 bin poliçe var. Konut ve iş yeri poliçesi var. Bunların yaklaşık 710 bini konutlara ait, 208 bini ticari işletmelere ve 22 bini de sanayi tesislere ait. Bu yaklaşık %17-20 bandında bir sigortalılık oranına denk geliyor. Araç tarafına baktığımız zaman da yaklaşık 2,8 milyon aracın kasko poliçesi var. Sel ve su baskın hasarları kasko poliçeleri kapsamında ödeniyor ve burada da yaklaşık %43'lük bir sigortalılık oranına sahibiz. Bununla birlikte konutları, iş yerleri ya da araçları hasar gören vatandaşlarımıza bazı birkaç önemli hatırlatmada da bulunmak istiyoruz. Öncelikle birinci olarak tabii ki can güvenliklerini sağladıktan sonra sigorta şirketlerine ya da sigorta sözleşmesine aracılık yapan sigorta acentelerine hasar ihbarında bulunmaları gerekiyor. Bu hasar dosyalarının açılması, ekspertiz işlemlerinin yapılması ve tazminatın hesaplanması için belirlenmesi için son derece önemli. İkinci olarak ise yine hasar gören alanların, eşyaların ya da makine parkının ya da araçların fotoğraflarını çekmeleri ve acil bir takım onarım için, kurtarma için masraf yaptılarsa bunların faturalarını saklamaları da önem arz ediyor. Üçüncü konu, doğal afetler hemen hemen bütün sigorta ürünlerinde ek temet olarak vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sunuluyor. Dolayısıyla bina ve eşya ve makina hasarları yangın poliçelerinde, araç hasarları ise kasko poliçeleri kapsamında teminat altında. Dolayısıyla yine güvenliklerini sağladıktan sonra ve nefes aldıktan sonra poliçelerindeki teminatları incelemeleri önem arz ediyor. Son olarak şunu vurgulamak isterim. Bu tür olaylar bize sadece hasarların ödenmesini değil, hasar öncesinde de bir takım tedbirlerin alınmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Vatandaşlarımızın riskler konusunda bilinçlendirilmesini sağlamamız gerekiyor. Biz de sigorta sektörü olarak sahip olduğumuz risk yönetimi bilgimiz ve hasar verileriyle bu sürece katkıda bulunabiliriz. Bir kez daha Türkiye Sigorta Birliği olarak sektörümüzün, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin yanında olduğunu vurgulamak istiyorum.
0: Şimdi aslında bu ortamda vatandaşların hasarlarını karşılamaları amaçlı hangi belgeleri getirmesi gerektiğinin altını çizdiniz. Peki diğer taraftan bakıldığında burada hasar ödemeleri ne kadar süre sonra sizce gerçekleşebilir?
2: Şimdi tabii öncelikle siz de biraz önce rakamları paylaştınız. Yaklaşık 1220 civarında bir ihbar var şu anda. Ama tabii çok daha yeni olduğu için bunun birazcık daha artacağını öngörmek mümkün. Dolayısıyla vatandaşlarımız evlerinde, iş yerlerinde ya da araçlarında oluşan zararla ilgili kendilerini güvence altına almalarından sonra bir an önce başvururlarsa şirketlerimiz çok kısa süre içerisinde ekspertiz işlemlerini tamamlayıp zararları ödeyeceklerdir.
0: Peki araç hasarları ve eşyada tamamı karşılanıyor mu poliçelerde bu hasarların ve beden nasıl hesaplanıyor sizce?
2: Bütün poliçelerde bir sigorta bedeli vardır ve sigorta şirketlerinin sorumluluğu bir sigorta bedeliyle sınırlıdır. Dolayısıyla bu tür ihbarlar alındıktan sonra sigorta şirketleri sigorta eksperlerini görevlendirirler ve sigorta eksperleri buradaki hasarın tutarını belirler. Bu da o zarar gören binanın ya da işte eşyanın ya da makinenin değeriyle sınırlıdır. Dolayısıyla bütün bunlar sigorta eksperleri tarafından belirlenir ve tutarlar sigortalılarımıza bildirilir.
0: Peki şimdi vatandaşlar poliçe yaptırırken özellikle hangi teminatlar, hangi muafiyetler ve teminat limitlerine dikkat etmeli sizce?
2: Şuna dikkat etmeliler. Dediğim gibi hemen hemen bütün branşlarda doğal afetlere karşı teminat verilir. Fakat bu teminatlar genellikle ek teminat olarak alınır. Yani deprem olsun, sel olsun, yer kayması olsun. Dolayısıyla öncelikle belirtmeleri gereken şey ülkemizin büyük bir kısmının riskine karşı karşıya olduğu bilincinden hareket ederek ve ülkemizin özellikle Karadeniz bölgesinde yer kayması ve sel hasarlarına karşı sel hasarlarından etkilendiğini düşünerek bu doğal afetlerin poliçelerinde olmalarını mutlaka eklemeleri gerekiyor. Konut poliçelerinde de bu teminatları alabilirler. Araçları için yaptırdıkları kasko poliçelerinde de yine bu doğal afetleri teminat kapsamına alabilirler.
0: Vatandaşların gözünden bakıldığında aslında son zamanda konut sigortası ile DASK arasında burada bir fark oluştuğu kanısında bir yanlış anlaşılma olduğunu çoğunlukla programlarımızda yaşıyorduk. Sizce zorunlu deprem sigortası ve sel, su ve baskınları karşılayabiliyor mu, yoksa bu tür afetlere karşı nasıl bir sigorta güvencesi sizce ele alınmalı?
2: Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Şu anda DAS tarafından sunulan ürün sadece zorunlu deprem sigortası. Ancak bunun zorunlu afet sigortasına dönüşmesi yönündeki tüm hazırlıklar tamamlandı. Yani deprem dışında sel, su baskını, heyelan, orman yangını gibi, dolu gibi, fırtına gibi diğer doğal afetlerinde DAS kapsamına alınması için gerekli olan mevzuat çalışmaları yapıldı. Bu şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize aktarıldı. Yasalaştıktan sonra kapsam genişleyerek tüm doğal afetlerin kapsam içerisinde olduğu bir zorunlu sigorta kapsamına kavuşmuş olacağız.
0: Şiddetli yağışlarda araçlar aslında büyük bir su kütlesinin de altında kalabiliyor. Peki kasko poliçelerinde sel sebebiyle sizce oluşan motor, elektronik aksam ve diğer hasarlarda hangi koşullarda karşılama yapılabiliyor? Yoksa tüm hasarlar karşılanabiliyor mu?
2: Sel ve su baskını teminatı olan poliçelerdeki bu risklerin yarattığı bütün riskler karşılanıyor tabii ki.
0: Aslında bakıldığında burada hem konut hem de araç sahipliği tarafında konuştuk. Bir de tabii ki bir diğer taraftansa biraz daha canımızı yakan haberlerde iki kişinin kaybı oldu. Peki önümüzdeki dönemde bu süreçten sonra hayatını kaybedenler için sigortası varsa nasıl bir uygulama yürürlüğe girer sizce?
2: Burada da tabii hayat sigortası ürünlerimiz var. Eğer vatandaşlarımızın, ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hayat sigortaları varsa eğer, bu da yine kapsam dahilinde hak sahiplerine, daha doğrusu mirasçılarına ödenecektir.
0: Atilla Aksoy, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza gidiyoruz. 15 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek bir kararı konuşmak üzere Beyper Başkanı Emre Aptik bizlerle. Emre Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Evet, Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği tarafındaki şapkanızla beraber aslında dün resmi gazetede yayınlanan bir kararı sizinle konuşmak isteriz. Çünkü çok kez programlarımızda hem beyaz eşya hem mobilya hem de aslında bir diğer taraftan perakende ürünlerindeki taksi sınırlama sayılarını konuşuyorduk. Siz de çok kez de ekranlarımızda burada bu sınırların kalkması gerektiğinin altını çizmiştiniz. Şimdi bakıldığında bu kararla beraber taksi sürelerine ilişkin son kararın Ticaret Bakanlığı'nda olacağı açıklandı ve 12 aylık taksi sınırının kaldırıldığı açıklandı. Bakanlık tarafından yeni gelebilecek bir adımı şu an gözlüyoruz diyelim. Peki bu konudaki öncelikli sektörün beklentisi ne yönde? Biraz sizinle bu detayları konuşalım.
3: Evet, öncelikle sizinle birkaç programda bu konuyu hep konuşmuştuk. Bu da Ticaret Bakanlığı'nın taksitli satışlara yönelik yeni düzenlemesi bizi çok umutlandırdı ve çok olumlu karşılıyoruz bu gelişmeyi. Buradaki önemli nokta 12 taksit sınırının kaldırılması, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin bütün taksit sınırlamasının da kaldırıldığı anlamına gelmiyor tabii ki de. Çünkü kredi kartı satışlarımızın taksit sayıları BDDK'ya tabi. Ancak bu düzenlemenin tüketiciye ve esnafa gerçek anlamda katkı sağlayabilmesi için kredi kartıyla yapılan alışverişlerdeki taksit sınırlamalarının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle beyaz eşya lüks tüketim değil, temel bir ihtiyaç. Bunu her zaman sizinle de konuşuyoruz aslında. Bugün bir ailenin buzdolabı, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi alabilmesi ciddi bir bütçe gerektiriyor. Beyaz eşya sektöründe kredi kartına uygulanan 9 taksit sınırının en az 12, mümkün son 8 veya 24 taksit olmasını talep ediyoruz. Çünkü burada tüketicilerin kısa sürede ihtiyacını karşılayabileceği durumlar var. Fakat bizim tüketicilerimizin bir kısmı da tabii ki de çeyiz satışlarımız, yani yeni evlenecek çiftler oluyor. Dolayısıyla buradaki 18 ve 24 taksit talebimiz de bu tüketicilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla aslında. Taksit sayısının arttırılması bize nasıl faydalar sağlayacak aslında?
0: Evet, buradaki ertelenen talebi sizce taksit sayısının artılması harekete geçirir mi? Bir de Ticaret Bakanlığı tarafından da bir adımın gelmesi gerekiyor. Siz yakın zamanda taleplerinize karşılık gelebilecek bir adımın gelmesini öngörüyor musunuz diye de soruma ekleyeyim ben.
3: Tabii ki de. şu anda ertelenen talep tabii ki de sıkışan bir ekonomik konjonktürle de alakalı tabii ki de. Dolayısıyla taksit sayısının, kredi kartı taksit sayısının arttırılması ve buna bağlı olarak da komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi tamamen talebi tekrardan harekete geçireceğini, sektörü harekete geçireceğine inanıyoruz. Ya yani taksit sayısının arttırılması nelere fayda sağlayacak? Vatandaşın aylık ödeme yükünü hafifletecek. Esnafın satışlarını destekleyecek. İç piyasada ticarete canlılık kazandıracak. Tüketicinin temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştıracak. Elbette bu adımların atılması tüketiciye aşırı borçlandırma şeklinde değil, gelir ve ödeme gücü dikkate alınarak uygulanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın attığı bu adımın BDDK tarafından da desteklenmesini ve kredi kartı taksit sayılarının tekrardan güncellenmesini, komisyon oranlarının güncellenmesini bekliyoruz açıkçası.
0: Emre Apik, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
3: Teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, Fokus'u nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdi. İş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
4: Öncelikli yayın.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Mobilite gündemi programına hoş geldiniz. Yanımda önemli bir konuğum var. Kendisi Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi kurucu başkanı Sayın Hakan Doğu. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi aslında çok farklı şeyler konuşacaktık bugün. Oturduk, hazırlandık ama birden tabii İstanbul'da bu yağış ve sel meselesi. Öncelikle buradan bir İstanbul'da bundan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Tabii işin tabii bir mali boyutu çıkacak. Bir de otomobil tarafı var. Onunla başlayalım dilerseniz. Şimdi selden etkilenen çok fazla otomobil görüyoruz ekranlarda. Suyun altında kalanlar, yolda kalanlar, efendim köprülerin altında, AVM'lerin otoparklarında kalanlar. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum size. Şimdi bu araç sahipleri, su altında kalan araçları için ilk etapta ne yapmalı? Vatandaşlar nasıl davranmalı? Onunla başlayalım.
1: Ben de herkese geçmiş olsun diyorum. Tabii burada biraz daha konuyu açarak söylersek, şimdi bu tipteki durumların karşılaşıldığı çeşitli zamanlar var. İşte bir dolu felaketi oldu. İşte zaman zaman kar felaketi oluyor. O yüzden bütün yetkili servislerde veya bağımsız garajlarda korkunç bir araç yığılımı oluyor. Haliyle sigorta eksperleri oradan oraya koşturuyorlar. Parça bulunmuyor. Dolayısıyla hemen bugünden yarınıza işinizin çözüleceğini düşünmeyin. Onu bir kere başta belirtmek isterim. Elektrikli araçlar da, içten yanmalı araçlar da haliyle suyu sevmezler. Yani ikisinden hangisi iyi hangisi kötü diye baktığımız zaman elektrikli aracın eğer pili etkilenmişse tabii araç pert oluyor. Orada öyle bir sıkıntısı var. İçten yanmalı araçta tamiratı daha mantıklı, daha iyi bir şekilde olabiliyor, daha hızlı bir şekilde.

de olabiliyor. Ama her şeyden önce eğer aracınız eğer kapı seviyesinden daha fazla bir suda aracınızı kullandıysanız, hele hele yürüme hızından daha hızlı bir şekilde kullandıysanız, o su basınçıyla hem elektrikli araçlarda hem içten yanmalı araçlarda birçok parça zarar görebilir, birçok yalıtım zarar görebilir. Dolayısıyla mutlaka aracınız eğer hala yürüyorsa mutlaka servise götürüp kontrol ettirmeniz

0: Ama eğer aracınız suyun altında kaldıysa, özellikle elektrikli araçlar için konuşuyorum, içten yanmalar zaten çalışmaz. Elektrikli araçları asla çalıştırmayın, asla şarja koymayın. Biliyorsunuz bunlarda çok yüksek akım var, çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Hemen yetkili servise gidip orada diagnostik cihazlarıyla araca bakılması lazım. Ve ondan sonra aracda eğer bir şey olmadığı konusunda bir eminseniz, yetkili servisin onayından sonra aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak yine de 3-4 hafta sonra yine bir aracı kaldırıp altına baktırmakta fayda var. Çünkü bu korozyon nereye nasıl gidebileceği hiçbir zaman bilemediğimiz şey. Haliyle trafik sigortası olanlar eğer araç pert olmuşsa bir para alamıyorlar. Ancak kaskosu olanlar alabiliyor. Yani Dubai'de bundan 1-2 sene önce gene çok büyük bir şey olmuştu. Sel felaketi olmuştu. Yüzlerce araç gitti. Bunların içerisinde tabii elektrikli araçlar en çok pert olanlar da var. Çünkü orada çok tuzlu, kötü bir suyu da var oranın. O olaydan sonra elektrikli araç sigortaları neredeyse çarpı iki arttı Dubai'de. Dolayısıyla
1: fiyatları.
0: Tabii. Yani kasko fiyatları. Dolayısıyla Türkiye'de henüz kasko fiyatları çok rasyonel, bilgiye dayanı saptanmıyor. Ama bundan sonra o fiyatların da artacağını düşünebiliriz. O yüzden bir an önce eğer sele girmemiş arkadaşlarımız varsa bunu da örnek alıp kaskolarını hemen yaptırmalarını tavsiye ederim.
1: Hakan bir tabi burada sigortanın önemi yine ön plana çıkıyor değil mi?
0: Sigortasız olmaz yani. Özellikle elektrikli araçlar çok çabuk pert olabilirler. Çünkü aracın maliyetinin yaklaşık %40'ı batarya olduğu için bataryanın değişimi çok büyük bir rakam. Tamire değmiyor, o yüzden aracın yenisini almak daha da mantıklı oluyor. Dolayısıyla sigorta sizin için çok büyük koruyucu bir etmen.
1: Şimdi tekrar söylüyorum. Araç su aldıysa böyle çalıştırmayacağız. Hemen çekici gelecek.
0: Suyun içinde beklediyse, bir saatten fazla suyun içinde beklediyse asla çalıştırmayın, asla şarj etmeyin. Mutlaka servise götürün.
1: Servislerde de büyük bir yılma olacak.
0: Tabii çok yılma olacak. Yani sigorta şirketleri de araç verir mi, vermez mi, ellerinde o kadar araç var mı? Tabii çok bunlar istisnai durumlar. Çok sıkıntılı bir dönem başladı buna maruz kalanlar için. Yani
1: İnşallah herkes ucuz atlatır.
0: İnşallah.
1: Herkese tekrar geçmiş
0: i̇nşallah.
1: Olsun diyelim. Şimdi biliyorsunuz Paris Auto Show'daydık. Siz de vardınız. Ben de takip ettim. Fuar bu sene biraz enteresan oldu. Geçtiğimiz seneye göre çok fazla kalabalıktı. Onunla başlayalım. Bu kalabalıklığın sizce sebebi nedir?
0: Ya bu Covid öncesi motor şovlar çok popülerdi. Daha sonra Covid sırasında işte dediler ya motor şova ihtiyaç yok. Aynı dedikleri gibi uzaktan çalışma, evden çalışalım. İş yerine gitmeyelim. Şimdi bunlar hepsi tersine dönüyor. Evden çalışma işi patladı. Herkes şirketine çağırmaya başladı. Bunu geri çevirmeye çalışan bir sürü sayıda şirket var. Aynı şekilde motor şovlar da çok ciddi şekilde azaldılar. İşte Cenevre kapandı, Almanya küçüldü, Paris motor şov küçülmüştü. Bu sene bir motor şovun geri gelişini gördük. Tabii burada da çok önemli olan etken Çin etkisi. Yani yaklaşık temsil edilen markaların %40'ı Çinli markalardı. Çinler çok büyük standlarda çok büyük şov yaptılar. O yüzden tabii çok büyük ilgi çekti.
1: Evet, yine büyük araçlarla şov yaptı Çinler dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Üçte biri Çinliydi.
0: Evet,
1: yani 20'den fazla marka oradaydı. Yani bildiğimiz markalar vardı, bilmediğimiz markalar da vardı.
0: Yani fark çok hızlı kapanıyor. Ben en son Şangay Motor Show'a bu sene gitmedim. Geçen sene gittim. Yani o günden beri inanılmaz gene bir takım ilerlemeler var. Yani en güzel örnek belki Xpeng verebiliriz. Bu şirket 8 sene önce üretime başladı. Toplam 10 yıllık bir şirket. Şahane araçlar üretiyor. Bir premium satılıyor Çin'de de. BYD'den daha pahalı satılıyor. Buna baktığımızda 8 senede bir araç üreticisi, yani fabrikası dünyanın en modern fabrikalarından bir tanesi, robotlarla çalışıyor. Infotainment'ı, otonom seviyesi neredeyse Tesla'ya yakın seviyede bir teknoloji şirketi. 8 senede bir şirket buraya geliyorsa ve 18 sene sonra bunlar nereye gelirdi? Etevaliden düşündürüyor. Daha topu da 500 bin araç üretiyorlar. Operasyon olarak karlılar fakat Ar-Ge falan giderler nedeniyle gene zarardadır ama çok hızlı kapatabilecek bir potansiyelini gösteriyor. Yani aradaki ölçü her sene yavaş yavaş azalıyor. Bu azalmanın sonucunda da tabii ki Avrupalılar bu derin rekabeti hissediyorlar. Yani fuarda Stellantis çok büyük şov yaptı.
1: Evet, Avrupa'nın köklü üreticileri de bir taraftan da bastırıyorlar ama değil mi?
0: Tabii bastırıyorlar. Cevap olaraktan Avrupa'nın cevabı şu. Bir, küçük boyutlu B segment şehir elektrikli araçlarını ön plana soktular. İşte Renault 5'in çok büyük başarısından sonra şimdi Citroen'in yeni küçük modeli, işte şeyin Volkswagen yeni ID Polo'yu sıktı, işte, Audi A2 modelini koydu.
1: Evet, onu da gördüm.
0: Her

0: Herkes küçük modele konsantre oluyor. Bence de çok mantıklı çünkü büyük araçlar çok ağır, çok pahalı. Onun yerine küçük araçlar daha mantıklı seviyelerde satılabiliyor. O yüzden Avrupa'nın cevabı bir, Renault 5 örneğinden gidersek, geçmişe referans vererek model geliştirme. Aynısını benzerini Citroen de yaptı. Zaten bir sürü konsept karlar hepsi geçmişe referans veriyordu. Mesela Alfa Romeo'nun muhteşem bir içten yanmalı konsept aracı, herkesin çok beğendiği bir araç oldu. Yani Avrupa'nın gücü, tamam sen rekabetçisin, çok hızlı ilerliyorsun ama bende de geçmiş var, geçmişin kuvvetini kullanmak istiyorum oldu. Küçük araçlarla girdi. Büyük araçlar da henüz o seviyede de değil. Çünkü yani Çin pazarına gittiğiniz zaman yani bir B segment Clio tipindeki bir araba işte 12 bin dolar, 15 bin dolar arasında fiyattan satılıyor. Yani Avrupa'da böyle bir araç 25 bin dolardan aşağı satılması mümkün değil. O da en düşük segmentlerde.
1: Evet. Yani şimdi hedef orada 15 bin euro ile 20 bin euro arasında çekebilmek fiyatları. Başarmışlar mı sizce yani?
0: Ya şeyde bu, hedef işte 25 bin dolara
1: sürülebilir olacak mı?
0: 25 bin dolara B SUV, C SUV'nin küçük boyutları falan hedefleniyordu. Volkswagen neredeyse onu başardı ama ne kadar karlı soru işareti. Önümüzdeki dönemde karı muhtemelen artabilir. Onlarda da tabii LFP pil kullanmaları lazım. O piller de kendilerinde yok. Avrupa'da genelde NMC var. O çerçevede o konuda hala bir sıkıntı var. Şeyde 20 bin doların altına inildi B segmentte. Yani 20 bin doların altında işte Dacia Spring geliyor işte. 20 bin doların altında üretileceği hedeften açıklandı. Ama tabii hala benzeri araba Çin'de 10-12 bin dolarken yani aradaki %30 falan vergi nakliyeyle ancak kafa kafaya bir rekabet söz konusu olabilir ki şu anda da baktığımız fuardaki fiyatlara baktığımda en son fiyatlara yani hala aynı segmentteki arabalar Avrupalı benzerlerine göre %20 civarında ucuz satıyorlar. Yani Avrupalı üreticide tabii şöyle bir sıkıntısı var. Covid öncesi satış miktarı 17 milyondu, şimdi 15 milyona düştü. Halkın bu arada alım gücü çok ciddi bir şekilde azaldı. Orta direk dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi Covid sonrasında çok büyük bir satın alma gücü kaybına ulaştı. Zaten bunda da Avrupa'daki araç pazarının 13-14 yaşa gittiğini görüyoruz. Yani hiç böyle bir şey görmemiştik. Araç parklı yaşlarında çünkü insanlar araç almak istiyor. Eski aracını tutuyorlar. Çünkü karşılayamıyorlar. Bir de faizler de yükseldi. Faizler de yükselince bu sefer araç ulaşılabilir bir pozisyona gelmedi, olmadı. Yani Türkiye'dekine benzer araç almakta bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Araç da bir yatırım haline gelmeye başladı. İşte bu sene Şubat ayında ben bir yazı yazmıştım. Bu şeydeki Hürmüz'deki savaş İran'la Amerika arasındaki.
1: Evet.
0: Bunun bir Toyota'nın benzeri 1970'lerdeki petrol krizine eşleştirmiştim. 1970'teki petrol kriziyle eskiden çok büyük boyutlu, çok büyük hacimli 2 litre, 3 litre araçlar yerine daha küçük ekonomik Toyota'nın patladığını görmüştük o zamanında. Toyota efsanesi o zaman doğmuştu, Japon aracı efsanesi. O zamana kadar pek millet yüzüne bakmıyordu. Elektrikli araçlarda artık artışı zayıflamıştı, bir plato yapmıştı. Ondan birlikte bir hayat öpücüğü aldı. İşte Fransa'da en son geçen ay %40'a kadar çıktı pazar payı. Millet sıraya girdi çünkü dizel fiyatlarını karşılayamıyor. Dizel fiyatları çok pahalı, benzin çok pahalı. Hele Fransa gibi ülkede yaşıyorsanız evler iki katlı müstakil evler. Yani şarjı falan da çok sıkıntı değil. Dolayısıyla Avrupa'da şu anda bu savaşla birlikte elektrikli araca da bir hücum var. O çerçevede Avrupa'nın üretim kapasitesi buna yetmiyor. Çinli araçlar kendilerine çok rahat yer buluyor. Geçen sene %5.7 pazar payları vardı. İşte bu sene ilk 3 ayda %11'lere geldi. O da koyulan %17 ile 30 arasındaki vergilere rağmen. Bir de açsalar yani tamamen pazarı ele geçirecekler.
1: Bir iki makale okudum, artık Avrupalılar Çinli araç alırken direkt fiyata bakıp alıyorlarmış. Yani.
0: Tabii ona bakıyorlar. Hala tabii Avrupa'daki pazarın %50'si 60'ı filolar. Filolar hala tabii hem elektrikli araçlarla ilgili ağızları çok yandığı için biraz dikkatli oluyorlar. Sadece regülasyonların getirdiği ölçüde alıyorlar.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra özel tüketiciler, yani özel alıcılar elektrikli araçta dediğim gibi sadece fiyata bakıyor. Zaten bu fiyatla ikinci eline satsam ne olur, satmasam ne olur. Adam zaten veriyor, 5 sene 6 sene garanti veriyor. Yani riski tabii daha düşük oluyor.
1: Hakan Bey, regülasyon demişken aslında Türkiye çok yakından ilgilendiren başka bir konu daha var. Yani bu konuların tamamının içinde Made in Europe. Yani Avrupa bir taraftan hem üretmeye çalışırken bir taraftan da kendini koruma altına almak için bir takım yeni regülasyonlara imza atmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizi nasıl ilgilendiriyor? Son gelişmeler nasıl Made in Europe'da?
0: Son gelişmeler Türkiye açısından son derece olumsuz. Görüyorum bir sürü yorumlar var. İşte çeşitli sektör dernekleri, bakanımız, çeşitli lobi gruplarımız çalışıyorlar. Fakat yani olay yani son sanki birkaç aydır, bir senedir gündemde ama olay esasında çok geriye gidiyor. Yani elektrikli araçları özellikle Avrupalı üreticiler kendilerine kaybettikleri sanayi altyapısını geri kazanmak için kullanmaya çalıştılar. Bunun için 2021 Paris Anlaşması'nda 2035'te içten yanmalı araçları satışını yasaklayacağız dediler. Fakat çok büyük bir hata yaptılar. Çin'in bu konudaki gelişmişliğini ve kendi ekosistemlerinin yetersizliğini göremediler. O çerçevede bir baktılar, biz elektrikli araçta lider olacağız derken Çin aldı gitti. Tabii Çin büyümesinin arkasında bir sürü nedenler var. Bunu saatlerce konuşuruz, oralara girmeyeceğiz. Türkiye ise elektrikli araçta bir yerli girişimimiz dışında hiçbir araç üreticisi, daha sonra Hyundai katıldı buna, kimse elektrikli araç üretmedi. Yani ben tabii benim eski kariyerim nedeniyle hep bu işlerin başında olan insanlar da hepsi benim arkadaşlarım. Geçen sene Şangay Motor Show'da bu işin en başındaki insanlardan bir tanesine sohbet etmiştik. O zaman demişti ki, biz Türkiye'nin elektrikli araçta bir arka kapı olmasını istemiyoruz demişti Avrupa'ya demişti. Biz Avrupa'da üretmesini istiyoruz eğer Çinliler gelecekse demişlerdi. Ve demiştim Türkiye arka kapı değil. Yani Türkiye 96'dan beri şeyin parçası. Gümrük birliği Avrupa otomotivinin parçası. Mesela Toyota'ya örnek verirsek, Toyota'nın İngiltere'de fabrikası var, Avrupa'da 3 tane fabrikası var, Türkiye'de var. Toyota bir şeyi yerleştirdim deyince, ha Türkiye'deki imalatçıdan satın almış, ha Fransa'da veya İngiltere'de, Avrupa'da yerleştirdim diye bakıyordu. Yani Hyundai benzeri kafa yapısına sahip. Şimdi bu çerçevede baktığımızda karşımıza şöyle bir gerçek çıkıyor. Yani Avrupa, Türkiye'de gümrük birliği dahil hepsini masaya koyup tartışmak konusunda istekli bile değil. Tamamen Çinli yatırımların kendisine gelmesini istiyordu. İşte biliyorsunuz BYD Türkiye'de bir yatırım açıklamıştı. Daha sonradan dondurdular. Şimdi bakıyoruz BYD işte Macaristan fabrikasının üzerine ikinci bir fabrika konuşuluyor. Muhtemelen Fransa veya İspanya olacak. İşte Chery İspanya'ya ilgilendi. Diğerleri şurayla burayla ilgileniyor.
1: Şimdi BYD'nin başındaki hanımefendinin Paris'te de bir açıklaması oldu. Takip etmişsiniz evet. Herhalde. Yazdık onu da çizdik. Evet. Fransa ve İspanya.
0: Öyle. Yani Türkiye'ye gelmeyecekleri çok net. Gelirlerse lokal pazar için gelebilirler bir tek. O Çin işini Avrupa bilerekten engelledi. Yani burada Avrupalıları suçlamamak lazım. Çünkü onlar da dediğim gibi çok hızlı azalan bir pazar. Pazar büyümüyor. Dünyada Çin dışında büyüyen bir pazar yok. Onlar da bu sene küçüldü. Onlar da bir can derdine düştüler. Tabii can mı canan mı dersen ilk önce can diye kendilerine öncelik tanıyorlar. Yani bu çerçevede çok büyük bir değişiklik olmazsa Türkiye Made in Europe kapsamının dışında değerlendirilecek. Artık hikaye bundan sonra ne tür senaryolarla bu işin içinden çıkılıp yeni bir hikaye nasıl yazabiliriz ona bakmamız gerekiyor.
1: Yani şimdi noktada artık, ben de size şunu sorabilir miyim? Yani Türkiye'yi nasıl konumlandırmak lazım? Çıkış yolu nedir Türkiye'nin? Çünkü otomotiv sanayisi yani, bizim için en önemli sanayilerden bir tanesi.
0: Şimdi biliyorsun geçen hafta sen de katıldın bir zirvemiz vardı SMI Mobility zirvesinde. Evet. İlk iki panelimiz jeopolitikle alakalıydı. Otomotivin jeopolitiği çok önemli. Yani artık ülkelerin sanayicilerinin kendi kendine yetmeleri çok kritik. Velakin siz Avrupa'da elektrikli araç ürettiğinizde bir sürü komponenti gene Çin'den alıyorsunuz. Bataryanın özellikle bir sürü komponentini Çin'den alıyorsunuz. Yani Çin'e bağımlı olmadan bir şey üretmek pek mümkün değil. Bu bugünden yarına Avrupa'nın yapabileceği bir şey değil, Türkiye'nin de yapamayacağı bir şey değil. Dolayısıyla çok uzun vadeli bir strateji yapmak gerekiyor. Benim çeşitli yazılarımda belirttiğim gibi öncelikle kendi iş pazarımıza konsantre olmamız lazım. Malum Türkiye'deki araç vergileri dış ticaret açığına daha fazla katkı sağlamasın diye çok yüksek tutuluyor. Eğer gümrük birliğinden çıkmak söz konusu olursa ithal ettiğimiz arabayı da sadece kendi kaynaklarımızla üretirsek çok ciddi bir şekilde bir iç pazar elde edebiliriz. Yani şu anda 1.3 milyona vurmuştu ama bugün Türkiye'deki araç sahipliği, eski araç parkını vesaireye koyduğumuzda yani işte Türkiye'deki araç parkının 1/4'ü 30 yaşın üzerinde. Yani onları bile değiştirdiğimizde Türkiye çok rahat 2 milyon üzerinde bir iç pazara çıkabilir. Yani bunun %90'ını kendi iç pazarında öylese, kendi içerideki şirketlerimiz bizi doyurabilir. Bunun için yapılması gereken ise bu stratejiyi yürürlüğe koymak. Başka da pek çıkış yolu görmüyorum. Çünkü Türkiye'nin Avrupa dışındaki ihracat yapacağı her yerde Çinliler var. Hepsi çok daha ucuza satıyorlar. Ha bu arada Çin de tabii gül bahçesi değil yani. Ben Çin'de çalışmaya başladığımda 525 tane şirket vardı. İşte geçen sene, 2 sene önce 110'a düştü. Şimdi orada da kimse para kazanmadığı için deli gibi ihracata saldırıyor.
1: Bu sene orada satışlar da çok iyi değil. Niye iyi?
0: Çok normal. Yani iyi olmamasının nedeni çünkü orada da bir meşhur gayrimenkul kriz nedeniyle yavaş yavaş servet etkisinde erime var. Artı piyasa araca doydu. Şu anda neredeyse %70'i ara piyasanın elektrikli veya ileri seyredeceği hibrit araçlardan oluşmaya başladı. Yani bu çerçevede orada da büyük bir pazarda bir düzeltme yaşıyoruz. Hiçbiri para kazanmıyor. Hiçbiri para kazanmadığı için 48 milyon kapasite var. 30 milyondu pazar. Bunun %20'si 6 milyonu gitti. Yandım Allah deyip ihracat edip kurtarmaya çalışıyorlar. İşte bu sene 10 milyona çıkması bekleniyor. Belki de 11 milyon olacak, bilmiyoruz rakamları. 2021'de 1 milyondu. Çünkü bu böyle bir istila hareketi değil. İçerideki üreticilerin yandım Allah deyip kendilerini kurtarmak için daha karlı pazarlara gitmesi. Şimdi bu durumda o pazarlara giderken yani Türkiye gibi ülkenin o pazarlarda evet, rekabetçi kalması mümkün değil. Yani eskiden Rusya güzel çok bir örnek. İşte Rusya, Ukrayna savaşı sonrasında bütün Avrupalı üreticiler çekildi. Şu anda tamamen Çinliler. Bir tek AutoVAS fabrikasında bir kısmını verdiler onlara, bir kısmını da kendi yerli modellerini üretmeye çalışıyorlar. Yani bir yani Avrupa'nın alternatifi Çin de değil. Yani bir Çin'e bir açarsanız yani 2 sene sonra her şey burada Çinli olur. Zaten bir şey kalmaz geriye.
1: Şimdi tabii burada iç pazarın 2 milyona çıkması için ona göre bir strateji geliştirmeli dediniz ya.
0: Evet.
1: Bakıyoruz hala 2 milyon TL'nin üzerinde otomobil için kredi yok biliyorsunuz. İşte bütün bir diğer taraftan matrahlar o konu sektör tarafından sürekli dillendiriliyor. Bir diğer taraftan çok büyük bir araç parkı var ama dediğiniz gibi eski araçların hurda teşviği. Yani bunların hepsinin sırayla yapılması mı lazım? Nasıl yani?
0: Bunu yani
1: nasıl
0: tabii finansal giderlerin yüksek olması enflasyon sebebiyle. Enflasyon düştüğü takdirde daha mantıklı seviyelere gelecektir. Yani burada kredi engellemenin amacı işte enflasyonu düşürmek için tüketimi baskılamaktı. Yani ben enflasyonun düştüğü bir ortamda ve ÖTV'nin de giderek bir belli bir plan dahilinde normal diğer ülkelerde olduğu gibi yaklaşık bir 10 sene içerisinde sıfırlandığını bir planda Türkiye'nin 2-2,5 milyon iç pazara çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Bununla yaratılacak bir ekonomiyle zaten iç pazarda çok ciddi üretimler yapabiliriz. Bunun için Türkiye'de bütün o kapasite var. Ha tabii elektrikli araçta aynı şey olmaz. Yani elektrikli araçta tamamen bir bağımlılık söz konusu özellikle batarya konusunda. Onun temel girdilerini yapabiliriz. Yani yan sanayimiz tabii çok zarar görecek. Onlara baskı var Avrupa'ya taşının vesaire diye. İşte onlarla konuşunca diyorum ki ya oraya taşınacaksın işçi yok. Biz diyor getireceğiz diyor Filipinler'den, Hintlilerden. Zaten şu anda bir sürü Doğu Avrupa'da fabrikaya giderseniz Filipinli var işte Hintli getirmeye başlıyorlar. Yani artık gemisini yöneten kaptan yani. Bu noktayı ben rahmetli İsmet Paşa'nın dediği gibi işte dünya yıkılıyor. Yeni bir dünya kuruluyor. O dünyada yerimizi bulmak gibi algılıyorum. Ha, bu saatten sonra sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki direkt oradaki devlet başkanlarıyla görüşme seviyesinde bir şeyler döndürülebilir. Onun dışında başka düzeltecek bir şey görmüyorum ama bu işin sahibi Fransa, biraz da İtalya ve Almanya. Yani geçen hafta Stellantis, Volkswagen ve Renault %65'ini yapıyor zaten. Onlar kendi aralarında anlaştı. İşte Almanya'nın başbakanıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nın anlaştıklarını açıkladılar. Çünkü orada da kapasite fazlası var. Yani kapasite fazlası nedeniyle haliyle kendi canlarının derdine düştüler. Dolayısıyla Türkiye'de kendi yolunu bulması lazım. Tabii çok sancılı bir süreç olacak bu. Evet. Umarım bu dediğim senaryolar gerçekleşmez. Aynı şekilde devam eder. Ama benim geçen hafta son yaptığım, bu hafta darısı Paris Motor Show'da edindiğim izlenimler ve sohbetler sonucunda artık pek umudum kalmadı. Artık bundan sonra alternatif senaryolara bakmak lazım ki zaten geçen hafta Koç Grubu Otomotiv Başkanı sevgili Haydar Yenigün'de bir başka programda açıklama yaptı. Biz de her türlü senaryoya hazırız. Batarya fabrikası dahil Türkiye'de üretim yapacağız dedi. Muhtemelen Tofaş'ta mı yaparlar artık üretim? Nerede yaparlar? Hazır kurulu kapasite nedeniyle. Evet. Yani iş dünyası da yavaş yavaş alternatif planlara bakıyor.
1: Peki Hakan Bey, teşekkür ederim katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün istihdam piyasasını konuşuyoruz. Hem küreselde hem de Türkiye'deki mevcut ekonomik durumlar sektörü nasıl etkiliyor? İşe alımlarda son trendler neler? Yine Türkiye'de ve küresel çapta konuşacağız. Michael Page, Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert bizle beraber olacak. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi tabii istihdam piyasası demişken, üst düzey alımları da tabii burada başta Michael Page zaten onları cover ediyor. Evet. Çoğunlukla konuşacağız. Bu da aslında her sektör için aslında bize önemli şeyleri anlatıyor, verileri anlatıyor, sektörün performansını anlatıyor. Onları da konuşacağız ama 2026 şimdi tabii daha bir 3 ay falan önümüzde var, seneyi tam kapatmadık evet. Ama geneli nasıl geçiyor mesela bu senenin? Geçen seneye göre daha mı iyi bir performans gösteriyor bu istihdam alımlarda? Bu sektörler, hangi sektörler öne çıkıyor? Neler söylersiniz şöyle 2026'ya genel bir bakış açısıyla bakarsak?
1: Tabii. Şöyle başlayayım. 2026 ile 2025'i kıyasladığımızda aslında bir %32'lik bir düşüş gördük o tarafta. Hani bütün istihdam açısından aslında baktığımızda beyaz yaka. Sadece beyaz yaka.
0: Tamam.
1: Aynen sadece beyaz yaka. Ama buradaki aslında şöyle hani totaldeki düşüşün de sebeplerinden bir tanesi bizim gibi şirketlerden evet, kaynaklı olan düşüşlerden bir tanesi. Çünkü biraz daha yapay zeka ile birlikte giriş seviyesindeki roller yapay zekaya doğru kaydı. Hani o nedenle danışmanlık firmalarının oradaki ihtiyacı biraz daha azaldı gibi düşünebilirsiniz.
0: Çok
1: giriş
0: iyi
1: seviyesinde.
0: Anladım.
1: Biz de o nedenle biraz daha orta ve üst düzey taraftaki rollere daha fazla odaklandık diyebilirim.
0: Evet, peki yani sene sonunu beklentiler düzeyinde mi kapatırlar? Mesela bu sektörel bazda nasıl ayrılıyor? Hani öne çıkan mesela konular, sizin dikkatinizi çeken neler var? Hani şöyle, küreselde de konuşabiliriz, Türkiye özelinde de olabilir.
1: Tabii yok, küreselde de mesela zorlanan taraflar bazı ülkelerde, mesela Fransa çok zorlandı bu dönemde. Almanya çok zorlandı aynı şekilde. Biz de tabii ki zorlanan ülkeler içerisindeyiz ama sektör sektör baktığımız zaman bazı sektörler daha fazla, bazıları daha az gibi görüyoruz biz de. Hani mesela savunma sanayi tabii ki büyüdü bu süre içerisinde. İşte veri analitiği büyüdü, siber güvenlik rolleri daha fazla arttı. Ancak hani daha klasik roller dediğimiz rollerde biraz daha düşüş gözlemledik bu şey içerisinde, sene içerisinde.
0: Anlıyorum. Peki şimdi mesela İşte enflasyon oranları diyoruz, işte Avrupa iyi değil diyoruz ama Avrupa zaten geçen sene de hani çok iyi performans göstermedi. Şimdi bir de bu küresel jeopolitik gerginlikler oldu. İşte mesela siz o Dubai pazarında falan da varsınız, Michael Page küresel olduğu için. Evet. Hani o tarafta da aslında görüşlerinizi almak istiyorum. Orada durumlar nasıl? Çünkü herkes bir an terk etmek istedi orayı. Yani şu an mevcut durum mesela orada nasıl? Hem onu konuşalım hem de bu mevcut ekonomik koşullar. İşte bütçe açığının olması bazı ülkelerin, Türkiye'deki enflasyon ortamı, bu genel sektörü nasıl etkiliyor?
1: Şöyle yani Orta Doğu ile başlayalım
0: tamam,
1: isterseniz. Bizim Orta Doğu ofisimizle tabii ki biz sürekli irtibat halindeyiz.
0: Tabii, tabii.
1: Orada çok fazla da expat var. Yani Türkiye'den giden çok fazla çalışan var. Şeyde Dubai'de çalışan. Bu Orta Doğu savaşın başlamasıyla birlikte onlar tabii çok etkilendiler. Hani hem istihdam açısından çok fazla etkilendiler. Ancak şey tarafıyla tabii orada bu arada şu an olan birçok expat diyeyim, Türk expatlar tekrar Türkiye'de dönmek istiyorlar. Çok fazla da başvuru alıyoruz tekrardan geri dönüşler için. Sadece bu Türkiye üzerinde de değil. Hani İngiltere'ye de dönmek isteyen İngilizler var, işte Almanlar dönmek istiyor. Birçok expat olduğu için o tarafta. Orası biraz fazla etkilendi istihdam tarafından, onu söyleyebilirim.
0: Söyleyebiliriz. Peki bu mevcut ekonomik koşullarda nasıl? Mesela bu enflasyon ortamı diyoruz, bu hani Avrupa'nın mesela daralması, bunlar mesela işten istihdam hani azaltma. Birçok evet. Mesela otomotiv sektörü böyle önlemler aldı. Hani bunların etkisi nasıl oldu genel?
1: Orada şunu görüyoruz, şimdi özellikle hani Türkiye üzerinden
0: tabii,
1: baktığımız
0: tabii,
1: zaman... şey tarafında maliyet baskısı biraz fazla arttı. Özellikle hani enflasyonla işte dolar kurunun aynı oranda artmayışı buradaki maliyetleri zorlaştırdı. Maliyet kontrolünü zorlaştırdı diyeyim. özellikle ihracat yapan firmalar, işte bu otomotiv yan sanayi tarafında olanlar. Tekstili zaten artık onu konuşmayacağız. Ya. O artık bayağı zor taraftaydı.
0: Tabii.
1: Zorlandı. Özellikle bu yan sanayi ve otomotiv tarafında veya ihracat yapan genel bütün şirketler en fazla zorluğu onlar yaşadılar. Onlarda büyümeler daha az oldu, onu söyleyebilirim. Ha, dediğim gibi bazı farklı sektörlerde büyümeler daha fazla gerçekleşti. İşte savunmaya daha fazla gitti. Ve dediğim gibi özellikle yapay zeka değil de yapay zekanın yan tarafında, yapay zekanın yol açtığı işte siber güvenlik vesaire gibi alanlarda daha fazla biz çalışan değişimini çok fazla gözlemledik. Finansal hizmetler tarafından, hani bankacılık finansal hizmetler tarafından.
0: O taraf nasıldı? Finansal
1: tarafı? O tarafta şöyle, o tarafta özellikle hani teknoloji yatırımları çok fazla olduğu için orada ciddi anlamda bir ihtiyaç vardı. Ve olmaya da devam ediyor. Onu da zaten görüyoruz.
0: İyi yani finans sektörü özellikle bankacılık tarafı
1: bankacılık
0: iyi bir performans.
1: Tarafı iyi perform etti. Sene sonuna kadar,
0: şu ana kadar
1: diyelim.
0: İyi. Bir aksilik çıkmaz.
1: İyi bir performansı vardı. Aynen öyle. Şu ana kadar iyiydi.
0: Peki şimdi sizin tabii her sene bu yetenek trendleri raporunuz yayınlanıyor.
1: Doğru.
0: Bir 2026 raporunuz yayınlandı.
1: Doğru.
0: Değil mi? Şimdi bu raporda aslında kapsamlı bir rapor. Burada öne çıkan mesela önemli noktalar, hani sizin dile getirmek istediğiniz bölgesel olarak hani Türkiye'yi de kapsayan şeyler, noktalar neler? Hem pozitif anlamda hem negatif anlamda bu yetenek trendlerinde neleri görüyoruz? Ve hani bu değişimler var mı yıllar içinde gözümüze çarpan?
1: Tabii şöyle, biz her sene zaten gerçekleştiriyoruz onu, yetenek trendlerini.
0: Aynen.
1: Bu sene gözlemlediğimiz şöyle, mesela 2 yıl öncesinde en büyük tabii ki değişiklik yapay zekada oldu.
0: Evet.
1: Kullanım %24'ten %41'e, bu sene de %60'a çıktı profesyoneller arasında. Çok ciddi anlamda bir kullanım var. Şeye bakıldığı zaman tabii kurumsal olarak bunu işlerine ne kadar kullanıyorlar yoksa özel hayatlarında ne kadar kullanıyorlar kısmında orada bir düşüş hala var. Hani kurumsalda bunu kendi işleri için kullananların sayısı o %60'ın %40'ı gibi düşünüyorum.
0: Daha fazla kurumsalda.
1: Şöyle. Özel hayatları için de çok fazla kullanıyorlar.
0: O da anladım. Doğru.
1: Hani alışveriş yaparken de kullanıyor, başka bir şey yaparken de kullanıyor. Ama hani yapay zeka kullanımı inanılmaz bir şekilde arttı. En büyük trendlerden bir tanesi, onu görebiliyoruz orada. Esas buradaki hani bizim açımızdan istihdam tarafındaki şeylerden bir tanesi de, konulardan biri de şu. İş arayan çalışanların %74'ü yapay zekadan faydalandığını gördük. O da CV'sini düzenleme, işte doğru firmayı bulma, oraya doğru işte maili atmak gibi birçok alanda yapay zekayı kullanıyorlar. Aynı şekilde işverenler de yapay zekayı kullanıyor. Onlar da CV'leri elerken kullanıyorlar.
0: Bakıyor mu yani mesela?
1: İşte yapay zeka ön elemeyi yapıyor. Hatta bazı firmalar şey de kullanıyor. İlk mülakatı da yapay zekaya yaptırtıyor.
0: Yok artık
1: kişileri.
0: Yani bunu ilk defa duydum. Tabii. Gerçekten mülakatı yapay zekanın yaptığını ilk defa.
1: Evet, hani diyor, hazır sorular var, o sorular üstünden gidiyorlar. Hani tamamen yapay zekayla mülakat yapıyorsunuz. O tarz böyle uygulamalar ve kullanımlar var. Biraz daha giriş seviyesi rollerde kullanılıyor, onu söyleyebilirim. Şimdi bu durumda şöyle bir sorun oluşuyor.
0: Tabii tabii.
1: CV yapay zeka tarafından oluşuluyor. Elemeyi yapay zeka yapıyor. Hani o
0: bir de ne kadar güvenebilirsiniz?
1: İşte orada hani insan faktörü çok ciddi anlamda devreye giriyor ve o mülakatların nasıl yapılacağı da çok kritik artık. Hani online yapıyorsunuz mülakatı, yan tarafta acaba yapay zeka destek veriyor mu, vermiyor muyu da kontrol etmeniz gerekiyor. O nedenle trend olarak mülakatların yüz yüze yapılma trendinin arttığını görüyoruz bu son zamanlarda. Ki hani o gerçek insan muhakemesini görebilsinler. Hani o karar vermeyi yapay zeka mı yapıyor yoksa insan kendisi mi yapıyor?
0: Ama insan yapması lazım. Yani çok biraz bana hani uygulanabilir gibi gelmedi ama çok yani yanlış kararlar gelebilir. Yani her şeyi yapay zeka yanlış da yapıyor. Onu düzeltmeniz gerekebiliyor.
1: Tabii hatalar yapıyor.
0: Tabii ki.
1: Ve öyle gibi, bir şey. Hani CV'ler çok rafine geliyor artık.
0: Hepsi rafine böyle
1: düzeltilmiş halde bayağı düzgün geliyor. Orada işte o CV'nin ardındaki o kişiyi bulmak zaten kritik nokta artık bizde.
0: Peki mesela üst düzey yönetici, çünkü siz asıl orada varsınız, işte CEO yerleştirme, CEO'ların aslında performansı baktığımızda hani böyle bir CEO'ların çok değişimini gördük aslında küreselde, işte otomotiv sektöründe, sanayi sektöründe, perakende de, yani Avrupa'da da oldu, Amerika'da da oldu. Bu trend devam ediyor mu? Yani üst yöneticilerin bu kadar çok değişmesi ve bırakması?
1: Şöyle trend devam ediyor ancak gördüğümüz şöyle bir şey var. Hem kendi datamızdan gördüğümüz de bu. Genel müdür ve CEO değişimi süreleri biraz daha uzadı. Hani onlar biraz daha az değişirken bir altındaki genel müdür yardımcısı veya işte C-level dediğim işte CFO'lar, CMO'lar vesaire onlardaki biraz daha süre kısalmaya başladı. Ve oradaki çalışanlar daha fazla değişmeye başladı CEO'ya kıyasla.
0: Enteresan.
1: Yani biz biraz daha fazla mesela bizim rotamız o taraftaydı. Genel müdürden ziyade bir CFO alt seviyedeki biraz o pozisyonlar daha fazlaydı.
0: Evet. Peki şimdi mesela şirketler üst düzey yönetici deyince mesela bir CEO bakıyorlar, bir genel müdür bakıyor. Burada hani bakarken artık neye dikkat ediyorlar? Daha gençlere mi yöneliyorlar yoksa tecrübe mi yine ön plana çıkıyor? Yani burada kriterler yıllar içinde nasıl değişti ve şu anda günümüzde nasıl?
1: Şöyle, tecrübe tabii ki hala çok kritik burada. Özellikle işte kriz görmüş, zor zamanlar görmüş genel müdür veya CEO'lar tercih ediliyor. Hmm. O süreci görmüş ve oradan nasıl çıktığı da tabii ki daha kritik. Ve yetkinlik olarak özellikle dikkat edilen konulardan bir tanesi şu, uyum tarafını veya daha doğrusu bir değişim geçirilmesi gerekiyorsa, şu an teknolojik bir değişim oluyor işte yapay zeka ne kadar kullanıyor vesaire, onu ne kadar uygulattığı kritik. Hani stratejiyi hepsi yapıyor şu an, hepsi
0: doğru.
1: Yapay zeka kullanmak istiyoruz diyor, ancak sonrasında uygulama kısmına geçince esas iyi CEO ile daha orta
0: mi?
1: CEO biraz daha orada belli oluyor. Çünkü hani stratejiyi belirlemek ayrı, ardından onu uygulatmak işin zor kısmı zaten. Hani onu uygulatabilen kişiler biraz daha kritik oluyor tabii burada.
0: Anladım. Ben bir şey okumuştum. İşte bu Amerika'da yani yurt dışında CEO'ları yani üst düzey yöneticileri seçerken çok büyük şirketler o kişi hayatında ne kadar travma atlatmış, onlarla nasıl başa çıkmış onların arasından tercih ediyorlarmış. Yani kim daha çok o zorluklardan çıktıysa rezümesine bakıyor ve onları tercih ediyor. Yani onda başa çıkma kapasitesine.
1: O tabii bazı mülakatlarda evet. Bir iki mülakat tekniğinde o kullanılıyor. Tabii çok fazla hani şeye girmemek gerekiyor orada. Özel hayattan ziyade o travmayı iş hayatında ne kadar aslında yaşamışı biraz daha görmek
0: ikisine
1: gerekiyor.
0: De bakıyorlarmış. Yani sanırım Amerika'da böyle bir şey ön plana çıkmış diye duymuşum. Yani çok büyük şirketlerde önemli pozisyonlar için.
1: Olabilir.
0: Peki şimdi istihdam tarafında tabii AI'ın önemine baktık. Yani Artificial Intelligence artık tabii her sektörde var. Ve bunu sizin dediğiniz gibi yöneticinin kullanması, uygulaması da çok ön plana çıkıyor. Peki hangi meslekler daha çok tercih edilecek veya şu anda gençler mesela hangi meslekleri tercih ediyor? Bunların yani önümüzdeki dönem siz mesela hayati neler değişebilir bu meslek alanlarında? Hangi meslekler bitebilir veya bitmese de hani daha azalabilir ağırlığı? Neler söylersiniz bu tercihler ve şeyler açısından?
1: Şimdi bir hani sektör açısından baktığımız zaman bazı sektörler tabii ki daha ön planda. Özellikle işte savunma sanayi şu an.
0: Türkiye için ama küreselde de.
1: Aynen tabii tabii Avrupa için de öyle, Türkiye için de, Amerika için de öyle. Savunma sanayi yükselişte olanlardan. Enerji verimliliği sağlayan firmalar bunlar çok kritik. Çünkü bunlar hani hem enerji krizi de var tabii ki şu an. Hani
0: çok,
1: hele kaynaklı. Hem Avrupa'da zaten var, Türkiye için de hep önemli noktalardan bir tanesi.
0: Doğru.
1: O sektörler, sağlık tarafı yine önümüzdeki senelerde iyi olacak gibi görüyoruz. Rollere baktığımız zaman da, şimdi rollerde şey tarafını öngörmek hala daha çok zor. Şimdi yapay zeka hangi rolleri yok edecek, hangisini değiştirecek, hepsini etkileyecek. Şu anlamda etkileyecek. Evet bazısını yok edecek. Biraz daha rutin işleri yapan meslek grupları biraz daha azalacak ve onlar orta uzun vadede yok olacaklar. Ancak birçok mesleği de pozitif anlamda etkileyecek. Ondan faydalanacaklar. Örnek veriyorum doktorlar. Doktorlar çok ciddi anlamda yapay zekadan destek alacaklar. Almaya da başladılar zaten. İşte teşhis koymada vesaire gibi şeylerde. O yüzden onları pozitif anlamda etkileyecek ama hala da sonuçta doktorlar işte yapacaklar bütün ameliyatları da onlar bir yere kadar robotik gelişene kadar diyelim. Ama o bütün o skalaya baktığımız zaman meslekler Her biri etkilenecek ama farklı farklı etkilenecek. Onları görüyoruz. Ve dediğim gibi ben rutin ve basit beyaz yaka işleri diyelim en fazla etkilenecek olanlar. Mavi yaka daha az etkilenecek.
0: Öyle mi?
1: Üretim tarafında değil de biraz daha meslek gruplarından bahsediyorum. Onlar biraz daha az etkilenecek ilk aşamada. Ama dediğim gibi beyaz yakada o geçişi yavaş yavaş göreceğiz ama anlatıldığı kadar dramatik de bir gözlem yok. Hani önümüzdeki sene herkes işsiz kalacak vesaire
0: diye bir şey yok.
1: Farklı alanlarda çıkıyor. İşte data center'lar yepyeni bir şey olarak dünya hayatımıza girdi. Türkiye'de de şimdi yapımı başlanacak.
0: Şimdi evet ben de duydum yeni bir data center.
1: Aynen ve işte veri analitiği, siber güvenlik bu roller teknoloji alanında önem kazanmaya devam edecek. Bildiğimiz klasik roller.
0: Bu turizm mesela, turizm, perakende falan.
1: Onlar tabii ki hep devam edecek. Hani turizm, otelcilik, perakende bunlar var olanlar. Bunlar ara ara etkilenecekler. Ama o insan etkisi olduğu için o tarafta, insan dokunuşu olduğu için o meslekler biraz daha önem kazanacak ileride.
0: Evet. Peki anlıyorum. Şöyle öncelikle unutmadan söyleyeyim, siz 50. yılınızı kutluyorsunuz.
1: Evet.
0: Michael Page küresel de olarak tebrik ediyorum 50 yıl. Dile kolay diyelim. Bayağıdır bu istihdam piyasasında aslında varsınız. Değişimleri sizden dinlemek güzel oluyor. Ama mesela siz Michael Page olarak mesela Türkiye'de varlığınızı artırmak istiyor musunuz? Hani böyle önümüzdeki dönem hangi stratejilere odaklanacaksınız şirket olarak? Çünkü çok da konuştuğumuz gibi değişken bir piyasa aslında istihdam piyasası.
1: Doğru.

0: Neler söylersiniz burada?
1: Evet, yani bu sene doğru 50. yılımız.
0: Evet,
1: şimdi özellikle istihdam tarafı, işe alım tarafı değişim geçiriyor çok ciddi anlamda. Yapay zekayı tabii ki çok fazla kullanıyoruz biz de kendi içimizde. Hani özellikle değerlendirmelerde o objektifliği de katması açısından, hani insan hatasını da yok etmesi açısından olumlu tarafları da var. Hani hep biraz daha olumsuz taraftan bakıyoruz.
0: Olumsuz bakıyoruz. Evet.
1: O tarafları çok ciddi anlamda kullanıyoruz ki daha işte örnek veriyorum raporlar daha şey çıksın, objektif çıksın gibi. Ama her sektör olduğu gibi bizimki de tabii ki de değişime uğruyor ve değişime uğramaya da devam edecek. O yenilikleri biz de zaten göreceğiz. Sadece biz değil, bizim diğer bütün danışmanlık firmaları hepsi aynı şekilde. Şirketlerin kendi içlerindeki işe alım departmanları da aynı şekilde. Hepsi bu değişimden geçecekler. Hani o doğru kişiyi bulmak biraz daha zorlanmaya başladı artık hani firmalar onlarda. Çünkü o doğru kişiyi bahsettiğim sebepten
0: kaynaklı. Yani mesela doğru yöneticiyi bulmak, doğru genel müdür mesela atıyorum.
1: Çünkü iyi değerlendirmek gerekiyor artık onu. Yetkinlikler değişiyor. Eskiden istenen yetkinliklerle şu ankiler farklı. Şimdiki işte teknolojik uyum mesela olmazsa olmazlardan bir tanesi artık yeni liderlerde. Onlara da uyum sağlamaları gerekiyor insan kaynakları
0: yani departmanında. Kolay değil tabii. Mesela biz sizle de konuşmuştuk. Şöyle bir trend vardı. O devam ediyor mu? Mesela emekli olmuş ama tecrübeli yöneticilerin tekrar piyasaya girmesi. Öyle bir trend vardı. Yani o devam edecek mi?
1: O trend hala tabii ki devam ediyor. Hala tecrübenin önemi çok fazla. Mesela bizim yetenek trendlerinde gördüğümüz bir tane nokta da şuydu. Yetenekten ziyade biraz daha yetkinliğe, yani tecrübeden ziyade biraz daha yetkinliğe de yönelme artıyor. Yani bunun işte bir kişinin 10 yıl, 15 yıl bir yerde kalmasındansa hangi yetkinliklere, hangi becerilere sahip biraz daha ona da bakmaya başladılar. O trend de şu an artıyor. O nedenle biraz yaş ve yıldan ziyade neler yapabiliyor bu kişi, yetenekleri nelere daha fazla odaklanmaya başlayacak.
0: O zaman o hani tecrübeli ama hani yaşı almış ama yine de tecrübeli insanın değeri yine daha fazla diyebiliriz. Hani genç. Tabii ki genç nesil de çok önemli. Genç nesil ne kadar teknolojiye uyum sağlasa da öbür taraf ağırlığı çekiyor diyorsunuz.
1: Doğru. O öbür tarafta hala özellikle liderlerde tecrübe çok önemli. Çünkü o süreyle birlikte birçok farklı vaka görmüş oluyorlar. Ve onların üstesinden gelebilmiş olanların çok değerli bilgilerini aşağıya aktarması gerekiyor.
0: Evet, yine de insan tecrübesi öne çıkıyor.
1: Doğru.
0: Yapay zekayı yeniyor diyebiliriz burada. Çok önemli.
1: Şimdilik öyle.
0: Şimdilik böyle. Peki hani böyle şirketler nasıl bakıyor diye konuştuk ama bu arada çalışanın beklentisi. Hani o da önemli. O tarafı konuşmadık.
1: Çalışanın
0: tabii burada ücretlendirme herhalde birinci sırada geliyor. Orada çok üstünüze gelmek istemiyorum ama.
1: Yok tabii ücretler konusunda çok giremiyoruz.
0: Evet.
1: Ücret ama hala da birinci sırada. İş değişikliğinde liderlerde de giriş seviyesinde de ücret şu an bir numaralı etken.
0: Tabii yani ne kadar üst seviyede yönetici de olsa ücret bir numarada.
1: Aynen ücret bir numara. Tabii ki değişen şey şu, geçen seneyle bu sene arasında özellikle bahsettiğim hani ilk başta o geçişkenliğin azalmasının en büyük sebebi insanlar iş değiştirirken bir numara şuna bakıyor. Benim iş hayat dengem bozulacak mı? Aslında biraz ondan ürktükleri için daha yüksek bir maaşlı başka bir işe de geçmiyor. Çünkü diyor ki ben burada işte 3 gün evden çalışıyorum, 2 gün ofisteyim. Oraya gideceğim ya orada 5 gün ofis olursa. İşte o zaman benim bütün düzenim bozulur.
0: Gitmek istemiyor.
1: O yüzden gitmek istemiyorlar. Hani o iş yaşam dengesi biraz daha ücretin önünde idi bir dönem ama şu an yine ücret geçti. Yine ücret geçti.
0: Hem Türkiye'de hem küreselde de mi?
1: Küreselde de öyle. Küreselde ücret şu an bir numara. Türkiye'de biraz daha fazla farklı bir numara. Küreselde %51 ile ücret, Türkiye'de %62 ile.
0: Aa çok fark var.
1: Evet.
0: Biz daha tabii.
1: Biz de ücret hala
0: çok
1: başı çekiyor. Onu söyleyebilirim.
0: Peki şimdi son bir dakikamız Fatih Bey, şöyle bitirmek istiyorum. Hani kısaca şimdi yakın gelecekte mesela istihdam piyasasına yani çok anormal şeyler beklemiyorum dediniz ama çok kısa mesela ne tür mesajlar vermek istersiniz ve önemli bir değişimi öne çıkarmak gerekirse hangisini söylersiniz yakın gelecek için? Kısaca.
1: 2027'den bahsedecek olursak 2027 ile 2026 3 aşağı 5 yukarı istihdam açısından benzerlik gösterecek gibi görüyoruz. Bir senaryoya göre 2027'nin ikinci yarısından sonra biraz daha işlerin açılacağı
0: İyi.
1: Ve özellikle de hani umarız bu sefer ihracatçılar tarafında pozitif anlamda bir yansıma
0: İnşallah.
1: Olur. O nedenle hani total piyasaya baktığımızda benzer gibi olacak. Değişim olarak yapay zekanın hızıyla veya Trump'ın deyimiyle süper zekanın
0: yine o diyorsunuz öne çıkıyor.
1: Aynen, hızıyla oradaki değişimleri biraz daha fazla görmeye başlayacağız. Ama o dediğim gibi uygulama kısmı hep biraz arkadan geliyor.
0: Geliyor. Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım sene çok güzel biter istihdam piyasası için, Türkiye için özellikle. Tekrar bekleriz yeni araştırmalar oldukça.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, istihdam piyasasını konuştuk. Michael Page, Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert sorularımızı yanıtladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
0: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Okula dönüş başladı.
5: Okula nasıl gidip geleceğiz?
4: Okula dönüş
6: Hesapları nasıl alacağım?
4: Okula dönüş...
7: Yemek işini ne yapacağız?
4: Ama okul dönüş...
5: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
8: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444-0838 tev.org.tr
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün belki de insanlık tarihinin en hızlı süreçlerinden yapay zekayı konuşacağız. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisini, geleceğin mesleklerine aranan yetkinlikleri ve iş yapış şekillerinde nasıl bir değişikliğe neden oluyor? Bu soruların yanıtını öncelikle stüdyomda ilk konuğum Eleman.net kurucu ortağı Arif Köse ile konuşacağız. Hoş geldiniz Arif Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi yapay zeka artık geleceğin değil, teknolojisi değil, bugünün gerçeği. Dolayısıyla bu gerçek iş gücü piyasasını hem işverenler hem iş arayanlar açısından nasıl dönüştürüyor ve etkiliyor?
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi çok hızlı bir dönüşümün artık içerisindeyiz. Önceden bu değişim ve dönüşüm olacak, gelecek diye konuşurken şu an bunu artık yaşıyoruz, içerisindeyiz ve iş gücü piyasasının artık değiştirdiğini çok hızlı bir şekilde görüyoruz, yaşıyoruz. TÜİK'in açıkladığı bir rapora göre 2026 yılı yapay zeka kullanım raporlarına göre bireysel kullanım ve işveren tarafındaki kurumsal kullanım iki katına çıkmış durumda geçen yıla göre. Bireysel tarafta %36.7 gibi bir orana ulaşmış durumda. Kurumsal taraftaydı ise %7'den %14 gibi bir rakama ulaşmış durumda yapay zeka kullanımı. Tabii rakamlara baktığımızda hala istenilen seviyede değil, onu söyleyebiliriz. Ama şunu görüyoruz, buradaki bireysel kullanımda özellikle gençler %65 ile çok ciddi bir oranda yapay zekaya adapte olmuş, kullanmaya başlamış durumdalar. Daha ileri yaşlardaki yapay zeka kullanımı yaşla ters orantılı olarak düşüş gösterse de artmış durumda. Bunun farkında aslında herkes, bu değişimin ve bu sürecin. Dolayısıyla burada bu kullanımla birlikte yapay zeka meslekleri de değiştirmeye başladı. Dolayısıyla iş gücü piyasasında konuşacak olursak artık hani meslekleri belki şu an için tamamen ortadan kaldırmayacak durumda ama mesleklerin yapılış şeklini çok hızlı bir şekilde değiştirmeye başladı. Özellikle son 6 ayda belki de bunu çok daha hızlı bir şekilde görüyoruz, yaşıyoruz. Yani özellikle yazılım tarafında, grafik tasarım tarafında çok ciddi günlük kullanımlarda, iş hayatında kullanımlarda ciddi etkilerini görmeye başladık.
1: Peki yapay zekanın. Yapay zeka teknolojilerinin özellikle bu kısımda ben de ilerleyeyim. Bu gelişim meslekler üzerindeki etkisi. Şimdi artık geleceğin meslekleri değil, belki de bugünün başta söylediğim gibi gerçekliği. Hangi yetkinlikler ve meslekler daha çok öne çıkmaya başladı gözlemlediğiniz?

0: Bilgiyi yapay zekadan çok hızlı bir şekilde elde edebiliyoruz. Ama o bilginin doğruluğunu, işe yararlığını veya nasıl kullanılacağını hala aslında oradaki tecrübe veya mesleki yeterlilik belirliyor. Dolayısıyla meslekler evet değişiyor. Bu değişimin içerisinde mesleklerin ne olduğundan ziyade kişilerin yetkinliklerinin dönüşümü buradaki farkı yaratacak geldiğimiz noktada. Bunu görebiliyoruz.
1: Peki şimdi özellikle yeni mezunlar için hangi risk ve fırsatlar var dolayısıyla?
0: Şöyle dediğim gibi gençlerde yapay zeka kullanımı çok ciddi oranda yüksek. Bu bir avantaj ama bu avantajın yanında çok ciddi riskleri de var. Özellikle iki tane riskten bahsedeceğim. Eğitim hayatında olan şu an veya eğitim hayatına başlayacak olan gençler bu o kadar hızlı bir dönüşümün ve değişimin içerisindeyiz ki mezun olduklarında o girdikleri alandaki işler belki dönüşüme uğramış olacak ya da o meslek değişmiş olacak, mesleğin yapılış şekli değişmiş olacak. Dolayısıyla bu süreç içerisinde sürekli kendilerini güncel tutmaları gerekiyor ya da işte eğer güncel olmazlarsa mezun olduklarında o mesleğin ortadan kalkmış olması ya da değişmiş olmasıyla karşı karşıya gelecekler. Bu bir tane risk. Bir de yapay zekanın bu dönüştürücü etkisiyle birlikte özellikle işveren tarafında rutin işlerin yapay zekaya devredilmesi artık hızla başladı. Dolayısıyla bu giriş seviyesindeki ve rutin tekrarlayan işlerin yapay zekaya örnek belge analizleri, raporlamalar, dediğim gibi belki yazılım projelerindeki giriş seviyesi işler. Onun dışında grafik tasarım işleri. Evet. Bu tarz işler mesela şu an tamamen artık operasyonel işler olarak görünüp yapay zeka devredilmeye başlandı. Yani analiz işleri. Örnek verirsek bizim sektörümüzden bir insan kaynaklarında çalışan işe alımcı artık yüzlerce binlerce özgeçmişi incelemek zorunda değil. Buradaki işi tamamen artık yapay zekaya devrediyor. Analizini oradan alıyor, bir skorlama elde ediyor ve dolayısıyla ciddi bir vakit kazanıyor aslında. Dolayısıyla giriş seviyesi pozisyonların yapay zekaya devredilmesiyle birlikte gençlerin iş hayatına atılıp yeni mezunların orada bir deneyim kazanması ve bu deneyimle birlikte aslında tecrübe edinmesi gibi bir süreç varken önümüzdeki dönemde bu tecrübeyi edinememeleri gibi bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bir 5 yıl sonra tecrübeli ya da işte bu yapay zekayı kullanıp ama mesleğini ne adapte edebilecek ya da sorgulayabilecek, sonuçlarını doğru değerlendirebilecek yetkinlikte çalışanları bulmakta zorlanmaya başlayabiliriz. O yüzden gençler için böyle iki tane aslında iki alanda riskleri barındırıyor yapay zeka.
1: Şimdi özellikle değil mi eskiden olmayan yeni ünvanlar da görüyoruz. Ünvanlarda değişimler işte dijital dönüşüm lideri, inovasyon lideri değil mi şirketlerde?
0: Kesinlikle.
1: Aslında mesleklerin dönüştüğünün en güzel de kanıtı yoksa sadece bir ünvan değişikliğinden ibaret değil. Sektörel anlamda bakalım isterseniz bu yılın ilk 3 çeyreği iş gücü piyasası açısından nasıl geçti? Hangi sektörlerde daha çok işverenler iş gücü talebinde artış olurken arz ve talep noktasında denge nasıl ilerledi?
0: Şöyle ilk 3 çeyreğin verilerine baktığımızda öncelikle istihdam piyasasında işveren tarafında ilan sayılarında aslında bir düşüş görüyoruz. Diğer taraftan da iş arayan tarafında ciddi bir artış söz konusu. Bu hem iş gücüne katılım anlamında hem de iş arama ve iş ilanlarına başvuru sayısı anlamında ciddi bir artış oluştu. Sektörel anlamda baktığımızda da daha bu tarafta daha çok böyle sirkülasyonun yoğun olduğu gıda, restorancılık, perakende, lojistik gibi sektörler şu anda en çok eleman aranan sektörler oldu. Onun dışında inşaatta, tekstilde, otomotiv sektöründe belli düşüşler söz konusu şu anda. Geçen yıl aslında çok ciddi artış gösteren sektörler bu yıl biraz daha azalış gösterdi.
1: Evet, iç piyasadaki özellikle ekonomik durgunluğun hemen yansımasını görüyorsunuz değil mi? Otomotiv, inşaat,
0: kesinlikle.
1: Diğer noktada sanayide. Daha çok belki perakende, AVM, işte dediğiniz üzere gıda, daha kısa süreli
0: hizmet
1: değil
0: sektörü,
1: mi? Hizmet
0: evet.
1: sektöründe daha çok gençlerin de hani belki kimisi üniversite öğrencilerin harçlık çıkarma veya bir miktar orada çalışıp sonra farklı bir noktaya değil mi? Geçiş sürecinde daha yer aldıkları kulvarlarda biraz iş arayanlar yüksek değil mi?
0: Kesinlikle. Burada hani hem gençler tarafında genç nüfusumuz var. Burada ciddi bir avantajımız var ama bu genç nüfusun iş hayatına, iş gücüne katılımı anlamında bir sorunumuz, bir problemimiz var açıkçası. Çünkü

0: ne istihdamda ne işte dediğimiz bir kitle var ve %23 oranında bir kitleden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bunların iş gücüne katılımı bizim için önemli. Ve bunun arttığını da artmaya başladığını da görüyoruz. Ama tabii ki buradaki iş hayatına başladıkları süreçler sizin de belirttiğiniz gibi biraz daha böyle belki de bir geçiş süreci olarak kullandıkları, daha sosyal olabildikleri alanları tercih ediyorlar. Giriş seviyesi belli bir ekonomik gelir elde edip, evet, daha sonra kendi alanlarını geçebilecekleri işleri tercih ediyorlar.
1: Evet, şimdi Türkiye'de özellikle genel baktığımız iş dünyasında %98'ini küçük ve orta boy işletmeler, dolayısıyla KOBİ'ler oluşturuyor. Bu noktada KOBİ'lerin, şimdi büyük şirketlerde bu farkındalık var, yatırımlar yapılıyor, ancak KOBİ'lerin yapay zeka kullanım seviyesi nedir? Buna ilişkin çeşitli raporlar var. Raporlar ne işaret ediyor?
0: Evet, KOBİ'ler Türkiye'de çok ciddi sayıda ekonominin hani büyük oranda özellikle istihdam tarafında büyük bir yük sırtlıyorlar. Yani istihdamın %70'ini yaklaşık sağlıyor KOBİ'ler. Ciddi bir ekonomi, ciddi bir istihdam fırsatı yaratıyorlar. Bununla birlikte teknolojiye, daha sonra teknolojik dönüşüm, yapay zeka dönüşümü tarafında farkındalıkları var, ama bu tarafa geçiş tarafında büyük firmalar kadar, kurumsal firmalar kadar hızlı ya da yeterli davranamıyorlar. Raporlara baktığımızda kurumsal tarafta yapay zeka dönüşüm oranları %37'lere ulaşırken KOBİ tarafında %13'lerde, %15'lerde kalıyor. Bu düşük bir oran. Hı hı. Aslında şöyle bir şey var. Yapay zeka burada aslında hem bilgi hem teknoloji tarafında belirli demokratikleşmeler sağlıyor. Belirli fırsatlar sağlıyor. Bunun doğru kullanılabilmesi gerekiyor sadece. Eskiden bir KOBİ'nin teknoloji yatırımı yapması gerçekten ciddi maliyetler oluşturabiliyordu. Ciddi uzmanlıklar gerektiriyordu. Şu anda evet, belli uzmanlıklar hala gerektirse de yapay zeka ile birlikte bu dönüşüme adapte olmak, bu dönüşümün içerisinde yer almak çok daha kolay bir şekilde yapabilecekleri bir dönemdeyiz.
1: Daha az maliyetli ve hızlı.
0: Evet, kesinlikle çok daha az maliyetli ve hızlı bir şekilde bu sürece dahil olabilirler. Sadece bunun farkında olmak ve hani o yapay zekanın nerede onların sorunlarını çözeceğinin farkında olmaları yeterli. Bununla ilgili çok belki bir danışmanlık alarak çok hızlı bir şekilde bu sürece dahil olabilirler ve bu fırsatı bence KOBİ'lerin iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapay zeka ile birlikte belki de çok az sayıda çalışanla çok büyük bir kurumsal firmanın yaptığı işleri yapabilme fırsatları ortaya çıkıyor artık. Yani hatta son zamanlarda çok konuşulan bir şeydir. Tek kişilik şirketler oluşacağı, tek kişilik unicornlar oluşacağına dair konuşmalar var. Bunları biliyoruz. Hatta bazıları kısmen oldu da. Tek kişilik şirketlerin ciddi miktarlarda exitler yaptığını da şahit olduk. Dolayısıyla burada ciddi bir dönüşümün içerisindeyiz. KOBİ'ler için bence ciddi bir fırsat var burada. Bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.
1: Kuşkusuz, ancak bu noktada KOBİ'lere mentor olacak da çok kuvvetli olan STK, ticaret odaları, meslek örgütleri. Burada onlara çok önemli bir sorumluluk ve görev düşüyor. Yani değil mi, ticaret odalarına bağlı binlerce KOBİ'ler var. Bunların bu noktada yararlanacağı tek şey de ilk etapta kuşkusuz bağlı oldukları ticaret odaları, meslek örgütlerinin, işte sanayi odalarının onları yönlendirmesi lazım. Kesinlikle. Bu onların görevidir.
0: Şöyle, orada firmaların hani raporlarda çıkan sonuçlarda firmaların beklentileri yapay zeka dönüşüm süreçlerinde aslında ilk etapta uzmanlık. Dolayısıyla bu uzmanlık kısmını ya kendi bünyelerinde ya da bir danışmanlıkla ve ticaret odalarının ya da belirli kuruluşların desteğiyle sağlayabilirler. Bir diğer endişeleri hukuki süreçler, hukuki sorunlar ne olacak, bununla ilgili bir endişeleri var. Dolayısıyla biraz onları geride tutuyor. Bir diğeri de veri güvenliği endişeleri. Dolayısıyla hani firmalar bunları çok hızlı bir şekilde aşıp bu sürece dahil olabilirler.
1: Evet, bu noktada da haklar. Yani verimin dışarı gitmesi, şirketin verisi en önemli ticari sırdır. Şimdi bu sorum da bunlara ilişkin. Şirketlerde peki, şirketler ne kadar hazırlıklı diyeceğim ama bunun altında da bu dediğiniz olay var. Hani verilere ne kadar hakimler, ne kadar doğru veriler var. Yönetişim kadroları, yönetim kadroları bunların sınırlarını, yapay zekayı şirket içerisinde kimin ne kadar kullanacağı, nereye, ne kadarlık bir yatırım yapılacağı. Bu noktada şirketlerin karnesi nasıl?
0: Türkiye'de düşük. Yani o oran çok düşük. GİAD'ın bir raporunda bununla ilgili bir rapor açıkladı. Firmaların buradaki bu dönüşüme hazırlıklarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Çalışanların birçoğu çalıştıkları şirkette %62'si yapay zeka dönüşümüne henüz hazır olmadıklarını ya da hiç kullanmadıklarını belirtmişler. Dolayısıyla Türkiye'de burada bir farkındalık varsa bile bunun hani yansıması, iş hayatına yansıması şu an henüz gerçekleşmiş durumda değil. Globalde buradaki oranlar %30'larda, %50'lere ulaşmış durumda. Ama biz hala %15'lerde, %30'lardayız kurumsal tarafta. KOBİ tarafında %13'ler, %15'lerdeyiz. Dolayısıyla işletmelerin burada bir strateji belirlemesi gerekiyor. Yani belirttiğim gibi yapay zekayı hangi süreçlerinde, nerede, nasıl kullanacaklar? Ve işte bunun çerçevesinin çizilmesi. Şirket olarak nasıl kullanacaklar? Çalışanları bunu nasıl kullanacak? Ve çalışanları kullanırken burada onların işte yetkinliklerinin ve uzmanlıklarının geliştirilmesi, onlara deneyim, tecrübe kazandırılması, bu konuda eğitim verilmesi önem arz ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için diyorum. Eleman.net kurucu ortağı Arif Köse programımızın ilk bölümünde bizlerle beraberdi. Şimdi programımızın bu bölümünde yapay zekanın yönetişimsel yönetim kurullarında kullanımı, şirket içinde bu dediğimiz noktada sınırların belirlenmesi noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerekliliğini Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selim Balcısoy ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz diyorum ve hızlıca yapay zekanın şirketler tarafındaki kullanımıyla, yönetişimsel kullanımıyla başlamak isterim. Türkiye'de bu oran nedir?
2: Merhaba Hande Hanım, iyi günler. Şimdi bu yapay zeka yönetişimi konusu genelde Türkiye'de önemli ölçüde BT kısmında ele alınıyor. Halbuki yapay zeka bir bilgisayar teknolojileri biriminin ya da IT biriminin değil, yönetim kurulunun bir gündem maddesi. Şimdi burada iki tane konu var, üç tane konu var hatta. Bir tanesi yapay zekayla yönetmek. Yani yapay zekayla şirketimizi nasıl daha iyi yönetebiliriz, hangi operasyonları daha verimli hale getirebiliriz. Bu bir başlık. Bir tanesi yapay zekayı yönetebilmek. Yani yapay zeka şirketin içinde insanlar yetkili, yetkisiz, farklı şekillerde kullanıyorlar. Kapalı ortamlarda kullanıyorlar, açık ortamlarda kullanıyorlar. Bunların hepsi bir soru işareti ve yasaklamak bir işe yaramıyor. Bunun için bir politikalar belirlenmesi lazım şirketlerin içinde. Bu önemli bir başlık. Üçüncü başlıkta egemenlik. Yani hangi yapay zeka kurumun içinde kalan işleri halledecek? Hangisinde dışarıda buluttaki diğer yapay zeka tedarikçilerinden bir servis alınacak? Bunlar üç ana başlık şeklinde yönetim kurulu seviyesinde tartışılması gerekiyor. Ne yazık ki bu konuda çok etkili çalışmalar gördüğümüz, demin Arif Bey'in de bahsettiği gibi göremiyoruz.
1: Peki şunu da sorayım. KOBİ ve büyük şirketlerde özellikle yetkinlik kazandırmak adına bunun hani en önemli noktası da insan, beşeri sermaye. Yetkinlik kazandırmak adına nasıl bir yol izlenmeli?
2: Burada üç katmanlı bir yaklaşım ele alınabilir. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yetkinlik bir eğitim kataloğuyla değil, gerçek iş üzerinde kazanılacak bir şey ve yapay zeka da yapısı itibariyle buna çok uygun. Öncelikle yapay zeka okur yazarlığının, bunun risklerinin ve fırsatlarının bütün kademeler tarafından, yönetim kademeleri tarafından algılanması, içselleştirilmesi ve bu konuda düşünülmesi gerekiyor. Alan uzmanları gerekiyor. Yani şirketin kendi ana çalıştığı alanlarda uzman olan kişilerin aynı zamanda bunun yapay zekayla nasıl ileriye götürebileceklerine dair alan uzmanlıkları, şampiyonlar gerekiyor. Bir de şirketin içinde bu yapay zeka teknik konularında hakim bir çekirdek gerekiyor. Bu büyük şirketlerde nispeten kolay. KOBİ'ler bunu tek başına yapamayabilir. KOBİ'lerin organize sanayi bölgeleri olsun, üniversiteler olsun bir araya gelerek, kohortlar oluşturarak, birbiriyle rekabet içinde olmayan kohortlar oluşturarak bir şekilde işbirlikleri yapmaları gerekiyor. Peki bunlar pahalı teknolojiler de aynı zamanda kullanımları. KOBİ'lerin yönetici seviyesinde, yani genel müdür seviyesinde ya da patron seviyesinde bu konulara biraz detaylı bakıp, iş fırsatı olarak bakıp işbirliklerine gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şunu da sorayım hocam. Şirketler yatırımı neye ve nereye göre yapacaklar? Ne kadar yapacaklar?
2: Çok Hep karşılaştığımız sorun genelde şirket

0: Bunu bir donanım yatırımı ya da yazılım yatırımı ya da hizmet yatırımı olarak görüyorlar. Ve burada sorun yapay zekanın getirisinin değil, yatırımın nasıl yapıldığı haline geliyor. Yatırımı benden önce hangi işi hızlandıracağımızı, hangi işi yapay zeka ile çözeceğimize odaklanmamız lazım. Yatırım kısmı gerçekten hibrit olacak, melez bir yapı olacak. Yani içeride de orta büyüklükteki şirketler için bahsediyorum. Şirketin içinde de bir ufak çaplı bir donanım olacak. Onun üzerinde kapalı yazılımlar, kapalı yapay zeka yazılımları koşacak. Bu stratejik olarak önemli bir nokta. Ama diğer servis, yani yapay zeka ile yapılacak operasyonel işlerde de bulut hizmetlerinden hizmet alınacaktır diye düşünüyorum. Burada önemli olan bu ölçümleme, yani verimliliği ölçümleme, kaliteyi ölçümleme, strateji hedeflerle hizalanmayı ölçümleme. Bunu yapamazsak, yani yönetimsel tarafını çözemezsek, aslında yapacağımız yatırımlar biraz boşa gitmiş olacak. Ama bu da şu anda zaten gördüğümüz şeylerden biri de, ne yazık ki bu token pazarlığı yapılıyor. İşte hangi hesabı alalım, ama bunların hiçbir önemi yok. Hangi işi yapacağımıza karar vermek çok çok daha önemli.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için diyorum. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selim Balcısoy da bizlerle beraberdi. Gündem teknolojiyi bir haberle tamamlayacağız bugün. IMF haberimiz tabii ki yapay zeka ile ilgili, bugünün gündemi ile ilgili. IMF yapay zeka yatırımlarının desteğiyle küresel büyümenin gelecek önümüzdeki yıl hızlanacağını beklentilerini dile getirdi. Ancak bir uyarıda da bulundu. Enerji darboğazının devam etmesi ve finansal risklerin artması da özellikle ekonomilerin dayanıklılık sınırlarını zorlayabileceği noktasında da uyarıda bulundu. Hep beraber izliyoruz şimdi.
2: Tetiklediği aşırı hava olayları, emtia piyasalarında daha fazla aksamaya yol açarak arz baskılarını artırabilir. Dayanıklılığın ikinci engeli büyümenin yapısı, yatırım ve ticarette gelen yapay zeka patlaması küresel büyümenin itici gücü oldu. Ancak yapay zeka tedarik zincirlerinin birkaç ülke, sektör ve firmada yoğunlaşması potansiyel darboğazlar yaratıyor. Dahası piyasa değeri düzeltmesi ve yapay zekanın siber güvenliğe yönelik tehditleri büyümeyi baskılayabilir ve finansal istikrar riskleri ekleyebilir. Dayanıklılığın önündeki üçüncü engel ise mali niteliktedir. Yüksek borçlanma maliyetleri ve faiz ödemeleri diğer alanlardaki kritik harcamaları kısıtlayabilir ve gelecekteki şoklar için mali tamponları azaltabilir.
3: Yani elimizde Tayland ve tamponların yeniden inşası, Çin ve Güney Kore var.
2: Teşekkürler. Sorularınızda birkaç ülke olduğu için bölgeye genel bir bakışla başlayayım. Genel olarak bu en çok büyüyen bölge. Bölgedeki birçok ülke için yukarı yönlü revizyonlarımız var ve burada da benzer hikayeler söz konusu. Ancak Asya'da yapay zeka bileşeni çok ama çok güçlü. Yani bu bölge enerji ve diğer emtiaların net ithalatçısı olmasına rağmen inanılmaz derecede dirençli kaldı. Yapay zeka patlaması emtia piyasalarından gelen zayıflıkları veya karşıdan esen rüzgarları fazlasıyla telafi etti. Elimizde Çin ve Hindistan var. Bunlar büyümenin büyük motorları. Burada Çin için büyüme tahmini önemli ölçüde yukarı çekildi. Pardon, Hindistan için. Hindistan'ın bu yıl ve gelecek yıl %7 büyümesini bekliyoruz. Çin'in bu yılki büyümesinin %4,5, gelecek yıl ise %4 olması öngörülüyor. Ardından yapay zeka tedarik zincirine çok iyi entegre olmuş bir grup ülke var ve bunlar önemli yukarı yönlü revizyonlar gördü. Özellikle burada Kore, Singapur, Vietnam, Malezya ve bir dereceye kadar Tayland, yani bu ülkelerde biliyorsunuz yapay zeka bu güçlü performansın ve yukarı yönlü tahmin revizyonlarının büyük bir itici gücü oldu.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.
0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Finansal teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Colendia'yı kurucu ortak Brut Arıkel ve yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Bulut. Bulut hoş geldin.
3: Hoş buldum.
2: Finansal teknolojide bugün Bulut'la birlikte yapay zekada yeni dönemi konuşacağız. Fintech'te yapay zeka tabii ki. Yine finansta yapay zekanın güvenini konuşacağız ve regülasyon tarafını konuşacağız. Özellikle fintech kavramında çok ciddi bir dönüşüm olacak. Dönüşüm oluyor aslında. Fintech holding as a fintech neler vaat ediyor? Fintech sektörü nasıl etkileyecek? Detaylı bir şekilde Bulut'a soracağız tabii ki. Bulut aynı zamanda Colendia yayın önümüzdeki dönem hedef ve stratejilerini de soracağız. Bulut, şimdi Colendia'yı öncelikle ve ürününüz tabii Mind nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Seninle yayın öncesi konuştuk, aslında piyasada ihtiyaçlar çok ciddi bir şekilde değişiyor. Siz de şirket olarak buna aksiyon alıyorsunuz. Dolayısıyla klasik bir yapay zeka şirketinden hangi yönleriyle ayrışıyor? Çünkü yapay zeka herkesin gündeminde ama önemli olan tabii ki nereye doğru gidildi.
3: Bugün aslında kime sorsanız herkes yapay zeka kullanıyorum diyor. Yapay zekayı ama OpenAI'da, ama Gemini'de, ama farklı modellerde kullanan bir sürü kullanıcı var. Fakat yapay zekaya bakarsanız aslında bir soru sorup o cevabı aldığınız bir enstrüman değil. Biz tamamen onun için konuşuyoruz. Dün herkes hava durumu nasıl olacak, hafta sonu işe gidecek miyiz, okullar tatil mi, nasıl ilerleyeceğiz gibi soruları vardı. Ama gerçek anlamda baktığınızda global örneklerde, global benchmarklarda, özellikle kurumsal şirketlerde yapay zeka kullanımı daha farklı. Yapılan araştırmalarda kurumsal şirketler %75'i yapay zeka kullanıyorum diyor. Arka tarafa baktığınızda %75'lik kullanımın sadece %80'i 4 kişi kullanıyor. 4 kişinin de 3 kişisi teknoloji ekibi, kalanlar da ya lojistik ya da operasyon ekipleri kullanıyor. Şimdi bu şunu gösteriyor bize, biz yapay zekayı sadece soru sorduğumuz veya yönetime çıkacağımız zaman herhangi bir Excel'i içine yüklediğimiz ve bu Excel'den ne çıkabilir, bana ne soru gelebilir veya nasıl bir cevap vermem gerekiyor, nasıl strateji çizerim gibi örnekler olarak kullanıyoruz. Ama aslında yapay zekanın temeli biraz daha farklı. Biz gerçek anlamda orta katman yapay zekasında amacımız tek bir yerden her şeyi yönetebildiğiniz bir mekanizma yaratmak. Bu ne demek? Bir soru değil, karşı tarafın yapay zekanın ajanların size soru sorduğu ve o soruyla beraber de bir değer önerisi çıkartıp o değer önerisini önce sizin onayınızla, sonra da kendi modelinizde öğrettiğiniz bir şey, güvenle mekanizmasıyla beraber karşı tarafın otomatik yapmasını beklediğiniz bir model. Bu Türkiye'de halihazırda hiçbir kurumda yapılmış bir teknoloji projesi değil. Onun için de biz geldik, bu eksikliği görüp bir Mind ürününü çıkardık. Mind ürünü de kurumsal firmaların orta katmanına yerleşip çoklu model dilleriyle beraber tek bir yerden bütün data source'u içine yüklediğiniz ve o data source'un 2 hafta içinde size bugüne kadar bu kadar tekrarlı iş yapıyorsun, bugüne kadar bu işleri böyle yaptın, değiştirirsen şu avantajın olabilir, maliyet avantajın burada veya teknolojik olarak burada daha iyi yerlere gidebilirsin.

0: diyebileceği, önerebileceği opsiyonlar sunuyor ve bu opsiyonları tek bir yerde buluşturduğumuz bir mekanizma gerekiyordu. Bunu gelip başlattık biz Colendia olarak Mind projesiyle. Şu anda baktığınızda yaklaşık %10'luk bir penetrasyona ulaştık ve her günde katma değerli bir şekilde devam ediyor. Aslında global örneklere bakarsanız da bir lokalleşmiş Palantir, bir lokalleşmiş Sierra gibi düşünebilirsiniz burayı.
1: Peki şimdi bu Türkiye'de şirketlerin büyük çoğunluğu tabii ki yapay zekanın önemine inanıyor. Ama bakıldığında çok azı başlayabildi desek yanılmış olmayız. Dolayısıyla sizce neden bu ve bu açık nasıl kapanacak?
0: Bunun temel problemi genellikle yapay zeka teknoloji ekiplerinin sorumluluğunda diye düşünülüyor. Aslında yapay zeka dediğiniz sistemler bir strateji, bir yönetim stratejisiyle ortaya çıkıp bu yönetim stratejisinin paydaşlarının olması gerekiyor. Yani biz bugün kurumsal bir firmaya gittiğimizde karşımızda CEO ile başlayıp kalan bütün C-level'ları da sisteme dahil ettiğimiz, finansın hangi problemi var, lojistiğin hangi problemi var, bunlar finansla nasıl bağlanıyor, operasyonda neler yapılması gerekiyor, satışta neler yapılması gerekiyor, son kullanıcı elinde bir reprezent, plesiyer, bir noktaya gittiğinde neyi daha farklı satması gerekiyor veya hangi bareme çıkarsa karşı tarafa ne avantaj verebilir, tek bir yerden gösterecek bir mekanizma olması gerekiyor. Bu da bir kurum kültürü aslında baktığınızda. Çünkü Türkiye'de yapay zeka dediğimizde herkes teknoloji ekiplerinin tek bir yerden yönetmesi gerektiği, ondan sonra içeriye bir veya iki farklı dilin alındığı ve herkesin ajandasını da evet ben yapay zeka ile bir şey yapıyorum dediği ama aslında kimsenin gerçek anlamda bir çıkma yapmayıp sadece soru sorma ajanı olarak kullandığı bir mekanizma çıkıyor. Onun için bence en büyük problem bunu teknolojicilerden çıkartmak gerekiyor. Teknoloji ekipleri bu işin bir birimi. Çünkü entegrasyonu içeriye yapıyorsunuz. Önümüzdeki dakikalarda konuşuruz ama güvenlikten dolayı da on-premise koymanız gerekiyor. İçeri. Ne demek yani? Sizin kendi ofisinizde durması gerekiyor. Data center'da durması gerekiyor. Dışarı çıkartamazsınız datayı. Cloud'a, buluta çıkartamazsınız. Çünkü regülasyonlar var bununla ilgili. Evet. Onun için de teknoloji ekipleri bir bunun bağlayıcı kuvveti. Ama arka tarafa baktığınızda da genel en yukarıdan holdingin sahibi, şirketin sahibi ve ana yönetim kadrosunun bu işin içinde olup o işi hep beraber yönettikleri bir mekanizma olması gerekiyor.
1: Peki Bulut, şimdi anonsa da bahsettim. Holding as a fintech yaklaşımı çok önemli bir yaklaşım ve aslında oyunun kurallarını da aslında değiştiren nokta dersek yanılmış olmayız. Bu yaklaşımı nasıl tanımlıyorsunuz? Seninle geçmiş yayınlarda da yer yer konuştuk bunu ama daha konuşacak çok konu var bu alanda. Bir holdingin tedarikçi, bayi ve müşteri zincirinde neyi değiştiriyor bu durum?
0: Bu konuyu yaklaşık 2-2,5 sene önce ilk defa bu programda konuşmuştuk. O günden bugüne de 12'den fazla holding şu anda holding as a fintech konseptiyle beraber süreçlerini devam ettiriyor. Ne demek aslında? Bir holdinge baktığınızda ürettiği malzemeler var, ürettiği ürünler var ve bu ürünleri birine satıyor. Vadesi geldiğinde de ödemesini yapması gerekiyor. İkinci tarafa bakarsanız da tahsilat. Aslında ürettiği işimin tahsilatını yaptı. Bir yere sattıktan sonra tahsilatını yapıp farklı mekanizmalarda tahsilatını yönetmesi gerekiyor. Bugüne kadar hep holdinglerde de, bankalarda da, fintechlerde de ilk katman konuşuldu. Ne demek? Ana tedarikçiler veya ana bayiler. Ama kimse alt bayilere, alt bayinin de altındaki daha küçük bayilere ve noktaya kadar, nokta dediğim sokaktaki fırın diye düşünebilirsiniz, kırtasiye gibi düşünebilirsiniz, tekel diye düşünebilirsiniz veya arka tarafta bakkal diye düşünebilirsiniz. Kimse buraya kadar inmedi ve buraya kadar inen bir yeri tek bir yerden yönetilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Bugün o ticaret sadece ilk fazını görüyordu ama tüm ekosistemini gördüğünde yaklaşık 10x'lik daha fazla data görüyor ve daha avantajlı süreç yönetebiliyor. İşte Holding as a Fintech konsepti bireysel çalışanına kadar, aradaki bayinin, aradaki tedarikçinin ve noktanın bireysel çalışanına kadar bankalarla gerçek datayla buluşturulması konsepti oldu. Neydi hep bize gelen talep? Holdingler işte bize bir banka kuralım mı? Bize bir servis bankacılığı alalım mı? Bize bir fintech kuralım mı? Bize farklı fintechlerle çalışıyorum. Yaklaşık 10'dan fazla fintechim var. Bunları nasıl yönetmem gerekiyor? Biz de dedik ki holding as a fintech. Kendi fintechin olsun. Bütün proseslerini altyapısal olarak biz sana yapalım. Arka tarafta bütün bankalarla entegrasyonunu buradan gerçekleştir. Senin kanalından bugün hiç haberin olmadan alt bayinin çalışanının bir kredi ihtiyacı varsa veya elinde parası var, iyi oranla bir mevduat ihtiyacı varsa bu senin kanalından gerçekleştirsin. Hem bankalar için operasyonel efficiency avantaj sağlasın ve bankalar daha rahat bir şekilde onlara dijital şube olsun. Hem de ana firmalar bütün ekosistemi görüp daha iyi kararlar verebilsin diye yönettiğiniz bir mekanizma oldu.
1: Peki Bulut, şimdi yapay zekayı finansın ortak katmanına yerleştirmekten bahsediyorsun. Ya bu sahada ne anlama geliyor? Bir örnekle anlatır mısın izleyicilerimize?
0: Tabii ki. Nokta, demin bahsettiğim nokta örneğinden vereyim. Hı-hı. Bir bakkala ürün satmaya giden bir tane plasiyeri düşünün. Hı-hı. Ürün satmaya giden plasiyer bugün elinde bakkalın vermiş olduğu sipariş ve o sipariş doğrultusunda da ana firmasından gelen bilgiyle beraber ikisini toparlayıp bakkala bir ürün teslim etmeye gidiyor. Ürünü teslim ettikten sonra da hangi modeli kullanıyorsa ama o anda ama daha öncesinde veya çıktıktan sonra parasını da tahsil etmesi gerekiyor ve sürecine devam etmesi gerekiyor. Hı-hı. Ana firma ne yapıyor? Ana firma da aslında arka tarafta baktığınızda çok büyük teknolojik productlar kullanıyor, ürünler kullanıyor, sistemler kullanıyor. Bu sistemlerle nasıl daha fazla satabilirim, nasıl daha efektif yollayabilirim, lojistiği nasıl düzeltebilirim, finansı nasıl daha iyi yönetebilirim gibi bir sürü sistemi oluyor. Bugüne kadar yapay zeka ile ilgili gelen firmaların hepsi şunu yaptı. Yönetim ekibine daha da iyi rapor sunacak bir mekanizma tasarladı. Ve yönetim ekibini o kadar güçlü hale götürdü ki siz sahaya bunu indirmediğiniz sürece hiçbir anlamı kalmaz oldu. Onun için saha ekibiyle yönetim arasında bir kopukluk oluyor. İşte orta katman dediğimiz aslında ikisinin de arasına giriyor. Biz bir kurumsal firmaya gittiğimizde 13 farklı dil modeli ve cloud açıklarında mirrorlı dediğimiz aynalama modeliyle sisteme dahil ettiğimiz o firmanın kendi diliyle beraber yazılmış bir yapay zeka mekanizması kuruyoruz. Bu yapay zeka mekanizmasının içine bütün elindeki ERP datası, bütün satış datası, bütün teknoloji datası, elinde ne varsa Excel'ine kadar hepsini sisteme yüklüyor. Sistem otomatik bunları çektikten sonra kendini eğitmeye başlıyor. Ve bir müddet sonra şunu çıkartıyor. Bu kadar tekrarlı iş yapıyorsun. Departman departman. Ondan sonra bu kadar farklı modelin var ve farklı data çekiyorsun. Bunları tek bir yerde konsolide etmen gerekiyor. Datan kirli ve bu datayla beraber daha iyi gitmen gerekiyor. İkincisi de sahaya indirebileceğin gene karar mekanizmalarının olduğu, onay mekanizmalarının olduğu. Bu kısım çok önemli çünkü güvenlikten dolayı. Karar mekanizmaları, onay mekanizmalarıyla beraber sahaya indireceği bir modeli aslında baktığınızda arka tarafta orta katmanda biz çözüyoruz. Bir müddet sonra bize hiç ihtiyacı kalmadan güncellemeleri yaptığımız sadece prosesi devam ettiriyoruz. Ve kendi ekipleriyle beraber bu journey'i tek bir yerden yönetebileceği bir yer geliyor. Onun için önümüzdeki 5 seneye baktığınızda aslında piyasada bir sürü firmayı göremeyeceğiz. Teknoloji bazında da baktığınızda, finansal teknolojide veya sonu tek olanda da. Aslında hepsi bir yerde konsolide edip bu yapay zeka modellerinin arkasında çalışan katmanlar olacaklar.
1: Yani fintech sektöründe birçok şirketi göremeyeceğiz diyorsun.
0: Birçok şirketi konsolide edecek. Birçok şirkette kendini değiştirip bu trende ayak uydurup daha yenilikçi sistemler çıkarması gerekecek. Hı hı.
1: Peki şimdi kredi, limit ve risk gibi kritik kararlarda yapay zekaya nasıl güvenilir? Birinci soru bu. Tabii ki veri nerede duruyor? Kararlar nasıl açıklanıyor ve son onay kimde?
0: Direkt cevap vereyim, şu anda güvenilmez. Çünkü bu işin bir gerçeğini bilerek hareket etmek gerekiyor. Bu işin gerçeğinde de hikaye şöyle. Türkiye'deki regülasyondan dolayı sizin datanız ticari sır. Ve ticari sırrı dışarı çıkarma şansınız yok. Otomatik olarak o data ya sizin server storage'ınızda, ya sizin ofisinizde, binanızda ya da sizin çalıştığınız Türkiye'de host eden bir data center veri merkezinde durması gerekiyor. Onun için birinci öncelik bizde hep şu. Globale çıkan, buluta yollanan herhangi bir sistem yok. Kendi datanla, kendi sunucularınla sistemini tek bir yerde yönet. Şimdi ilk soruya geleyim. İlk soru her zaman ilk gelen soru. Yapay zeka aslında bugüne kadar 3 fazdan geçti ve biz şu anda 4. fazındayız. Şimdi ilk faza baktığınız zaman soru sorma. Karşı tarafa bir soru sordunuz, karşı taraf size bir cevap verdi. Hava durumu nasıl? Yollar açık mı? Raporu çektin mi? Mesajı ilettin mi? Gibi temel sorular vardı. Okuma gibi düşünebilirsiniz aslında. İkinci faza geçtiğinizde de ikinci faz size sorunuzun karşılığında bir soru sormaya başladı. Hava güzel duruyor, nereye gideceksin? Hava güzel görünüyor, yarınki planın ne gibi sorular sormaya. Üçüncüsünde aslında sizi tanımaya başladı. Ve datayı alıp da bir şekilde tanıma modeliyle beraber sizin sisteminizde yarın böyle bir programın var, bir programda bunları yapman gerekiyor. Onun için de ben sana bir tane özet çıkartıyorum dedim. Dördüncüsü karar. Şimdi dördüncüsü daha Türkiye ilkteyken diye baktığınızda sadece Türkiye üzerini vermiyor, bölgede ilkteyken emsel baktığınızda İngiltere, Amerika 4'te hatta 4.5'ta koşuyor şu anda baktığınızda. Ne demek bu? Onlar sistemlerinin bir kısmında eğittikleri için ve süreci yönetebildikleri için de arka tarafta karar veriyorlar ve kararla beraber şunu yapıyorlar. Bugün bu kadar tekrarlı işim vardı. Bana artık yarını sorma, bana otomatik olarak günümü ver. Evet. Bu raporu çıkarmana gerek yok. Ben buna kısa bakıyorum, bana şu uzun baktığımın detaylarını çıkar. Ve otomatik olarak sistem bunları çıkartıp sistem içeriye gömüyor ve devam ediyor. Onun için veri hep burada durması gerekiyor. İkincisinde de veriye güven hep bir son otoritenin onayıyla olması gerekiyor. Bugün siz bir kredi bankaya koydunuz. Halihazırda bizim grupta da piyasadaki bankalarda da bir sürü EMI mekanizması çalışıyor. Bir bankaya koydunuz, kredi scoring'i yaptı. Kredi skorlamasından sonra birine kredi verdiniz ve kredi battı. Sorumlusu kim? Aslında bunun cevabını vermeniz gerekiyor. Sorumlusu EA'yı yapan teknoloji ekibi mi? EA'nin onay mekanizmasını yapan bir sistem mi? Yönetim mi? Kredi tahsis, risk

0: bölümü mü hangisi olduğunu, bunun analizini yapıp bunun onay merci çıktıktan sonra ve bir müddet sonra sisteme güvenip kredi ekipleri daha otomatikleştirdiği sürece ve onay verdiği sürece sistem PürePak devam ediyor. Ama her zaman bir son checker dediğimiz kontrol mekanizmasını birinin yapması gerekiyor.
1: Hı hı. Peki şimdi biraz daha geniş ve sektörü kapsayan bir soru. Yapay zeka asistan olmaktan çıkıp ajana dönüşüyor artık. Yani bu finansın birçok alanında farklı, bu ajanlar farklı amaçla da kullanılacak. Bunu programımızda da yer izliyoruz. Gerek e-ticaret tarafında, ödemeler tarafında ya da hiper kişiselleştirme tarafında diyelim. Baktığında önümüzdeki 3-5 yılda bankaları ve finans kurumları neyi farklı yapacak?
0: Şöyle, çok güzel bir örnekle veriyorum bunu her gittiğim yerde aslına baktığınızda. Aksel, 6 yaşında oğlum. Ondan sonra bir araştırma yapıyorum ve bir araştırmadan sonra da arka tarafta bana diyor ki ya bunun çıktısı oldu mu, buldun mu veya bana destek olabilir misin diyor. Fransızca ödeviyle ilgili bir şeydi. Ve ilk sorusu şu oldu, yapay zekaya sordum mu? Şimdi 6 yaşındaki birinin yapay zekaya sordum mu dediğimizde aslında önümüzdeki 3-5 seneyi konuşmak çok uzun. Evet. Onun için önümüzdeki 1-2 seneyi sadece konuşabiliyoruz. Evet. Geçen ay Amerika'daki yapılan araştırmalarda biz de oradaydık aktif olarak. Gördüğümüz şu ki her 6 ay önümüzdeki dönem 5 seneye tekabül edecek. Yani her 6 ayda bir 5 senelik ileriye gideceğiz ve sistem kendini değiştirecek. Fakat burada hikayesi şu, finansal kuruluşlar ve bankalar baktığınızda aslında operatif olarak çok büyük yükler taşıyorlar. Yani tekrarlı yapılan bir sürü işler var, kağıt kürek işleri var, özellikle bizim coğrafyamızda bir kredi talebinde bulunan KOBİ'yi düşünün. Kredi talebinde bulunan KOBİ online'dan bir şekilde başvuru yapıyor. Ondan sonra başvurusu ön onay limitli kabul olursa gidiyor şubeye. Şubede KYC yapılıyor. Kendi kişisel KYC'leri yapıyor şirket ortaklarının. Ondan sonra ıslak imzalı bir şeyleri imzalıyor. İmzaladıktan sonra hesabına para geçiyor ve süreç devam ediyor. Şimdi bu proseste aslında çok fazla tekrarlı iş var ve çok fazla ajana verebileceğiniz süreç var. Kişiyle direkt iletişime geçmediğiniz modelde. Ondan sonra model buna doğru değişecek. Daha efficiency'si yüksek, daha efektif, daha süreçlerini otomatize etmiş, daha iyi yönetebilen bankalar göreceğiz önümüzdeki dönemde. Onun için de bu şu demek değil, bir sürü insan işten çıkacak demek değil. Bir sürü insana daha iyi işler yapabilmesi için boş vakit kalacak ve daha katma değerli çalışacak. Harvard'da en son söyleşide bize söyledikleri şuydu. Kafanız bugün %10 çalışıyor, beyniniz. Yapay zeka ile beraber %60'a çıkarma olanağı olacak önümüzdeki 5 senede. Yani siz bugün ne düşünüyorsanız aslında sizin adınıza biri sistem düşünecek, size direktif verecek, direktifi kötü anlamda almayalım, hayatımızı kolaylaştırıcı direktifler verecek. Ve biz bugün aslında hayatta kaçırdığımız iş olanakları, fırsatları ve farklı opsiyonları tekrar geri kazanmış olacağız ve bunları da yönetebiliyor olacağız.
1: Peki şimdi bulut bir şirket yapay zekayı yarın başlamak istese ilk adımı ne olmalı? Ve ilk 90 günde neyi görmeyi bekleme, yani ilk 3 aylık süreçte?
0: İlk adımı teknoloji ekipleriyle başlaması gerekiyor. İlk adımı şirketin sahibi...
1: Teknoloji ekipleri çok mu sorguluyor?
0: Evet, çok sorguluyor. Yani şöyle, hem çok sorguluyor hem de aslında bu yapay zekanın bir iş çıktısı olması gerekiyor. İş çıktısından kasıt şu, yüzde ne kadar daha fazla ürün sattırdı size? Yüzde ne kadar daha efektif tahsilat yaptı? Yüzde ne kadar sizin ödemelerinizi X bir yere daha avantajlı hale getirdi? Lojistik operasyonunuzda yüzde kaç verimlilik sağladı gibi soruların olması gerekiyor. Sorunlarının çıktısını aslında siz bir şekilde dashboard'ta görmeniz gerekiyor. Şimdi bizde ne yapılıyor? Yapay zeka ile bir gündem var. Herkes için çok popüler. Bu yapılıyor mu? Bunu yapalım. Kim yapsın? Teknoloji ekipleri, CTO yapsın. Yapsın da şirketin direktifleri, şirketin stratejilerini aslında tek bir yerde birleştiren bir modelle yapması gerekiyor. Onun için ben hep teknoloji ekiplerine öne atmayalım diyorum. Çünkü onlar için de dezavantajlı bir şey. Teknoloji ekibi bunu kendi development'ını yaparken çok fazla kullanıyor. Yani artık o junior product'cılar dedikleri veya junior developer dedikleri adamları kullanmalara ihtiyacı kalmıyor. Bunu bir şekilde birine emanet edebiliyorsunuz. Ne yapması gerekir? Yönetimsel olarak karar alması gerekiyor ve bir tane tek bir şey de alması gerekiyor. Yani bu sabah bir toplantıdaydım. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi. Bir tane karar aldık. Karar da şu, satış sihirbazı. Daha efektif bir şekilde nasıl satılabilir? Sondaki noktaya gidecek ve insanla karşılıklı iletişim kuracak birinin eline nasıl daha fazla done verebilirsiniz? Nasıl daha fazla sattırabilirsiniz? Ve sattırdığınız yerde de tahsilat riskini nasıl ortadan kaldırırsınız? Tek bir proje, tek bir inanmışlık ve bir süresi var. Biz 8 haftalık, 6 ile 8 haftalık süreler alıyoruz. 6 ile 8 haftalık sürelerde bu pilot işlemler belirli bölgelerde gerçekleşiyor ve süreç devam ediyor. Bu neyi sağlıyor? Bir şirkete gittiğinizde aslında yapay zeka takvimin ne dediğinde yaklaşık 7 ile 12 arasında farklı proje geliyor size. Projelerin hepsi yüklü projeler. Fakat projeler başlıyor ama ilerlemiyor. Evet. İşte tek bir projede yönetim kademesinde align olduğu, kendi kabul ettiği bir projeyi yaparsanız ve onlara da rapor olarak da biz bu projeyi yaptık, bu proje karşılığında da %4'lük avantaj sağladık satışlarda diyebildiğiniz sürece yapay zeka gerçekten içeride kullanmaya başlamış ve süreçte devam ettirmiş ve herkesin de inandığı bir proses yazmış oluyorsunuz. Çünkü ben bu işe hep şuna bekliyorum. Eskiden fax vardı. Fax'tan sonra e-mail'e geçti. Evet. E-mail'den sonra telefonla onaylara geçti. Onun öncesinde kuşlar vardı. Bir yerden bir yere haber yollarken baktınız. Evet. Bu da tamamen öyle. Excel vardı. Excel'den sonra dediler ki LLM var. Sonra yapay zeka agent geldi. Öğrenebilenler geldi ve süreç devam ediyor. Aslında yaptığını buradan çıkartıp da karar mekanizmasının içine koyduğunuz zaman gerçekten o zaman AI mekanizmasını çalıştırmış ve stratejinizi oluşturmuş oluyorsunuz.
1: Peki bu biraz bahsettin ama biraz açalım istersen. Yapay zeka finans ekiplerinin işini nasıl değiştirecek? Bu dönüşümde insanın rolü ne olacak? Biraz açalım onu.
0: Şöyle, ofiste oturan finans ekiplerini düşünün. Muhasebecisi var, mali müşaviri var. Ondan sonra data toplayanı var, rapor çıkartanı var. Farklı farklı bir sürü finans ekipleri var içeride. Şimdi bu ekipler her gün bir data ile uğraşıyorlar. Ve bu dataları farklı kaynaklardan alıyorlar. Kimini Excel'lerden topluyorlar, kimini dışarıda farklı proseslerden topluyorlar. Kimini saha datasından alıyorlar. Kimini içerideki ERP datalarından alıyorlar ve hepsini birleştirip bir anlamlı data çıkarmaya çalışıp bu anlamlı datayla da beraber sürecini otomatize etmeye çalışıyor. İşte önümüzdeki dönemde bu ortadan kalkacak. Çünkü şirketin konuştuğu tek bir data olacak. Ve o datayı artık bir yerden bir yere çıkartmanız, Excel almanız, PDF almanıza gerek kalmayacak. Canlı olarak soru sorduğunuzda o data size arka taraftan sonuç verecek, cevap verecek ve ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Bunu senin adına ben yapayım mı diyecek, onay verirseniz de onun için bir kural mekanizması olacak. Sadece o kuralı sizin adınıza yapıyor olacak, sürecini devam ettirecek. İşte önümüzdeki dönemde finanstan başlayıp bankalar ve büyük kurumsal şirketlerde hep bu yapılanmayı ve dönüşüm göreceğiz.
1: Bunu son 1,5 dakika, bu son 1,5 dakikada da tabii Colendi yayın önümüzdeki dönem hedeflerinde neler olacak? Önümüzdeki yıllarda, aylarda seni ağırladığımızda neler konuşacağız?
0: Şöyle ki biz Türkiye'den başladık bu projeye baktığınızda şu anda. Türkiye'de trend çok çok tahminimizden hızlı gidiyor. Ondan sonra bak ya her gün hemen hemen ekipler bir yere entegrasyon yapıyorlar şu anda. Ve orta katman dediğimiz entegrasyonu da yapıyor. Holdingler anlamaya başladı. Anlatma stratejileri değişti ve onu devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çılgın birkaç tane proje var tabii baktığınızda. Projelerden bir tanesi bunu bölgeye çıkarmak. Çünkü bölgeden çok fazla talep geliyor. Ve Türkiye'deki holdinglerin bölgedeki temsilcilerinden geliyor. Yani diyelim bir holding 12 ülkeyle çalışıyorsa 12 ülkesinden de aynı talep geliyor ve o talepleri çıkartıyoruz. Biraz bunu göreceğiz aslında baktığınızda. İkincisi data center veri merkezi. Bu iş çok önemli. Çünkü verinizin data center'da burada kalması gerekiyor. Türkiye'de önümüzdeki dönemde çok ciddi data center yatırımları yapılıyor. Hatta birkaç tanesi de şu anda piyasada bilinen data center. Birkaç tanesiyle biz de çok yakın çalışıyoruz. Yurt dışında olan ve Türkiye'ye gelmeyen, Türkiye'deki data center'da çalışmayan yapay zeka modellerine, bunlar dünyanın öncüleri, Türkiye'ye getirmeyle ilgili bir planımız var. Aslında biraz da onun üzerine çalışıyoruz diye özetleyebilirim.
1: Bunu çok teşekkür ederim değerli katılım için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Dönemki hedeflerde Bloomberg Yatı ailesi olarak başarılar diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Colendi kurucu ortağı, Colendi AI kurucu ortağı Bulut Arukel'di. Bulut Arukel ile birlikte aslında holding, eze fintech, özellikle fintech sektörünü ve reel sektörü nasıl değiştirecek, nasıl dönüştürecek ve burada tabii ki yapay zekanın rolü ne olacak detaylı bir şekilde konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Hafta sonuna doğru yaklaşırken piyasa fiyatlamaları küreselde özellikle Amerika'dan gelen enflasyon verisi sonrası özellikle hisse tarafının satıcılı olduğu tahvil piyasasına Amerika'da alımların geldiği bir dinamikte giderken içeride Borsa İstanbul'da 12.076 puan seviyesini %0,34'lük geri çekilmeyle takip ediyoruz. Sektörel kırılımlara baktığımız zaman %0,91 kadar bankacılık tarafı yukarı yönlü, sanayi tarafta %1'in üzerinde kayıplar var. Mali taraftaysa daha yatay negatif diyebileceğimiz bir görünüm var. %0,12'lik aşağı yönlü bir hareketle. İkinci sayfada hizmetler %0,44 aşağı yönlü. Yine turizm tarafı %0,23 satıcılı. Ulaştırmada ise %0,61'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Kurlara bakacak olursak o cenahta 49.41'de dolar TL var. Dolar endeksi 102'nin üzerinde ama biraz orada geri çekilme var. Nitekim euro dolar çaprazı da 1.12.15'te 1.11'in üzerine gitti yeniden. 55.55'te de euro TL'yi görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım. Dünkü veri sonrası yani hawkish surprise diye tanımlanan bir şahince sürpriz diye tanımlanan enflasyon verisi sonrası özellikle çekirdek tarafında. Avrupa borsaların satışa geçmişti. Bugün Londra borsası pozitife dönmüş %0,5 kadar. Paris Kakaran endeksi %0,16 alıcılı. Milano borsası en negatif ayrışan %0,7 kadar satışla. Yine Frankfurt DAX endeksi de %0,42 kadar aşağı yönlü görünüyor. Amerikan vadelilere bakacak olursak %0,36 Dow Jones'taki yukarı seviyenin geldiği yer. Nasdaq %1,32 aşağı yönlü. S&P ise açılış öncesi %0,29 kadar aşağı görünümde, negatif görünümde. Getiri eğrisine bir tahvil tarafına bakalım. Buraya dediğimiz gibi alım geldi veri sonrası. 10 yıllık tahvil faizi %5'in üzerinde %5,07. 5 yıllıklar 4,88'de, 2 yıllıklar 4,72'de. Dolayısıyla son dönemin en düşük seviyelerine geldiğini söyleyebiliriz 10 yıllık tahvil faizinin. Ama hala 5'in üzerinde olduğu notunu da düşelim. Bu arada Fed'den faiz artırım beklentileri de Şubat'a kadar %100 olarak fiyatlanıyor. Emtia piyasaları altın, spot altının ons fiyatı $4,158.35'te. Yine gümüşte $56.69 seviyesini görüyoruz. 80 bine geri çekiliyor Bitcoin. $104.59'ten işlemler Brent petrolde geçerken Amerikan tipinde de $95 seviyesini takip ediyoruz bugün bu saat itibariyle. Şimdi ilk bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım'dan Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Telefon hattımızda olacak. Harun

0: başlattığı Borsa İstanbul üzerindeki baskı da an itibariyle aşılmış değil. 12 bin civarlarında seyreden, dar bantta hareket eden bir Borsa İstanbul dinamiği görmeye devam ediyoruz.
1: Evet, odak biraz da enflasyon tarafına kaydı ABD tarafında. Burada aylık baz %0.6'lık bir rakam karşılık, yıllıkta %3.7'ye yükselen bir enflasyon var. Aslında detaylarına baktığımızda da benzin fiyatlarının negatif etkisi görülüyor. Tabii benzin de kenara koyduğumuzda çekirdek enflasyon tarafında bir yükseliş var. Bu şu şekilde yorumlanmalı ki önümüzdeki süreçte enflasyon baskısı bir müddet daha devam edecek ki bundan kaynaklı zaten ABD'de sizin söylemiş olduğunuz gibi faiz artış beklentisi Şubat'a kadar %100 fiyatlanıyor. Bu toplantıda olmasa bile Aralık ayında faiz artış beklentisi mevcut. Bundan kaynaklı fiyatlamaların da bu eksende şekillendiğini görüyoruz. Nasdaq tarafında ciddi bir geri çekilme söz konusu ki bu da zaten tahvil tarafına alım getirmiş durumda. Burada tahvilde bir geri çekilme görsek de hala yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Fed'in vereceği mesajlar özellikle Cuma günü yani yarın yapılacak konuşmalar da önemli olacaktır. Bu noktada 2027'ye yönelik beklentiler de fiyatlamaların eksenini şekillendirecektir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafına yansımasına baktığınızda da aslında dışarıdaki bu satış baskısını açılışta hissettik ancak şu anki görünümü yine stabil olduğunu söyleyebilirim. 12 bin bandı üzerinde fiyatlamaya devam ediyoruz. Aslında çok da güçlü fiyatlamalar olduğunu söylemek güç. Hala fon tarafındaki haberlerin etkisi devam ediyor ki önümüzdeki hafta PPK kararına kadar da bu tür fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz. Çok böyle hacmi yüksek olduğu veya yükselişin görüleceği bir piyasa beklemediğimizi söyleyebilirim. Burada özellikle hem finansalların başlayacak olması hem de yavaş yavaş faiz kararına göre bir fiyatlama görecek olmamız hareketliliği arttıracaktır. Ancak dediğimiz gibi burada önemli olan yeni bir hikaye görmek. Bu da faiz indirim tarafında ve finansallar tarafında görülebilir. Ancak şu anki beklentiye baktığımızda karlılık bakımından da finansallara çok büyük bir beklenti bulunmuyor. Bundan ötürü önümüzdeki süreçte ana hikaye Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci olacaktır diyebilirim.
0: Harun, teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegralli yatırım araştırma uzmanı. Burada bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Alper Nergiz yayına katılacak. GCM Yatırım Genel Müdürü. Alper Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim de bir arkadaşımızın babasından dün akşamdan beri alamıyoruz. Umuyorum başka kayıplar da yoktur. Umuyorum iyi haberler alırız bundan sonrası için. Bunu da söylemek istedim. Üzülüyoruz ama tabii piyasalarla ilgili de piyasalarda bir süredir ne yazık ki yatırımcılarımızı üzüyor. Buyurun Zeynep Hanım.
0: Temennilerinize katılarak başlayalım biz de. Şimdi tabii piyasalar tarafına gelecek olursak yani ana gündem değişmedi, birkaç haftadır aynı başlığı konuşmaya devam ediyoruz ama tabii ki ilerliyor, o başlıkla ilgili atılan adımlar var. Yasalaşan teklifle beraber, yani tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifinden bahsediyorum elbette. İşte orada atılacak adımları da takip ediyoruz. Sürecin hızla ilerletilmeye çalışıldı.

0: Anlıyoruz. Sizin ne anladığınızı da merak ediyorum. Yani özellikle atılan adımların piyasa etkisi, likidite ihtiyacı noktasında üretebileceği sonuçlar bakımından.
1: Evet, tabii burada bir hızlı bir kararlar alındı. Muhtemelen mecliste bu ay içinde çıkılacak ve en azından 1 milyon TL ödemeler yapılacak. Buranın yaklaşık 350 bin yatırımcıya için 1 milyon altında olduğu değerlendiriliyor. Tabii gönül istiyor bunu bir an önce bu yatırımcılara, bu son yaşanan olaydan sonra, ki biliyorsunuz fon fiyatlarında çok anormal fiyatlar söz konusuydu. Tabii burada yatırımcılar ister istemez bu işlemlerden zarar gördü. Bununla ilgili de hem meclis harekete geçti, hem bir takım yeni kurallar getirildi. Ama tabii burada çeşitli denetim firmalarının da yaptığı, hem de devlet denetleme de bu işin içine girdi. Bunun sonucunda bu işin gerçekten bir görünen o ki burada bir takım ciddi yanlış işlemler de var. Dolayısıyla insanlar burada onları buradaki platformların üzerinden aldılar. Umuyoruz buradaki yatırımcılarımızın önemli bir kısmı bundan faydalanır. Hani bunun piyasaya etkisi de tabii uzun süredir görüyorsunuz, endeks 14 binlerden 12 bine geldi. İster istemez bir tasfiye süreci var. Her ne kadar zamana yayılsa da bu tasfiye süreci, sonuçta bir takım hisse senetleri piyasadaki şartlara göre satışlar yapılıyor. Belki ileride blok satışlar da olacak. Bu ister istemez piyasa üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yatırımcı üzerinde de bir baskı oluşturuyor. Biraz piyasalarımıza güveni ne yazık ki azalttı bu son yaşanan olaylar. Umuyoruz zamanla bunun etkileri azalacaktır. Ama burada hem para piyasası fonu olsun, hem de isterse nitelikli yatırımcı olsun, sonuçta farklı bir yaşanan gelişmeler var. Dolayısıyla buradaki sonuçlanacak bu raporlarla beraber bu yatırımcıların bu satılacak diğer mülklerle, diğer varlıklarla beraber önemli bir tutarını umuyoruz alacaklardır diye değerlendiriyorum. Çünkü hani normal bir şey alabilirsiniz, altın da bir süre aşağı geliyor, altın da alabilirsiniz, evet aşağıda gelebilir, başka bir şey de alabilirsiniz, aşağıda gelebilir, ama burada biraz farklı bir durum söz konusu. Dolayısıyla tabii ki hem sermaye piyasası, hem diğer yetkili kurumlar inceleyip bu sonuçlanınca tekrardan değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Ama piyasa üzerinde ne yazık ki buradaki bazı taban gelen hisselerin aşağı gelmesiyle beraber diğer hisselerde de hem kredi satışlar gördük aracı kurumlardan, hem yatırımcılarımızın biraz bu piyasada daha nakde dönme ihtiyacı olduklarını gördük. Dolayısıyla genel bir %20'ye yakın, 14 binden 12 binlere geldik. 12 bin psikolojik seviyesinde buralarda duruyoruz. Umuyoruz bu seviyelerin çok altına gelmez, ama tabii ki tasfiye sürecinin dikkate aldığımız zaman, jeopolitik riskleri dikkate aldığımız zaman, işte küresel piyasalardaki petrolün 100 dolar üstüne ne yazık ki hala devam ediyor ve Kasım öncesi, özellikle bu Ekim ayında belki oralarda bir savaşta bir tekrardan durulma olur mu işaretleri bekliyor piyasa. Bunun zaman zaman işte Rusya Ukrayna arasında bir mutabakat vardı, ama dün yine bu bozuldu. İşte Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler var. Ne yazık ki petrol fiyatı aşağı inmediği için küresel enflasyon yüksek seyrediyor ve dünden bu yana dünyadaki tahvil faizlerini de tekrardan yatırımcının risk iştahının biraz daha nakde dönme ihtiyacı, daha güvenli limanlara dönme ihtiyacını görüyoruz. İşte dolar 102 seviyelerin üstüne açtı. Tahviller hala tabii 5'in üzerinde, Amerikan 10 yıllıkları 5'in üzerinde. Ama genel bir küresel sıkıntılar var. Bizim tabii kendi içimizde de yaşadığımız son bu gelişmelerden sonra bir takım sıkıntı.

0: yaşıyoruz. Ama umuyoruz ki işlem hacmine bakıyoruz. Geçen ayın işlem hacmi ortalaması 185'ti. Şu anda bakarsanız 120 milyar civarında gidiyor bu 15 gündür. Dolayısıyla işlem hacmi yatırımcılar aslında çok fazla da satmaya istekli olmadıkları, düşerken işlem hacminin düşmesi aslında iyi bir şeydir olduğunu görüyoruz. Ama genel bir durgunluk var. Piyasa biraz zaman alacak, yatırımcılarımız biraz sabırlı olacak. Borsa orta ve uzun vadede bu fiyatlardan hem fiyat kazanç ortalamaları geriledi, hem piyasa defter değerlerine bakıyoruz geriledi. 9 aylık bilançolarda belki bunları takdirden araştırma birimleri daha iyi bir değerlendirecektir. Ama orta ve uzun vadeden belki kademeli alım için düşünülebilir. Ama biraz daha bu güvenin sağlanması lazım diye düşünüyorum Zeynep Hanım.
1: Şimdi Alper Bey, hani küresel çaptaki şu an bu riskten kaçış döneminde para genelde hani daha böyle işte perakende olsun, telekomünikasyon olsun, daha işte nakit olan, nakit zengini holdingler olsun, işte daha defansif diye tabir ettiğimiz yerlere doğru gitme eğiliminde oluyor. Şimdi zaten bir yandan da hani içeride de baktığımızda likiditesi düşük hisselerde biz ciddi bir erimeyi de takip ediyoruz. Bu süreçte peki defansif tarafta hala kalmak daha rasyonel mi? Orada da yoksa bir prim tamamlandı mı? Oraya daha mesafe var mı? Ama yani buralarda kalmaya devam etmek gerekiyor mu bu konjonktürde?
0: Evet, yani küresel konjonktür de önemli. Yani oradaki artık Türkiye küresel olarak ülkeler çoğusu birbirine bağlı çalışıyor gibi. Dünyanın genelinde olan bir şey ister istemez sizi etkiliyor. Tabii Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum gereği hem üstünüzde hem altınızda bir savaş söz konusu. Bu hani hem doğrudan yatırımcı çekmeyi hem dolaylı yatırımcı çekmek açısından biraz daha sınırlıyor. Dolayısıyla piyasalar açısından da bakarsak tabii ki orta ve uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılarımız için evet bu seviyeler hem PK ortalaması hem defter değeri ortalaması hem bankalarımızda olsun diğer sanayi şirketlerimizde olsun değerli sanayi şirketlerimiz var. Burada tabii ki ucuz dediğimiz hisse senetleri var. Ama bunlar şu an için yatırımcı biraz bu güveni azaldı. Biraz ne diyelim, biraz böyle piyasaya daha çok şu aşamada çok sıcak bakmadığını görüyoruz. Bu zaten işlem hacmine de yansımış gözüküyor. Bir de tasfiye süreci var. Buna ne yapılabilir? Orta ve uzun vade için burada belki kademeli alım yapılabilir ama kısa vadede yine küresel piyasalardaki bu faiz beklentileri henüz devam ediyor. Dün Amerika'da %70'lere çıkmıştı Ekim ayı faiz arttırım beklentisi. Fakat bugün sabah Fed yetkililerinin tekrardan biz yeni veriler görmeliyiz gibi açıklamalarıyla %30'lara gerilediğini görüyoruz. Tabi burada Amerika'daki seçimlerin de önemi var. Kasım ayı seçim öncesi Fed'in böyle bir adım atmayabileceği de
1: evet, yani
0: bekleniyor.
1: geleneksel olarak atmıyor çünkü attığı görülmemiş, biraz
0: Evet.
1: onun da etkisi var ama Şubat'a kadar iki faiz arttırımı fiyatlaması duruyor anladığım kadarıyla.
0: Orada şöyle Zeynep Hanım, eğer savaş biterse bütün dünya hani rahatlayacak. Belki bu faiz arttırım beklentileri de bir anda %80'lerden %40-50'lere inecek. Ama bu savaşlar sürerse ki Amerikan Başkanı en geç Kasım içinde bu işin biteceğini belirtiyor. Sürekli bu konuda açıklamalar
1: O
0: yapıyor.
1: da biraz değişti galiba Alper Bey. Çünkü evet haklısınız. Kasım'daki seçim takvimi nedeniyle Kasım'a kadar hepimiz bu işin,
0: Evet.
1: Amerikan Başkanı açıklamaları da öyle, hallolması, hallolacağı kanaatindeydik. Ama hallolmayacak gibi duruyor. Hatta son açıklamalarından birinde hani Kasım sonrası bu meseleyle ilgili bazı adımlar atacağını da, hani Kasım'a kadar hallolmama seçeneğini de kabullenmiş gibi de konuştuğu açıklamaları oldu. Dolayısıyla bilmiyorum, Kasım takvimi de artık çok böyle güvenilir bir takvim olmaktan çıkmış gibi görünüyor.
0: Şimdi Zeynep Hanım, orada kötümser senaryo konuşmak istemiyoruz. Görmek de istemiyoruz. Biz de petrol ithal eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla şu anda petrol 110 ile 90 dolar arasında gidiyor. 100 doları aştı mı değişik değişik açıklamalar geliyor. 100 dolar denge seviyesi gibi. Ama şöyle söyleyelim, tabii burada İran'ın tavrı önemli. Daha önceki açıklamalarda İran'ın seçim öncesi Amerika'dan bir takım edinimler edilebilir mi?
1: Doğru,
0: seçim
1: öncesi bir takım, öyle kuruyordu.
0: Evet, öyle konuşuluyordu. Dolayısıyla ben hala bu Ekim sonuna kadar, yani Kasım öncesi bir son dakika bir barış anlaşması olabileceğini umudunu, ben piyasanın da bunu koruduğunu düşünüyorum. Çünkü kaçım sonrası gerçekten seçimler de biteceği için Amerika'yı hani bu anlamda sıkıştıracak çok fazla da bir şey olmadığı için belirttiğiniz gibi olmadığımız risklerle de, yani daha fazla müdahale, bu sefer Amerika müdahale ederse İran o da karşılık verecektir, o da onun şekilde müdahale edecektir. Savaşın bitmesi yerine daha büyümesi söz konusu olabilir. Bu da tabii petrol fiyatlarını istemediğimiz seviyelere getirebilir. Ama şu aşamada o senaryo, bu da bir senaryo ama senaryoyu çok konuşmak, dillendirmek istemiyoruz. Umuyoruz ki bu Kasım öncesi, Ekim ayında bu dünyadaki enerji sıkıntısına yol açan, küresel enflasyonun yükselmesine yol açan nedenler azalır. Ki bunun ilk ışıklarını Rusya ile Ukrayna'yı Amerikan Başkanı'nın zorladığını görüyoruz. İşte dizelle ilgili özellikle 300 bin ton bu ay içinde Rusya ihracata başlayacağı belirtildi ve bunun 1 milyon tona kadar çıkacağı belirtildi. Aslında çok çok büyük rakamlar değil varil başına vurduğunuzda, 2 milyon varil civarında. Ama yine de bunlar bir psikolojik piyasa açısından olumlu seviyeler. Biraz tabii bu dönemde daha mevduat oranları da yüksek, küreselde de faizler yüksek. Yatırımcılar daha sınırlı, hem hisse senedi olsun, altın da geriledi biliyorsunuz, altın da 14 civarlarına geriledi. Orada da biraz bir kayıplar var. Dolayısıyla biraz daha yatırımcının temkinli olduğu, biraz daha böyle mevduat ürünlerine kaydığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu da açıkçası şu aşamada doğru gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Alper Bey, katıldığınız, vakit ayırdığınız için sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Devam edelim. Ahmet Uluhan yayına katılacak. Stratejist Ahmet Uluhan. Merhaba Ahmet Bey. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi küreselden başlayalım sizinle. Zira hafta boyu piyasaların gözü kulağı, daha doğrusu beklediği veri dünkü enflasyon verisiydi. Hani orası bir hawkish surprise yaptı diye anlıyoruz. Böyle işte öyle tarif ediyorlar, öyle yorumluyorlar bir şahince sürpriz diye beklentinin bir miktar. Özellikle çekirdek taraftaki görünüm sıkıntı yaratmış gibi öyle anlıyoruz. Sert satışlar mevzu bahis oldu hisse tarafında. Tahvil tarafına alımlar geldi. Ama o 10 yıllıklar 5'in üzerinde kalmaya, o hani kritik seviye olarak görülen yerde durmaya devam ediyor. Tabii bunun artık normal bir seviye olduğu yorumları da mevzu bahis. Dolayısıyla bir buradan başlayalım. Yani şu anki yani tahvil piyasasındaki artık yeni dinamikleri de dikkate alarak bu fiyatlamanın devamı nasıl gelir gibi görünüyor? Hem tahvil tarafı için hem hisse tarafı için.
2: Şimdi tabii yani yeni normal ya da piyasanın kabul ettiği normal seviye demek bence çok kolay değil. Her şeyden önce piyasada birçok farklı etken, birçok farklı parametre, hem jeopolitik taraftaki gelişmeler, hem Fed'in bugünü ve yarınına dair politikaları nasıl yürüteceğine dair gelişmeler, olası senaryo değişiklikleri. Tabii bunun yanında işte seçim gibi vesaire, yani genel sistemin hatta ara ara borçlanma üzerinden sorgulandığı, hı hı, böyle çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Piyasalarda bir taraftan risk iştahı dönem dönem çok ciddi anlamda ön plana çıkıp işte borsaların rekor kırdığını görürken tahvil faiz tarafı da rekor seviyelerde devam ettiğini görüyoruz. Haliyle tüm bunları anlamak, ayrıştırmak, bunlar yeni normal midir, değil midir, bunun kararını vermek hakikaten çok zor Zeynep. Fakat şöyle bir gerçek var, realitesi var. Bir kere veri odaklı baktığımız zaman evet yani çok enflasyon tarafında özellikle. Çünkü uzun zamandır özellikle pandemiden sonraki yürütülen politikaları genel olarak baktığımızda enflasyonla mücadele hep ön planda tutuldu. Bununla alakalı ciddi bir mesafe de kat edildi, başarı da sağlandı ama o hedeflenen seviyelere bir türlü gelinememişti. Tabii işin içerisinde jeopolitik riskler, yükselen petrol fiyatları, tüm bunlar katıldığı zaman da ister istemez burada FED başta olmak üzere merkez bankalarının, ekonomi yönetimlerinin hesaplarının karıştığını şahit olduk, gördük. Tabii piyasalar burada kendisini biraz daha ayrıştırmaya çalışıyor. Yani son gelen veri üzerinden eğer okuyacak olursak, evet, beklenti üzeri gelen bir çekirdek enflasyon var. Enerji fiyatları yüksek, hizmet tarafında yapışkan bir enflasyondan bahsetmek mümkün. Ve ister istemez de tabii ki burada enflasyondaki bu düşüş eğiliminin zaten yavaşladığını, durduğunu biliyorduk. Tekrar bir yükseliş eğilimine doğru bir geçiş mi oldu? Soru işaretleri ön plana çıkmış oldu. Ben burada tabii bütün bir kompozisyonun ya da hikayenin çok ciddi anlamda bir sapma gösterdiğini söyleyemem. Yani burada kontrolden çıkmış bir enflasyondan bahsetmiyoruz her şeyden önce. Mevsimsel etkilerin ön planda olduğu ve özellikle enerji tarafından ister istemez piyasaları etkileyen bir maliyet sürecinin söz konusu olduğu bir dönem içerisinde enflasyonda da beklenti üzeri veri alınması bana göre normal karşılanabilecek durumlar. Ama tabii burada uzun zamandır risk iştahı üzerinde merkez bankaları politikalarının da etkisi olduğu malum. Haliyle de risk iştahı üzerinde bunun bir negatif etkisi olabileceği zaten tahmin ediliyordu. Bugün gelinen noktada dediğim gibi enflasyon tamamen kontrolden çıkmış diyemeyiz ama Fed'in şu andaki mevcut politikalar açısından baktığımız zaman önümüzdeki toplantılarda Fed'in tekrar faiz artırma döngüsü içerisinde elinde böyle bir mekanizmayla piyasaların karşısında durmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Tabii burada önümüzdeki toplantı için faiz artırım beklentisi %20'lere kadar düşmüştü. Bugün son gelen veriden sonra tekrar bunun %30-%40'lara doğru piyasada tekrar bir beklentinin ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunu burada daha net fiyatlamalar açısından veri setinin devamındaki, yani gelecek verilerin devamındaki teyitleri de piyasa görmeye çalışacaktır ki bugün üfe yine Amerika'dan geliyor. Haftalık işsizlik ya da diğer gelecek olan veriler de bir taraftan bu yönde okunmaya çalışılacaktır. Bir sonraki toplantı içinde %80'in üzerinde zaten şu anda bir artırım beklentisi var. Ben buradaki yani halen masada bu yıl için bir artırımın daha kesin olarak zaten görüldüğünü biliyoruz piyasa açısından. Ama arka arkaya gelebilecek iki artırım sürpriz olmayacaktır. Bugün içinde piyasanın biraz daha artık dengesini bozan bu olmuş oldu diyebilirim. Tabii gelen satış eğilimleri, baskı tamamen bir risk off modu anlamında belki okunulmamalı ama tüm bunların yanında uzun vadeli yine enflasyonist riskler, özellikle yüksek faiz döngüsü içerisinde maliyetlere yansıyabilecek, finansal maliyetlere, finansman maliyetlerine yansıyabilecek olan piyasaya yönelik etkiler ister istemez büyüme tarafında halen güçlü beklentiler olsa da özellikle şirket bilançoları tarafına baktığımız zaman oradaki beklentilerin halen güçlü devam ettiğini görüyor olsak dahi ileri vadeli bir takım beklentilerde ister istemez endişeleri de ön plana çıkartmış oluyor. Böyle durumlarda da tabii piyasalarda bir erozyon yaşanması ya da kendi içerisinde bir düzeltmeye gitmesi piyasanın bence oldukça yerinde bir hareket olacaktır. Ama bu satışlar daha ciddi düşüşlere ya da trend dönüşlerine neden olur mu dersen bence henüz bunun teyidi tam olarak yok. Bir miktar belki kaldıraç etkisi, bir miktar piyasa paniklemesiyle de fiyatlar bazen biraz daha sert satışlara neden olabiliyor. Fakat gördüğümüz şu, ben özellikle son dönem fon akımlarına da baktığım zaman yurt dışında zaten hisse senedi tarafına yönelik biraz daha Ağustos sonrası talebin yavaşladığını görüyorduk. Hatta ABD tarafında burada ABD hisse tarafında özellikle teknoloji hisselerindeki çıkışların biraz daha belirginleşmeye başladığını da söylemek mümkün. Bir miktar piyasa kendi içerisinde riskleri de artık göz önünde tutaraktan bir denge arayışında, yani pozisyonlanmada da bir denge arayışı içerisinde piyasa yaklaşımında diyebilirim genel yatırımcıların. Bu noktada da temkinli duruş, bunun yanında da dediğim gibi risk iştahının tamamen kaybolmadığı ama biraz daha seçici ve ayrışım gösterebilecek şekilde rotasyonun olduğu bir piyasa fiyatlaması döngüsü içerisinde yıl sonuna doğru gidiyoruz diye düşünüyorum.
1: Peki, Şimdi özellikle hem yani küresel makro görünüm hem işte bir yandan jeopolitik eksendeki gelişmelere bakacak olursak özellikle altın tarafında yani hem şu anki fiyatlamayı nasıl izah etmek lazım hem de önümüzdeki dönemde özellikle mesela jeopolitik tarafta bir Çin-ABD yumuşaması gibi bir takvim olursa burada böyle bir derin düzeltme ihtimali de olabilir mi?
2: Yani altında biraz hikaye yani iki noktada aslında odaklanıyor piyasa altındaki gelişmeleri. Birincisi tüm bu az önce de bahsettiğimiz saydığımız piyasaları genel fiyatlamaları etkileyen süreçler içerisinde faizler hangi noktada ve ne kadar süreyle yüksek kalmaya devam edecek biraz bunu okumaya çalışıyor. Tabii özellikle tahvil faizlerinin işte 10 yıllıklarının %5'i aşması vesaire bu kısa dönem içerisindeki genel hareketlenmelerin altın başta olmak üzere değerli metaller tarafında bir baskılanmaya neden olduğunu biliyoruz. Burada altın açısından ikinci kritik nokta ise jeopolitik gelişmeler. Şimdi jeopolitik gelişmelere dair duyulan endişeler yüksek ama bu endişelerin bir tarafı da ciddi anlamda işte özellikle enerji fiyatlarının yüksek kalmasıyla enflasyon tarafında hani istenmeyen manzaraların oluşacağına dair bir düşünce hakim. Bu da haliyle tekrar işi faiz tarafında faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği beklentisini dönüştürüyor. Yani jeopolitik taraftaki riskler kısmen altını desteklese dahi gelişmelerin ister istemez faiz tarafında yüksek tutmaya devam edeceğinden dolayı yine bu taraftaki gelişmelerde altın tarafına ister istemez baskılanmaya neden oluyor. Ben işin aslı 4000 seviyelerinin kritik destek seviyeleri olduğu olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada eğer ki mevcut politika koşullarında daha köklü bir değişiklik söz konusu olmazsa, yani şunu demek istiyorum, evet, daha kontrolden çıkmış bir enflasyon, enerji maliyetlerinin daha çılgınca arttığı bir senaryo ki hiçbir şekilde böyle bir gelişmeyi herhalde ummayız. Böyle bir senaryo içerisinde ancak ben 4000'li seviyelerden altının daha düşük seviyelere doğru bir trend değişimine gidebileceğini ya da düşüş eğilimine girebileceğini söyleyebilirim. Mevcut koşullarda işte Fed'in daha kontrollü faiz artırımı yaptığı, piyasanın genel dengesini koruduğu bir şartlar içerisinde ve özellikle de jeopolitik taraftaki iyileşmelerin özellikle enerji maliyetlerini tekrar düşüş eğilimine soktuğu bir senaryo içerisinde ise biz altını tekrar yukarı yönlü yeni bir trend içerisinde bulma olasılığımız yüksek. Ben altın yatırımcısı açısından işin aslı 4000'in seviyeleri dikkatle izlemelerini ve halen orta ve uzun vadeli beklenti noktasında da altın pozisyonlarını korumalarını tavsiye ederim ya da öneririm diyebilirim.
1: Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Ahmet Uluğan konuğumuzdu. Kendisinin notlarıyla tamamlayalım piyasa hattını. Görüşürüz tekrar.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu sabah saati bakıldığında inşaat üretim endeksi açıklandı. Endeks aslında burada 6 ayın zirvesini gördü. Detayları ve genel sektör performansını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Teloğlu. Tahir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Hanım.
1: Çok teşekkürler. Tahir Bey, aslında bugün önemli bir verimiz geldi. Fakat öncesinde dünden bu yana yaşanan biraz daha sel ve baskın süreçlerini konuşalım. Çünkü daha sağlam yapıların da kurulması gerektiğini dünkü örnekler bize biraz daha bugüne kadarki süreçte göstermiş bulunmakta. Peki şimdi bakalım, önümüzde bir COP31 programı olacak Antalya'da, Türkiye tarafından bir ev sahipliği yapılacak. Burada iklime dayanıklılığı ve iklim değişikliği öngörülüğü yapılar nasıl kurulmalı? Dün ve bugünkü örnekleri de göz önüne aldığımızda şu an nasıl bir ortam var? Kısa bir çapta bir detaylı süreci sizden dinleyelim.
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. İstanbul'umuza geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten son zamanlarda, son yıllarda afetin bütün hallerini ülkemizde, başta deprem olmak üzere aşırı kuraklık ve bu tür yağmur ve sel felaketleriyle birlikte yaşıyoruz. Tam bu noktada biliyorsunuz önümüzdeki ay Antalya'da yaklaşık şu anda 50'nin üzerinde devlet hükümet başkanı temsilcisinin kesinleştiği, 100'e yakın hükümet temsilcisinin olduğu, belki 100 binin üzerine uluslararası anlamda akademik unvana sahip ziyaretçinin geleceği bir COP31 uluslararası iklim zirvesi düzenliyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın himayelerinde. Bu kapsamda tabii bu COP31'in önemli bir başlığı da iklim dirençli şehirler başlığı altında bir kısım kendi sektörümüzle ilgili, iklimimizle ilgili, Türkiye'deki yapı sektörüyle ilgili bir boyut da var. İşin doğrusu tam bu anlamda İstanbul'daki bu doğal felaket, yani yağmur ve sel felaketi ve aynı zamanda İstanbul'un kendi özelliğinde biliyorsunuz Aler Hanım, bir bitemeyen, hatta yoluna tam olarak giremeyen maalesef bir kentsel dönüşüm sıkıntısı var. Dolayısıyla iklim dirençli COP31 zirvesi kapsamına bile baktığımızda iklim direnci İstanbul'daki dünkü yağmur ve sel felaketiyle iki türlü ilişkili oluyor. Birincisi, doğa olayları engellemek çok mümkün değil. İnsanın buna gücü yetmez ama doğanın olaylardan etkileşimi engelleyebilirsiniz, alabileceğiniz, evet, tedbirler kapsamında. Bu kapsamda bir İstanbul'un hem sağlıklı bir su ve altyapı kanalı yok, hem de aynı zamanda şehirler sağlıklı kurulması gereken yerlere kurulamadığından dolayı yağmur ve sel felaketlerinden daha fazla etkileniyor. Bu konuda son cümle olarak şunu söyleyerek ondan sonra diğer ekonomi konularımıza geçebiliriz. İstanbul siyaset üstü, bütün iktidar ve muhalefet partisinin bir araya gelerek, daha önceden de biz Türkiye Millet Meclisi'nde deprem araştırma komisyonuna verdiğimiz briefingde de arz etmiştik. Mevcut Kanal İstanbul projesinin etrafında, çünkü böyle çok büyükçe başka bir alanımız yok. Siyaset, yani bir kısım akademisyenler veya siyasetçiler her ne kadar buna karşı olsa da, o zaman ben muhalefet grubuna da bunu dillendirmiştim ve sormuştum. İstanbul'da kentsel dönüşüme başka bir rezerv alanı önerebileceğiniz bir alan var mı diye birkaç kez yok dediler. O zaman yoksa 300-400 bin, 1 milyon 200 binin dönüştürüleceği, fakat 1 milyon 200 binin dönüştürüldüğünde %25-30 seyrekleştirmenin yapılabileceği bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bu seyrekleştirmeyi neden yapacağız? Yolları genişleteceğiz. Bir kısım dere yataklarındaki yapılaşmayı kaldıracağız. Efendim, ortak toplanma alanları ve yeşil alanlar oluşturacağız. Dolayısıyla 1 milyon 200 bin konutu yıktığımızda yaklaşık 800-900 bin konutu yerinde inşa edebileceğiz. 300-400 bin konutun başka bir yere taşınması gerekiyor. Biz buna teknik anlamda kentsel rezerv alanı diyoruz.
1: Böyle bir alan olmadığını taşınması söz konusu değil mi Tahir Bey? Aslında bakıldığında kentsel dönüşüm sürecini konuştuğumuzda ayrı bir rezerv alanının da olması gerektiğini çok kez programlarımızda altını çizmiştiniz. Şimdi bakıldığında bugün gelen veriyle biraz bu konuyu harmanlayalım sizinle beraber. Burada bakıldığında Ağustos ayında inşaat üretim endeksi geldi ve 5 aylık düşüş serisini sonlandıran bir rakamla karşı karşıya kaldık ve üretim 6 ayın zirvesine çıktı. Burada aylık tarafta %4, yıllık tarafta %2,3'e varan bir artış vardı. Peki bu seriyi sonlandıran, düşüş serisini sonlandıran en büyük temel unsur ne oldu? Alt detaylara bakıldığında sizce bu toparlanma yılın sonuna doğru kalıcılık sağlayabilir mi?
2: Şöyle Aler Hanım, keşke çok umut verici şeyler söylesek ama son zamanlarda biliyorsunuz 3 yıldır yüksek faiz politikasından dolayı başta inşaat sektörü olmak üzere genel ekonomide bir daralma vardı. Şimdi son günlerde de bir de bunun üzerine fon krizi ve borsada ciddi manada düşüşler oluştuğunda ve emtia fiyatlarında da bir istikrarsızlığın oluşması, özellikle başta altın olmak üzere ve diğer emtialarda da fiyat düşüşleri esasen ekonomik alanda finansmana erişim ve ulaşmakta ve nakit argümanların piyasaya girmesinin noktasında bu sefer daha geniş kitlelere yayılmış bir şey var, finansman sıkıntısı var. Bundan önceki programlarda biz bunu sadece inşaat sektörü üzerinden konuşuyorduk, ediyorduk ama şu anda maalesef ve üzülerek inşaat sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde de geniş bir şekilde bu yayılıyor. Bu büyüme ve olumlu yöne sıra gelince bizim umudumuz özellikle işte önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'ndan ve Maliye Bakanımızdan arzımız şudur: bir an önce bu yüksek faiz politikasından ülkemiz vazgeçmeli. Çünkü buna dayanacak güç kalmadı. İki boyut açısından, hatta belki üç boyut açısından biz bundan olumsuz olarak etkileniyoruz. Birincisi, finansmana erişimde rakamsal olarak etkileniyoruz. Yani yüksek faiz politikasından dolayı daha önceden %1 ile 2 ile aylık, yıllık %20-25 ile borçlandığınız oranda şu anda 50-55 ile 60 ile borçlanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu hedeflenen enflasyonla da çok ters orantılı bir rakam. İki, bu finansmana erişmekte zorlanıyorsunuz yüksek rakamı ödeseniz de. Üç, mevduatı olan, yani nakitte finansman gücü olan vatandaşımız ve yatırımcı da bu sefer yatırıma yönelmiyor, sizden ev almıyor, inşaatınıza girmiyor, projenize destek olmuyor. Dolayısıyla nakit para da sizden uzak duruyor, yüksek faizi tercih ediyor. Dolayısıyla son 3 yıldır maalesef ülkemizde yatırım yapan kesimin cezalandırıldığı bir dönem yaşıyoruz. Halbuki iş güç sahibi olanlar, yatırımcılar da rahat para kazanma yöntemi seçebilirlerdi. Ama onlar, yani bizler iş dünyası olarak rahat para kazanma yöntemini değil, mücadele etme ve üretmeyi tercih ettik. Bundan dolayı sektörlerin cezalandırılmaması ve önlerin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Umudumuz var mı? Tabii ki var. 85 milyonluk devasa bir ülkeyiz. Yaklaşık 1,5-2 milyar dolara yakın gayri safi milli hasılamız var. Dinamik bir iş gücümüz var. Fakat bunun önünü açacak, bunu üretime ve ihracata yönelik teşvik ve desteklerle destekleyecek, en azından psikolojik olarak destekleyecek, yasal çerçeve olarak destekleyecek adımların atılmasını artık bekliyoruz.
1: Peki yeni bir ek olarak nasıl bir adım bekleriz? Çünkü yarısı bizden kampanyasının uzamasıyla beraber ve 3 milyonluk kredinin de bu kampanyaya ek olarak bir tarafta kalmasıyla beraber sizce yılın son çeyreğindeki rakamlarda hem üretim tarafında hem de aslında talep tarafında bir hareketlenme siz bekliyor musunuz?
2: Efendim, yarısı kampanyası bizden kampanyasını çok olumlu buluyoruz. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda İstanbul'da yaptığı ciddi çalışmaları da destekliyoruz. Örnekleştirirsek hem yarısı bizden kampanyası, İstanbul'da yani kurumsal olarak belediyelerin veya merkezi yapının çok yapamadığı, bölgesel olarak, kurumsal olarak yapamadığı kentsel dönüşümü bireysel olarak vatandaşlarımızın yapması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Murat Kurum Bakanımız başta olmak üzere ciddi destekler veriyor. Fakat bu yarısı bizden kampanyasını özellikle Kocaeli, Sakarya, İzmir, Bursa gibi yine deprem kuşağı olan bölge ve illerimiz de talep ediyor. Geçenki yayınımızda bir tanesini söylemiştik, diğerlerini söylemeyince onlar da bu noktada talepte bulundular. Ve ayrıca bu ay içerisinde yine bu kentsel dönüşüm sürecini desteklemek ve sosyal konut noktalarını desteklemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kiralık ev kampanyası vardı. Onu bu ay ortasından sonra önümüzdeki günlerde onu da işleme koymaya başlayacaklar. Yani devlet ucuz ve sosyal nitelikli ev yapıp yaptı. Bunları da ucuz bir şekilde, yani 5 ile 15 bin TL arası 1 artı 1, 2 artı 1 şeklinde şartları karşılayan vatandaşlara destek verecek. Bu da kentsel dönüşüm noktasına önemli katkı sağlayacak. Bizim daha çok Alara Hanım inşaat sektörü olarak talebimiz şu. Hatta Türkiye'deki ekonomi ve üreten sektör olarak talebimiz şu. Bu yüksek faiz politikasından bir an önce vazgeçilmeli. Bu vazgeçilme noktasında da böyle işte çok düşük baz puanla değil, yani 100 puan veya 150 puan bazda değil, en az 250-500 puan baz puanla ve birkaç ay içerisinde bu merkez politika faiz oranlarının birleşikte %40 olup uygulamada %55'lere varan bu politikaların %30'ların altına düşmesini sektör olarak talep ediyoruz. Buradan iki neticeye varırız. Bir, üretimin ve finansman erişimin önü açılmış olur. İki, mevduatta bekleyen, yani sadece parasıyla para kazanan önemli bir birikimin iş gücüne, sermayeye ve üretime katılmasını da
1: Peki.
2: desteklemiş oluruz diyorum.
1: Tahir Tellioğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan e-ticaret sektörüne uzanalım ve stüdyomuza çok değerli bir konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi Digimax Bilişim Teknolojileri CEO'su Cenk Çiğdemli. Cenk Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Cenk Bey, şimdi bakıldığında aslında uzun zamandır Gümrük Birliği tarafını konuşuyorduk. Tabii sektörü konuşacağız fakat biraz da sektörün ülkeleri birbirine doğru yakınlaştırdığı bir yönden bakalım sizin de dilerseniz. Çünkü e-ticarette şu an bakıldığında ve e-ihracatta birçok ülkeye köprü yolu olarak da gözüken bir ülke konumundayız. Ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu hafta içi Brüksel'de temaslarda bulundu ve birçok iş konseyi başkanımız da Brüksel'e gitti. Ve bu çıkarmaya bakıldığında aslında burada biraz daha Gümrük Birliği güncellemesinin konu alındığı bir ortam yaşandı. Burada e-ticaretin de konu olarak konuşulduğunu gördük. Peki sizce burada yeni yapılanmada Avrupa pazarında e-ticaretin ve e-ihracatın payı nasıl olacaktır? Ve tabii gümrük muafiyetlerinin e-ticarete çok kez etkili olduğunu, hatta Çin pazarını biraz daha kapının arkasına bırakacak, yerelleşmeyi artıracak adımların da bizim pazarımızda atıldığını görmüştük. Bunların daha artan bir şekilde ilerleyeceğini mi önümüzdeki dönem görürüz, yoksa Avrupa pazarında daha hakim bir şekilde mi ilerleriz? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu Avrupa'daki çıkarmayı?
3: Açıkçası Sayın Ticaret Bakanımızın açıklamalarını çok değerli buluyorum. Çünkü özellikle Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz anlaşmalar veya yapmak üzere olduğumuz anlaşmalar bizim e-ihracat tarafında ciddi anlamda büyümemizi sağlayacak. Çünkü artık küresel rekabet sadece işletmelerin kendilerinin yapabileceği değil, aslında ülkeler arası yapılan anlaşmalarla beraber de belirleniyor. Bu kısım bence bizim için çok değerli. Özellikle e-ihracat alanında da işte Çin'e karşı özellikle ülkemizdeki üreticilerin ciddi anlamda rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyorum ve öngörüyorum. Zaten Türkiye'deki işletmelerin de e-ihracatla beraber Avrupa'ya ve diğer ülkelere de ciddi manada satış yapabilecek potansiyeli olduğu ve bu taraflarda daha fazla yatırımın yapılması gerektiğini düşünüyordum. Bu avantaj şeyler de, bu anlaşmalar da bunları hızlandıracak ve işletmelere biraz daha cesaret verecek diye düşünüyorum.
1: Tabii işletmeler dediğimizde yoğun da bir girişimci sayısının da olduğunu bu pazarda gördük. Fakat biraz daha pazarı detaylandıralım sizinle beraber. Şimdi yüksek finansman maliyeti, enflasyon ve sıkı para politikasının devam ettiği bir ortamdan sonuna doğru da gelsek geçiyoruz aslında. Ve bu süreçte sizce bu sektör nasıl bir performansla ilerliyor? Biz pandemi zamanı 3 haneli büyümeleri takip ederdik. Şu an 2 haneli büyümelerde kaldık. Hatta bunun da biraz daha sağlıklı bir düzeltme olduğunu çok kez programlarımızda sizinle beraber konuşmuştuk. Peki tüketici tarafındaki davranışlara bakıldığında şu an nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz? Yıl sonu beklentiniz ne yönde değişiyor?
3: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu sıkı para politikaları aslında tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını komple değiştirdi. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Tüketiciler artık daha akılcı ve fiyat odaklı ilerliyorlar. Ancak şunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Tüketiciler mağaza mağaza dolaşıp fiyat bakmak yerine tek bir platformdan, tek bir noktadan hangi platformda hangi kampanya var, hangi ürün hangi fiyata satılıyor, bunları net olarak görebiliyorlar. Aslında önümüzdeki e-ticaret rakamları da bunu gösteriyor. Geçen yıl %50'nin üzerinde bir büyüme gerçekleşti e-ticarette. Bu yılda fena gitmiyor büyümeler. Biz TicMax verilerine baktığımız zaman sipariş adetlerine bakıyoruz daha çok. Yani çünkü ciro bir şekilde büyüyebiliyor, sipariş adetlerine bakıyoruz. Sipariş adetleri %10 civarında büyümüş gözüküyor. Ve cirolarda yaklaşık %40'ın üstünde büyümüş. Bunu BKM verileri de açıklıyor.
1: Geçtiğimiz seneye kıyasla bir büyüme.
3: Geçtiğimiz seneye göre
1: 9
3: aylık bakıyoruz. BKM'nin kart verilerini açıkladı Ağustos ayında. Orada da %40'lık bir büyüme görünüyor. Aslında baktığımız zaman bir yandan da kart harcamalarının neredeyse işte 1/4'ünün internetten yapıldığını görüyoruz. Bu bence önemli. Aynı zamanda da işte e-ticaretin büyümesi, bu taraftaki işletmelerin de daha çok fiyat odaklı ve işte yapay zeka ile beraber artık tüketicilerin ajanlarını ikna edecek seviyelere gelmelerini değerli buluyorum.
1: Peki yılı nerede kapatırız sizce?
3: Yılı nerede kapatırız? Bence yılı %40-%45'lik bir büyümeyle kapatacağız diye
1: geçen
3: şey yapıyorum, öngörüyorum.
1: Geçen yıla kıyasla bir büyüme bekliyorsunuz.
3: Geçen yıla kıyasla bir büyüme bekliyorum, evet. Yani hem adette bekliyorum, yani adet %8-10 civarında bir büyüme olur. Ciro'da da %45 gibi maksimum bir büyüme öngörüyoruz.
1: Pazarın gidişatı bu yönde gidiyor. Evet. Peki bir de aslında bu pazara girenleri konuşalım. Çünkü daha geleneksel ağlara sahip birçok şirketin de artık e-ticaret pazarında olduğunu konuşuyorduk. Peki şu an biraz daha yazılım, teknoloji, altyapı yatırımlarından çekinen kişilerin de yavaş yavaş girdiğini gözlemliyoruz. Şu an giren girişimci sayısında ne kadarlık bir artış var sizce? Ve bunun yanı sıra sizce şu an doğru bilinen yanlışlar pazarda nasıl bir performans sergiliyor? Sizce hangi alanlarda en büyük hatalar yapılıyor? Hangi alanlarda fırsatlar olduğunu görüyorsunuz?
3: Aslında hani internet dünyasında her alanda fırsat var. Çünkü her geçen gün teknoloji değişiyor, gelişiyor. Ve alışverişin de aslında internete kaydığını görüyoruz. Bu özellikle kampanyalarla beraber. Tüketicilerin de daha çok yani şu anda ağırlıklı olarak fiyat odaklı herkes. Fiyat bakıyorlar ve gerçekten ihtiyaçlarını almaya çalışıyorlar. Ama işletmelerin yarattığı kampanyalarla beraber aynı zamanda oluşturdukları özel alışveriş deneyimleriyle beraber, yani işte puan kazandırma, işte para biriktirme vesaire gibi tüketiciye katkı sağlayacak kampanyalar oluşturmalarıyla birlikte daha çok tercih edildiğini görüyoruz ve alışverişinde hızlandığını gözlemliyoruz bu noktada. İşletmelerin de karlılık odaklı ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz ve görüyoruz. Bu tarafta iki tane yol var zaten. Yani işletme ya pazar yerinden satış yapacak ya kendi web sitesiyle satış yapacak. Bu tarafta da artık işletmelerin de karlılık odaklı ilerlemesi gerektiğinden dolayı buradaki komisyon oranlarına dikkat etmeleri gerekiyor ve marka yaratmaları gerekiyor.
1: Oranlar hangi düzeye geldi? Çünkü hizmet ve ürün tarafına bakıldığında yüksek komisyonlardan çok kez aslında yakınan birçok da temsilcimiz vardı, sektör temsilcimiz vardı. Şu an hangi oranlarda ilerliyor ve bu tarafta bir indirim, komisyon oranlarında bir indirim beklentiniz var mı?
3: Komisyon oranlarında açıkçası bir indirim beklentim yok. Şu anda işte %20-%25 seviyelerinde seyrediyor. Yani oldukça yüksek. Çünkü bu da ürünün fiyatına yansıyor. Ama işte bir işletme kendi web sitesini yaptığında bu komisyon oranını fiyatına yansıtmak zorunda değil. Farklı kampanyalar yapıp satışlarını daha fazla artırabilir.
1: Bir avantaj var diyorsunuz.
3: Artı bir avantaj var.
1: Web sitesini yapmak da belli bir aslında finansal kabiliyet gerektiriyor.
3: Evet.
1: Bir hani altyapı yatırımı gerektiriyor. Peki şu an bu yatırımı yapan bir geleneksel firmamızı masaya koyduğumuzda bu yatırım ne zaman realize oluyor o şirket için?
3: Ya çok kısa zamanda olabiliyor. Aslında burada şuna bakmak gerekiyor. Ne satacağım, ne kadar karla satacağım ve kime satacağım? Yani bu denklemin kurulması gerekiyor. Bununla beraber e-ticaret altyapı yatırımları çok büyük paralar değil. Yani bugün işte aylık 5.000 liraya da e-ticaret sitesi kuruyor.

kurabiliyorsunuz. Aylık işte 20 bin liraya da e-ticaret sitesi kurabiliyorsunuz. Bunlar çok küçük rakamlar. Burada önemli olan pazarlama giderleri ve bu pazarlama giderlerinin organize edilmesi burayı değerli kılıyor. Yani birkaç gün içerisinde

0: Alışverişlerine müşterilerine ikinci, üçüncü alışverişlerine yaptırmalarına değerli buluyoruz. Çünkü aslında karlılık ondan sonra başlıyor. Müşteriye bir kazanma maliyeti var. Evet. Reklam veriyoruz ve bir müşteri kazanıyoruz. Ona tekrardan satış yapmamız lazım. Kendi web sitemiz olduğunda da aslında bu maliyetleri aşağıya doğru indiriyoruz ve aynı tüketiciye birden fazla kez alışveriş yaptırmaya çalışıyoruz.
1: Peki şu an size gelen şirketler hangi tarafı seçiyor? Biraz daha terazinin daha ağır gelen tarafını konuşalım sizinle beraber. Kendi web sitelerini mi kurmak istiyorlar yoksa mevcut platformlarda ilerleyen bir yapıyla mı talep eğiliyor sizce?
0: Bize gelen taleplerin çok büyük bir kısmı kendi web sitelerini yapmak üzerine. Çünkü aslında bizim ana işimiz zaten işletmelerin kendi web sitelerini kurmaları. Yani müşterilerimizi pazar yerlerine de bağlıyoruz ama ağırlıklı olarak kendi web sitelerinden hizmet vermelerini sağlıyoruz. Ama şöyle bir veri verebilirim. Müşterilerimizin %40'ı en az bir pazar yerinde satış yapıyor. Yani bunu da stok eritme, işte ürünlerinin daha hızlı satılması veya işte belli trafikleri daha kolay çekebilmesi adına yaptıkları çalışmalar olarak görüyoruz. Ama %60'ı kendi reklamlarını kendileri yapıyorlar. Yapay zeka ile ilgili ürün içeriklerini düzenliyorlar ve bütün satışı kendi web sitelerinden yapıyorlar.
1: Peki şimdi son olarak da yapay zeka tarafının biraz bu alana katkısını konuşalım sizinle beraber. Şu an büyük firmaların işi mi yoksa KOBİ'lerin işi olarak mı gözüküyor? Çok kısa bir cümleyle sizden rica edeyim.
0: Bu tarafta aslında yine Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı bir veri var. Türkiye'deki işletmelerin 1/4'ü yapay zekayı aktif olarak kullanıyor ve bunların büyük çoğunluğu KOBİ'ler. Yani KOBİ'lerimiz yapay zekayı çok fazla kullanıyorlar ve ben yapay zekayı aslında küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük şirketlerle daha adil bir yarışa girecekleri bir ortam olarak değerlendiriyorum. Peki. Çünkü her şeyi çok daha kolaylaştırıyor.
1: Cenk Çiğdem'le çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dilerim.
0: Çok teşekkürler.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.

0: Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Ekim ayının da yarısına noktayı koymak üzereyiz bugün. Bugünün özelinde inişleriyle çıkışlarıyla son dönemde izlediğimiz Borsa İstanbul'da akıllı para başlarken görünüm BIST yüzde 12 binlere çekildiğimiz yüzde 0,70'lerle ifade ettiğimiz bir düşüşün olduğu güne ve portreye işaret ediyor. Şu an itibariyle gün içi rakamları görüyorsunuz. Aslında 12.250'leri telaffuz etmiştik bir müddet öncesinde. Öncelikle bugüne yükselişle başlayıp 12.150'lerden dünü yine düşle kapattığımızı düşünecek olursak geriye doğru çekilip tekrar 12 binlere geldik. BIST 30'da da yine benzer vaziyette yüzdesel bazda değişimler var. Hatta ulaştırmada da sanayi %1'in üzerinde düşerken bankacılıkta 16 bin puanın biraz üzerinde %0,40'lık yukarı yönde değişim gösteriyor günün pozitif ayrışanı. Dolar TL'de 49-41 hatta 49-42 seviyesindeyiz. 55-52'lerde bir Euro TL var. Euro Dolar'da da 1.12'nin üzerine geldik. Dün ABD enflasyon verisi sonrasında ilk tepki olarak ilginç şeyler olmuştu. Hemen buradan ABD tahvil faizlerine bağlayayım. Çünkü 10 yıllıklar veriyi akıllı parada karşıladık. Hatırlayanlar varsa, izleyenler varsa dün 5.30'un üzerine gitti tekrardan 5.20'nin altından. Ama dün akşamdan itibaren Türkiye saatiyle konuşuyorum bu zamana kadar 5.10'un da gerisine gelen ABD 10 yıllıkları görüyoruz. 5 yıllıklar keza 5'in üzerine 60'tı. 5'in altında 4.90'ın altında hatta 2 yıllıklar %4,75'in gerisine gelmiş durumda. Bununla beraber içeriden devam edelim. Dışarıya döneceğim. CDS'imiz 250'ye geldi, dayandı. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %39,5'un altında. 10 yıllıklarda %35,5'a biraz yakın ama yine altında bir seviye gözüktüyor şu anda. Brent petrol $105'ın gerisinde şu an %1,30'luk düşüşte. WTI Amerikan tipi ham petrolde de $95'ın üzerini görüyoruz. Altın ve gümüş tıpkı ABD tahvil faizlerinin düşmesi gibi bu kez yukarı yönde tepki verdi. Dünkü tepkilerinin aksine Türkiye saatiyle yine dün akşamdan itibaren burada olumlu bir görünüm görüyoruz ama gümüş $60'dan geldiği yerden bugün %2'nin üzerinde yükselişiyle bile $56,5'ın üzerine gelebildi. Ne kadar derin bir düşüş olduğunu gözler önüne serir vaziyette, serer vaziyette. Ons altında $4,150'da VIX endişe endeksi sonunda tepki verdi. Uzun süredir 15'te izliyorduk. Hatta ben de bir miktar dokundurma yaparak hep bu seviyede kaldığını söylüyordum. 17,5'un üzerinde şu an ama 20 endişe eşiklerinin gerisinde kalıyor. Spot dolar endeksi 102'nin üzerinde. Asya kapanışları yine sancılıydı. Yine çok düşen bir KOSPİ gördük. Avrupa'ya baktığımda da FTSE ve KKR'ını görüyorum pozitif tarafta. Bunun haricinde Avrupa'da görünüm pek parlak değil. Harita açmadık çünkü piyasalarda özellikle gelişmeleri bugün Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir akıllı parada bizlere anlatacak. Gidiyoruz onu dinlemeye araştırma masasına. Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir bizlerle akıllı parada. Mehmet, söz sende.
2: Evet Çağlar Bey, siz hali hazırda Asya piyasalarının sancılı bir görünüm geçirdiğinden bahsettiniz. KOSPİ'deki düşüşler bugün %7,5 ama son dönemde son 3-4 günlük bakacak olursak ayı piyasasına tekrar, hatta bu yıl ikinci kez girdiğini de söyleyebiliriz. Ama burada Asya piyasalarında dünkü ABD seanslarını takip ettiğini ve takibin bir miktar daha aşırı doza kaçtığını da o tarafta yakından takip ediyoruz. MSCI gelişmekte olan piyasa endeksine baktığımız zaman orası %3'lük bir geri çekilmeye işaret ediyor. Hali hazırda grafikte ekrana gelmişken şöyle bir teknik göstergelere baktığımız zaman belki de 14 günlük kapanışları baz alan RSI tarafında da aşırı satın bölgesinde geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu da en az 2025 Ekim'den bu yana RSI'nin görmüş olduğu en düşük seviye olarak kayıtlara geçiyor. MSCI gelişmekte olan ülke endeksi aslında MSCI gelişmekte

0: enflasyon olan ülke endeksi demek bir miktar daha Kore ve hatta Tayvan demek ki bunların ciddi anlamda ağırlıklarını koruduklarını bu endeks içerisinde biliyoruz. Belki de buradaki hisselerin de teknoloji ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün ki bugün MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi içerisinde en yüksek ağırlığa sahip hisse TSMC. Bugün rakamlarını karşıladık. Beklentilerin 1,5 milyar dolar üzerinde gelen bir net kar 3. çeyrek tarafında ama yatırımcılar artan maliyetlerle birlikte brüt kar marjında %1 civarında bir geri çekilmeyi beğenmemiş olacak ki %2'ler çerçevesinde TSMC'nin biz bugün satıldığını gördük. Bunun özellikle dün ASML tarafında 2026 yıl sonu 2027'nin tamamında hedefleri yukarı çıkarıp kapasite artışlarını hızlandırmasıyla birlikte bile yukarı doğru gelemediğini ASML tarafında da görmüştük. Dolayısıyla belki şöyle toparlamak mantıklı olabilir. Beklentilerin üzerinde gelen bilançolarda şu anda teknolojiye bir can simidi olamıyor. Diğer taraftan belki bir miktar daha diğer ülkelere bakacak olursak aslında Hindistan tarafında bugün son 4 ayın en yüksek tek günlük performansını seyrettik. Bu tarafta Sensex'in hiç de fena olmayan bir performansına belki Güney Afrikalı madencilerin eklenmesiyle birlikte Güney Afrika maden endeksinin de hiç de fena sayılmayacak bir performansı MSCI gelişmekte olan ülke endeksindeki içerisinde de ki karışıklıkları da beraberinde barındırıyor. O altın madencileri demişken belki de altın fiyatları tarafında da ve ABD tahvilleri tarafında da ciddi bir ayrışma var. Bu ikisi için aslında iyileşmeden bahsedebiliriz. Ayrışmayı belki biraz daha hisse senedi piyasaları içerisinde koyabiliriz. Şu anda gelen ekrana gelen grafik biz dün ABD TÜFE verilerini gördükten sonra 4100 doların altına sarkan ons altın tarafında hızlı bir toparlanma. Aynı zamanda 10 yıllık tahvil faizi. Ben burada 10 yıllık tahvili koydum ama 30'a bakalım, 2 yıllıklara bakalım, 5 yıllıklara bakalım. Buranın tüm vadelerde kesintisiz bir şekilde aşağı doğru gelişi yakından takip ediyoruz. Bu da hali hazırda Brent petrol tarafında her ne kadar bugün %1'in üzerine bir miktar daha düşüş görsek de 100 doların hatta 105 dolar civarlarındaki seyrin de korunduğunu görüyoruz. Hali hazırda enflasyon korkuları da giderek artarken tahvil ve önümüzdeki süreçte altın güvenli liman olmaya devam mı edecek sorularını da tekrar yatırımcılara sordurttuğu bir dönem. Dolayısıyla biz yılbaşından bu yana aslında temasal anlamda bilançoları gördük teknoloji tarafında. Diğer taraftan enflasyon rakamlarını gördük beklentilerin üzerinde. Temalar çok değişmese bile burada akıllı paranın bir miktar daha rotasyonunu konuşur nitelikteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hali hazırda ayı piyasasına giren bir Güney Kore KOSPI endeksi, aşırı satım bölgesine gelen bir MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksi ve 7800'ün altında kapanmış bir S&P 500 endeksiyle birlikte bilanço rakamlarını karşılamaya devam ediyoruz. Haftaya bu bilançolar şiddetlenmeye devam edecek. Açıklanma olarak söylüyorum. Meta gibi, Tesla gibi hisse senetlerinden bu hafta bankaların ardından o tarafta artık biraz daha teknolojiye doğru giriyoruz. Aynı zamanda toplam iş gücünün %6'sını işten çıkarmayı planlayan Netflix tarafında da önümüzdeki hafta bilanço rakamları gelecek. Bu rakamların çoğunda tekrar Amerikan şirketlerinin bir önceki yıla göre hisse başı karlarını artırması bekleniyor diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir'e sunmuş olduğu kıymetli notlar için.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıl para kaldığı yerden devam ediyor. Ana kısmı Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Savrunoğlu. Selam bizlerle. Aslı hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım.
1: Hemen son dakikayı ileteyim. Gözü bizde olmayan değerli izleyicilerimiz için, kulağı bizde olanlar için. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkelerinin acil petrol salınımı performansından memnun değil şeklinde Bloomberg Ajansı'na düşen bir son dakika var. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri petrol rezervi serbest bırakılmasını ek 100 milyon varille desteklemeyi önerdi. Bu akşamın küresel piyasalar notunda da aslında seçmen davranışıyla ilgili iktisadi konular ne kadar etkili olabiliyor'a değinmeye çalışmıştım ben. Tam da burada Ekim ayının yarısını geride bıraktık diye programı açtık. ABD ara seçimlerine ramak kala bu tarz haber akışları artacak sinyalini veren son dakikalar akışımıza düştü. Bununla beraber 15.30 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden dün gelen TÜFE'yi karşıladık. ÜFE gelmiş olmalı, geldi. %1,3 aylık diye düşünüyorum. Aylık bazdadır.
2: Beklenti üstü.
1: Beklenti üstü. Beni biraz rakam şaşırttı. Yıllık rakamı da görürüz. Termin her zaman gibi biraz gerimizde kalıyor. Aslı istersen aylık tarafından başlayalım. Evet. Duraksamamın sebebi bir yanlışlık yoktur diye kendi kafamdan ÜFE serisini düşünüyordum. Yıllık bazda %6,3. %5,4'lük beklentinin üzerinde.
2: Evet, beklentinin üzerinde kalmış gibi gözüküyor. Ne olduğuna bakarız. Çekirdek taraftaki beklentiyi oradan takip ederiz ama buna benzer bir artış %1,1 ile yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ta görmüştük. Geriye gidip baktığımızda büyük ihtimalle uzun zamandır en yüksek aylık üretici enflasyonlarından birini görmüş olmalıyız Amerika'da. Sonuçta yıllık olarak oldukça da yüksek bir seviye. Dönüp bakacağım şimdi kaça genk geliyor.
1: Ben seni rahatlatayım hemen detay çünkü bu ÜFE verisi üzerine de tepki olması ihtimaline karşılık hemen piyasa ekranını gözümün önüne getirdiğimde zaten ABD tahvil faizlerinde dün TÜFE sonrası gördüğümüz hareketin tam aksi gece saatlerine itibaren Türkiye saatiyle görünüyor demiştim. S&P Dow Jones ve Nasdaq vadeleri ekranda, orada Dow Jones pozitifte kalmaya devam ediyor. Ama Nasdaq'ta tabii özellikle düşüşler bir miktar daha derinleşmiş vaziyette. Çekirdek'te %5, beklenti %4,4'e karşılık aylık bazda da yine çok ciddi bir sapma var. Piyasa tepkisine baktığımda da şu an itibariyle bir miktar spot dolar endeksi bu kadar hızlı yansımaz ama özellikle spot dolar endeksinin yönünü o aşağı yönünden biraz daha terse çevirdiğini, yani yukarıya doğru gittiğini görüyorum. Altın ve gümüşteki yukarı yönlü yüzdesel değişimlerde şu an bir miktar erimiş vaziyette ama direkt olarak dediğim gibi dün zaten özellikle bunun için çok ciddi bir deneyimdi. TÜFE verisi sonrası tahvil faizlerinin yukarıya gittiğini gördük. 5.30'un üstünü tekrar gördük derken gördüğünüz üzere 5.08'lerdeyiz 10 yıllıklarda. 5 ve 2 yıllıkta da keza yukarı gittiği seviyelerden ciddi bir geri dönüş yaptı. Yani akla ilk gelen aslı petrol ama
2: evet.
1: Bildiğimizin
2: yani
1: dışında...
2: Sadece petrolde değil anladığım kadarıyla çekirdek de çünkü bir miktar beklentinin
1: sapmış,
2: üzerinde
1: evet.
2: 0,7 diye görüyorum. O da Nisan ayında tekrar 0,7 seviyesini görmüştük ki o da yine petrolün tekrar $120'lara yaklaştığı bir zamandı. Yine aylık enflasyona ÜFE'ye baktığım zaman en son Mart 2022'de 1,7 aylık kaydedilmiş Amerika'daki üretici enflasyonu. Dolayısıyla aylık bazda baktığımız zaman Mart 2022'den beri en yüksek seviyeymiş gibi gözüküyor.
1: Beklenti üstü bir veri daha var. Perakende satışlar aslında Eylül'de %0,8, %0,3'lük beklentiye karşılık.
2: Evet, yani bir taraftan fiyatlar yükselirken bir taraftan da özellikle talep tarafı ve harcama tarafı canlı kalmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Yine yıllık bazda bakıyorum. Burada da ki seviyede gördüğüm kadarıyla neredeyse gene 2022'den beri en yüksek yıllık üretici fiyat artışına tekabül ediyor. Sonuçta burada şunu görmüştük, hep geri dönüp önce göstergelere vurgu yapıyorum ama özellikle PMI'lerin altında çok ciddi üretici fiyatlarındaki baskının arttığını sadece enerji maliyeti değil, aynı zamanda tedarik zinciri tarafındaki maliyetlerin de arttığını, ulaştırma maliyetlerinin de arttığını biliyoruz. Yani burada sadece enerjiyi de dikkate tabii ki alalım ama onun dışındaki maliyetlerde de artış olduğunu söylemek lazım. Bütün bunlar tabii şuna da işaret ediyor. Talep eğer canlı olmasa buradaki üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına yansımasının bir miktar daha sınırlı kalmasını bekleriz ama aynı zamanda

0: Zamanda perakendenin de görece beklentinin üstünde kalmış olması önümüzdeki dönem tüketici enflasyon açısından aslında bir miktar daha endişe verici bir yorum yapabileceğimizi gösteriyor. Burayı izleyeceğiz ama dün de konuşmuştuk tüketici enflasyonu geldikten sonra yani beklentinin hafif üzerinde gelmişti veri ama ileriye yönelik görüntü petrol fiyatları ve işte bu tür üretici maliyetlerindeki artışlar yüksek kaldığı sürece bunun tüketici enflasyonu üzerinde baskı yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösteriyordu. Şu anda Ekim için faiz artırım ihtimali ne oldu bilmiyorum ama büyük ihtimalle yükselmiştir. Ama Ekim şu anda faiz artışı olmayacak olsa da önümüzdeki dönemde bu faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin beklentiyi güçlendiren bir veri olduğunu
1: %30,
0: söyleyebilirim.
1: dün %45-50'leri konuşmuştuk galiba.
0: Evet, yani çok
1: %30 diyor
0: hala şu anda Ekim gördüğüm kadarıyla masada değil ama bu baskı
1: öyle giderse masaya gelir ama.
0: evet ya yani bu belki Ekim belki masada olmasa da dediğim gibi yani Aralık ve ondan sonrası için olan beklentileri bence yükseltmek adına önemli bir veri.
1: Peki biz buraya bugün bütçeyi konuşalım diye aslıyla niyet ederek oturduk ama maşallah ABD enflasyonu gelir gelmez 3-4 dakika konuşur gideriz diyorduk. Biz gözümüz ekranda olacak tabii ama ben bütçeyi sorayım sana, onu konuşmaya başlayalım vakitlice. Belki işte seninle daha önce ele almıştık bu konuyu. Hangi makro veri seti ön planda desek, işte zaten Türkiye'de yıllardır enflasyon bir numarada, büyüme öyle ya da böyle onu takip ediyor. Cari denge hadi üçüncü tarafa koyalım. Bütçeyle ilgili hani dünyanın geneline baktığımızda bizim çok fazla ne diyeyim flash gündemlerimiz olmuyor. Belki detayları konuştuğumuz dönemler olabilir ama bu yıl biterken bütçeyle ilgili neler var elimizin altında ve bu kadar fazla değişkenin olduğu, belirsizliğin yükseldiği bir süreçte bizim gelecekte bütçeyle ilgili konuşacağımız bir takım farklı merhaleler olacak mı?
0: Evet, yani Eylül ayı sonuçta bir miktar buradaki mali dengedeki açılmanın bir miktar daha belirginleştiği bir ay oldu. Şimdi aylık olarak baktığımız zaman 532 milyar TL'lik bir bütçe açığı var. Bu da geçen seneki 310 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Yine 9 aylık baktığımız zaman da 1,8 trilyon TL diyeyim. Geçen seneki 1,2 trilyon TL'nin üzerinde. Faizçi fazla da bir miktar geçen seneye göre kötüleşme var. Buradaki kötüleşme de işte yaklaşık 269 milyar TL gibi. Şimdi bu bütçe açığını gayri safiye oran olarak baktığımız zaman ki böyle bakmak biraz daha aslında aydınlatıcı oluyor ve tarihsel olarak perspektife koymak için daha mantıklı oluyor. Daha önce yani bir önceki ay %2,8 olan bütçe açığının milli geliri oranı bu ay %3'e yükselmiş oldu. Bu da şöyle yani son 12 aylık bütçe açıklarının gayri safi beklenen gayri safi bütçe hasılaya diyeyim oranı şeklinde bakıyoruz. Faizçi fazlada da bu seviye 0,3'e doğru bir kötüleşme gösterdi. Şimdi geçen seneye baktığımız zaman %2,8'di faizçi pardon bütçe açığının milli geliri oranı. Dolayısıyla şu anda onun bir tık üzerindeyiz. Önümüzdeki aylarda da bunun bir miktar daha kötüleşmesini bekliyoruz. Ama tarihsel olarak baktığımız zaman ne var? 2025 var mesela. 2024-2025 biraz önce grafikte de gözüken. Dolayısıyla bu seviyelere göre bütçe açığı hala kontrol altında olduğunu söylemek mümkün. 2026'nın sonunda da gerçekleşme tahminini OVP'de hükümet revize etti. %3 milli geliri oranı olarak bütçe açığı %3,1 seviyesinde olacağı bekleniyor. Şimdi Eylül itibariyle %3'e gelmiş olmamız tabii bir miktar belki bu tarafı biz yani çok da çok olmasa da %3,1'i belki bir miktar aşabiliriz. Ama sonuçta bu seviyeler şu an için çok da anormal değil. Şimdi detaylara baktığımız zaman ama Eylül ayında şunu görüyoruz. Faiz dışı harcamalarda aslında görece yüksek artışlar devam ediyor. Bir de tablomuz vardı belki o tabloya bakarsak. Burada faizçi harcamalar yıllık bazda Eylül'de %39 artıyor. Ocak-Eylül'de de %37 artıyor. Buna karşılık vergi gelirleriyle bunu böyle kısaca bir kıyasladığımız zaman vergi gelirindeki artış Eylül'de sadece yıllık bazda %22 idi. Yani Ocak Eylül baktığımız zaman %34 ile bir miktar daha yüksek kaldığını görüyoruz ama özellikle son aylarda vergi gelirlerinin de yavaşlama var. Bunların sebeplerinden bir tanesi de biliyoruz. ÖTV tarafının hala daha buradaki eşer mobil sistemindeki desteğin Eylül itibariyle devam ediyor olmasıydı. Baktığımız zaman ÖTV yani özel tüketim vergisi Eylül ayında yaklaşık %8 geçen yılın altında kaldı. Yıllık baktığımız zaman yani Ocak-Eylül baktığımız zaman da sadece artış %3.1 ile sınırlı kaldı ki bütçe hedefinin %50'sinin biraz üzerinde yani bütçe hedefinin %57'sine tekabül ediyor. Burada da özellikle petrol ve ÖTV, petrolden alınan tabii akaryakıttan alınan ÖTV'deki yaklaşık düşüş %75. Yani geçen sene petrolden alınan ÖTV 52-53 milyar TL gibi diyeyim. Bu sene ama aynı dönemde Eylül ayında 13 milyar TL sadece bir toplamda toplama yapıldı %44 aşağıda. Yine yıllık bazda da Ocak-Eylül baktığımızda da %32 aşağıda. Dolayısıyla bu taraftaki pardon yıllık bazda hedefin %32'sine sadece toplayabildik ilk 9 ayda. Dolayısıyla buradan bakınca biraz vergi gelirlerinin yavaşladığını görüyoruz. Vergilerinin yavaşlamanın bir kısmını da şuradan da görmek mümkün aslında. Özellikle motorlu taşıtlar mesela otomobil satışlarının yavaşladığını biliyoruz. Otomobil satışları üzerinden alınan ÖTV de Eylül ayında yavaşlamaya devam etti. Sonuç aydır burada geçen senenin altında ÖTV'ler toplanıyor. Yani yıllık bazda daralmalar var. Eylül'de de gene buradaki düşüş %13 civarında. Dolayısıyla vergileri bir miktar yavaş seyrederken aslında harcama tarafı görece yüksek kalmaya devam ediyor. Harcamanın alt kalemlerine baktığımız zaman da mesela mal alımı yani cari alımlarda %60'lık aslında artışlar var. Hani o tarafta çok kontrollü gidiyor değiliz Eylül itibariyle baktığımız zaman. Biraz personel harcamalarındaki yavaş artış biraz burayı da sınırlamış gibi gözüküyor ama onun dışında hem transferler yine yüksek artış atmış %49'la hem de dediğim gibi işte mal alımları %61 ile yüksek. Yani şimdiye kadar yani toplamda baktığımızda Ocak-Eylül performansına bütçede çok kötü olmadığını söyleyebiliriz. Yani gayri safi yurt içi hasılanın %3'leri civarında ve yıl sonunda da %3.1'in belki biraz aşması söz konusu olabilir. Ama yine de toplamda yani son Eylül itibariyle baktığımızda özellikle vergi gelirlerinin düşük kalmaya devam ettiğini ve harcamaların aslında orada o taraftaki artışların da görece yüksek kaldığını söylüyoruz. Gelecek sene içinde OVP ile ilgili konuştuğumuz kısımlarda bizim gördüğümüz yani yine çok yüksek bir bütçe açığı hedefi yok. Kontrollü bir görüntü var ama özellikle harcamalar tarafına bakacak olursak harcamaların bir miktar daha hızlandığı bir senaryolar vardı. Yani hedeflere bakacak olursak bu tarafın hızlandığını görüyoruz. Her ne kadar bütçe açının milli geliri oranı olarak ciddi bir kötüleşme öngörülmüyor olsa da burada da şunu hedeflendiğini görmüştük. Özellikle bazı spesifik sektörlerde ve alanlarda desteklerin artacağını hem işte savunma sanayi ve işte yapay zeka vesaire bazı sektörlerin destekleneceğini bir miktarda belki işte hane halkının desteklenmesi gereken de bir ortam olabilir. Bunun da aslında dikkate almak lazım. Ama baktığımız zaman bu seneye göre çünkü şu anda Ocak-Eylül performansına baktığımız zaman geçen seneye göre mali duruşun görece dezenflasyonu desteklemeye devam ettiği bir ortam gördük. Yani geçen sene de öyleydi. Bu sene ona göre bir miktar daha az olmakla birlikte gene de dezenflasyonu destekledi mali duruş. Şimdi gelecek sene bu anlamda bir miktar daha dezenflasyona katkının daha yavaş olacağı bir senaryo sanki daha makul gözüküyor.
1: Biz konuşurken yine ABD verileri sonrası piyasa görünümüne dikkat çekeyim. Sözcüklerimi seçmeye çalıştım değerli izleyicilerimizin dünkü özellikle karşıladığımız TÜFE sonrası gördüğümüz paralel. Önce aslında yine ABD tahvil faizleri biraz yukarı gider gibi oldu. Mesela 10 yıllıklar %5.05'in bile gerisine geldi az önce. Spot dolar endeksi yönünü yukarıya çevirir gibi oldu ki oraya yansıması biraz gecikmeli diye kabul ediyor olursak bile tekrar aşağıya gelir vaziyette. Altın

0: Gümüş bir miktar tekrar satışa döner gibi oldu. Yine yönünü yukarıya çevirdi. Terminalde de şöyle ilginç bir yorum var. Dünkü TÜFE rakamı sonrasında gördüğümüzün aksine aslında veriler tahvil satmaya devam edin demesine rağmen ısrarla piyasa bunu kabul etmiyor. Bilmediğimiz bir şu anda tahvil tarafında alımı tetikleyen bir şey var diye yorum var. There is evidently something else other than the data driving bonds at the moment. Perhaps it is the long awaited rotation out of equities diye.
1: Evet, belki, yani, evet. Yani hep konuştuğumuz herhalde çünkü belli bir noktada bu yüksek tahvil faizlerinin yani. Evet, yüksek tahvil faizlerinin hisse senedi piyasasından çıkışları tetikleyebileceği belli bir noktadan konuşuluyordu. Dolayısıyla hisse senedinden çıkan paranın biraz daha görece güvenli liman olarak görülen tahvillere doğru. Burada da yeterince yükseldiğini herhalde faizlerin düşündüğü.
0: Ama olmaz dediğimizde ne oluyorsa oluyor. Yani hani bu içgüdüsel bir şey. Yani tam böyle gözleri tamamen kapalı filmi gibi gizemli, komplo teorili falan bir şey gibi bir hissiyat veriyor insana. Yani,
1: yani şöyle, reel faizler aslında görece yükseldiğini kabul etmek lazım. Yani buradaki şeyin bozulmanın, yani hem işte enflasyonla ilişkin risklerin belli bir oranda tahvil piyasasında dikkate alınmış olduğunu artık ve de diğer kanallardan işte bu yüksek borç stoğuydu, artan bütçe açıklarıydı, işte yapay zekanın bu alandan çektiği yatırımlardı. Biraz burayı da yukarıya doğru ittirmiş olduğunu gördüğümüz bir tahvil piyasası vardı. Bu tahvil piyasasının bir miktar, eğer şimdi şöyle bir ortam olacaksa, yapay zeka yatırımları bu anlamda bir miktar belki yavaşlama potansiyeli göreceksek, belki tahvil faizleri üzerinde de buradan sınırlardayız. Belki gerçekten yüksek seviyelerini gördük. Bundan sonrası da bir miktar daha sınırlı kalacak diye yorum yapılıyor olabilir. Ama bu demek değildir ki bence sonuçta buradan tahvil faizlerinden çok ciddi aşağı yönlü bir hareket olmasını da beklemeyiz. Bunu hep konuşuyoruz. Çünkü buradaki bozulmanın çok, bizce büyük bir kısmı aslında çok yapısal faktörlerden, yani döngüsel değil asıl yapısal faktörlerden kaynaklanmaya devam ediyor. Ama yani hisse senedinden çıkan paranın da şu anda bir miktar tahvile doğru gitmesi. Çünkü şu son günlerde çok konuşuldu bu. Özellikle çok öneriler de geldiğini görüyoruz. Tahvil faizlerinin yeterince yüksek olduğu buralardan giriş yapılabileceğine yönelik de çok yorumlar duyduk. Dolayısıyla bunun bir miktar etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok da bence ciddi de bir rally beklenmeli mi tahvil tarafında, emin değilim. Ben ona çok katılmam ama sonuçta bir miktar hisse senedinden çıkışların yaşandığı bir ortamda bunun tahvil piyasasına gitmesi de sanki normal, çünkü görece olarak, tarihsel olarak yüksek seviyelerde ve reel faiz aslında önemli oranda bir normal, yani bir yükseliş gösterdi.
0: VIX Endişe Endeksi de bu arada sonunda 15'lerde kalmasını eleştiri hareketlendirdik orayı da, 18'e doğru gidiyor, 17.5'un üzerinde. Yani veri sonrasında en azından orada bir momentum oluşmuş gibi. Dün konuşurken konuyu şeye getiremedik, Nobel Ekonomi Ödülü'ne. Belki burada bizim konuşacağımız direkt bütçe ya da ABD tahvil faizi vesaireyle ilgili değil ama neticede ekonomik karar alma ekseninde günümüze, ben de ödül açıklandığında söylerken oldukça anlamlı mesajlar veren bir Nobel Ekonomi Ödülü demiştim. İstersen kapatırken son 3-4 dakikada biraz onunla ilgili konuşalım.
1: Olur. Sonuçta buradaki verilen ödülün aslında bütün bizim merkez bankacılığı ve şu anda konuştuğumuz makroekonomik düzlemin bazını oluşturan aslında ekonomik bir, akademik bir çalışma olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla oldukça güncel ve bizim açımızdan da oldukça ilgili diyeyim. Merkez Bankası ile bankacılığı arasında, açısından da. Yani sonuçta özellikle Woodford'un bize söylediği, daha doğrusu bize verdiği işte beklentilerin önemi ve özellikle de çıktı açığının takip etmenin önemi gibi ve kısaca bakacak olursak mesela Taylor kuralı gibi bazı kuralların da buradan türemiş olduğunu ve Merkez Bankası'nın nasıl tepki vereceğine ilişkin

0: bazı fonksiyonların buradan çıktığını söylemek mümkün. Sonuçta bizim açımızdan oldukça ilgili bir çalışma diyebiliriz. Buradaki geçen gün de aslında buraya dikkat çekmiştik ve bizce önemli olan kısım buradaki çıkan çalışmadan güncelle ilişkilendirecek olursak para politikasının arz şoklarına, yani negatif arz şoklarına da pozitif talep şokları gibi tepki vermesini öneren bir aslında bazı olması bu çalışmanın. Ne demek oluyor bu? Yani talep çok yükseldiği zaman, talep arzın üstüne çıktığı zaman nasıl sıkılaştırıcı bir politika izlemeniz gerekiyorsa, aynı şekilde arzı düşürücü, daha doğrusu negatif bir arz şokunda da benzer bir tepki vermeniz gerektiğinden bahsediyor. Bu demek oluyor ki aslında bu petrol fiyatlarının yükseldiği işte şu ortamda bir miktar belki ilk önce tepkisiz kalıp ne tarafa doğru yönleneceğini talebin ve arzın görmek isteyebilirsiniz ama bu hareketler belirginleştiği noktada bunun sıkı para politikasıyla tepki verilmesi gerektiğini öneren bir bazı var aslında bu çalışmaların. Dolayısıyla belki buradan şu andaki konjonktürle ilişkilendirmek de mümkün.
1: Bu arada bir çok uzun olmayan süre içerisinde aslında borçun da mesajlarıyla belki de biz veriyi burada karşılayıp piyasa tepkisini ölçmeye çalıştık ama oradan bambaşka, belki ortada hiçbir rakam vesaire olmasa bile onun açıklamalarıyla aslında piyasa daha çok ruhuna rücu edecek diyelim. Biz konuşurken bu arada 12.000 puanın altına geldik. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde şu an 11.987 puanı görüyorum. Bankacılık endeksi pozitifteydi. %0,40'lık o da yüzdesel bazda aşağıya gider vaziyette. Sanayide %1,5'u aştı düşüşler. Ulaştırmada da %1'lere yaklaşıyor. Ve burada biz noktayı koyalım. Tahmin ediyorum ki günün son saatleri içeride dışarıda bir miktar daha hareketli geçecek. Tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşça kalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca ekonominin öne çıkan başlıklarını ele almaya çalışacağız. Ama önce günün öne çıkan başlıklarını bir aktaralım, sonra fiyatlamalara bakacağız. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de yılın en yüksek aylık açığını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül'de aylık açık 532,2 milyar TL oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolar artışla 171,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 6,4 milyar dolarlık artışla 44,2 milyar dolara çıktı. Yine Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 248,2 milyon dolarlık hisse sattı. Önceki 3 hafta üst üste tahvil satan yabancı geçen hafta 446 milyon dolarlık net tahvil alımı yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat üretimi 5 aydır devam eden düşüş serisine son vererek güçlü bir artış gösterdi. İnşaat üretimi Ağustos'ta yıllık %2,3, aylık bazda da %4 artış kaydetti. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye göre Avrupa Merkez Bankası'nın Fransa'ya yardım etmek amacıyla yakın zamanda bir piyasa müdahalesiyle devreye girmesi pek olası görünmüyor. Draghi mevcut tablonun Euro bölgesi borç krizinin tekrarı olmaktan çok uzak olduğunu ve Merkez Bankası'nın yani Avrupa Merkez Bankası'nın önceliğinin fiyat istikrarı olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Finans Merkezi'ne devam ediyoruz. Rakamlarla görünüme bakarak devam edelim bu noktada. Borsa İstanbul tarafında 12.000 seviyesi devam ediyor. 12.000'in altına bir sarktı Borsa İstanbul. Genele yayılan bir negatif seyir hakim. Bankacılık tarafı sadece pozitif ayrışıyor an itibariyle. %0,8'e gelen bir çekilme var endeks genelinde. Bankacılık %0,12 pozitif. Yukarı yönlü. Orada da biraz tabii sınırlanmış hareket. Sanayi tarafta %1,50 aşağı yönlü. Mali endekse 0,78 kadar satıcılı seyrediyor. İkinci sayfaya geçersek ulaştırma, hizmetler ve turizm diye sayfanın tamamı kırmızı. 0,98 hizmetlerdeki aşağı yönlü satıcılı seyrin seviyesi. Turizm tarafı yatay negatif. Ulaştırmada ise %0,56'lık aşağı yönlü bir görünüm söz konusu. Kurlarda görünüm 102.11'de dolar endeksi, euro dolar 1.11'in üzerine, 1.12'nin üzerine gitti, 1.12'nin altındaydı. Euro TL 55.52'de, dolar TL 49.41'de. Dolarda bir miktar gevşemeyi takip ediyoruz. Piyasalara bakalım. Avrupa tarafıyla devam edelim. Avrupa'da hisse piyasalarında DAX endeksi, yani Almanya ve Milano borsası negatif ayrışıyor. Milano %0,57 kayıpla, DAX endeksi de %0,17'lik satıcılı seyirle ilerliyor. Londra borsası %0,86 yukarı yönlü. Paris CAC endeksinde ise %0,52'lik primlenmeyi görüyoruz. Amerikan vadelilere gelecek olursak Dow Jones %0,41 pozitif, Nasdaq %1,27 aşağı yönlü, S&P 500'de %0,34 negatif bölgede. Amerika tarafında dün gelen beklenti üstü tüfeden sonra beklentinin epey üstünde bir üfeyi de takip ettik. Tahvil faizlerinde gün içi seviye devam. %5'in üzerinde 5.06 10 yıllık tahvil faizi. Burada bir geri çekilmeyi görüyoruz 5.24'lerden. 5 yıllık tahvil faizi 4.87'de, 2 yıllıklar 4.73'te. Petrole bir bakalım nereye geldi diye, 104 dolar 30 sentten işlem görüyor Brent petrol. Amerikan tipi 95 dolar 47 sentte. Spot altının ons fiyatı 4.148 dolar 98 sentten işlem görürken, gümüş 56 dolar 62 sentte. Bitcoin 80.000 sınırına doğru çekiliyor. Fiyatlamalar kabaca.

0: Elif merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep, iyi yayınlar.
0: Şimdi yine Amerika cephesini konuşacağız. Dün TÜFE'deki beklenti üstü meseleyi, yani orada tabii aylık manşet beklenti paralelindeydi ama diğerleri beklenti üstüydü. Özellikle çekirdek taraf piyasanın tadını kaçırmıştı ki ÜFE beklentileri aşan bir görünümde, yani enflasyon baskısının devam edeceği işaretini verir bir tonda. Dolayısıyla tabii Fed beklentileri zaten dünden sonra işte Şubat'a kadar iki arttırım şeklindeydi. Şimdi nerelerde?
1: Zeynep, öncelikle bugün gelen ÜFE verisinin hem manşet tarafta hem de çekirdek tarafta beklentinin oldukça üstünde geldiğini söyleyebiliriz. Bunların tabii ki de dün gelen TÜFE verisinde de olduğu gibi piyasalara yansımalarını analiz ediyor olacağız ama verinin alt kırılımlarına baktığımızda manşet tarafta aylık %0.6 beklentiye karşı 1.3 seviyesinde gelen bir aylık manşet enflasyon karşılık ve 4 yılı aşkın sürenin en sert yükselişlerinden birini geçirdi manşet ÜFE tarafında. Yıllık tarafa baktığımızda ise %5.4'lük beklentiye karşı 6.3 seviyelerine geldi. Yani üretici Eylül ayında üretici fiyatlarında belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareketleri takip edilen bir veri karşıladık bugün. Bunun alt çekirdek tarafa baktığımızda ise o tarafta da hızlanmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Çekirdek enflasyon aylık bazda %0.3 beklentiye karşı 0.7 gelirken yıllık bazda %5 seviyelerine gelmiş durumda. Manşet tarafta enerjinin bu taraftaki katma değerini alt kırılımlarda birazdan bahsedeceğim ama şu an çekirdek taraftaki yükselişe de baktığımızda aslında yükselişin sadece enerji tarafından gelmediğini, genele yayılmış bir maliyet artışı, üretici fiyatlarında artış olduğunu söyleyebiliriz ABD cephesinde. Alt kırılımlara baktığımızda az önce enerjiden kaynaklandığını söylemiştim. Enerjide aylık bazda dünkü TÜFE verisinde olduğu gibi doğrudan yansımalarını görüyoruz manşet üzerinde ve %10.8 kadar yükseliş gördük. Enerji fiyatları Eylül ayında ABD cephesinde ve o tarafta enerji maliyetlerinin yansıması lojistikten navluna kadar birçok maliyet kalemini alt kırılımlarda yukarı yönlü tetikleyici unsurlardan bir tanesi oldu. Keza taşımacılık ve depolama hizmetlerinde aylık bazda %3.4'lük bir artış var ve gıda fiyatlarında ise %1.2'lik bir artış var ÜFE'nin alt kırılımlarında. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken başka gösterge olarak da gıda, enerji ve tüketim hizmetleri hariç üretici enflasyonuna bakıldığında ise %0.3'lük beklentiye karşı 0.5'lik bir artış gösteriyor olması burada ana önemli unsurlardan bir tanesi. Keza hemen burada değerlendirmemiz, yani karşılaştırma yapmamız gerekirse biz Ağustos ayında çekirdek tarafta özellikle %0.4'lük bir yukarı yönlü hareket takip etmiştik. Özür dilerim, manşet tarafta %0.4'lük bir yukarı yönlü hareket takip etmiştik. Bugün gelen 1.3 verisi aylık bazda ciddi bir yükselişin yukarı yönlü tetikleyici unsurun olduğunu gösteriyor bize. Bunun yanında aslında ÜFE'nin alt kırılımlarında Fed'in yakından takip ettiği PCE verisini doğrudan etkileyen ana etmenler de bulunuyor. Ve bu verilere baktığımızda ise aslında uçak bileti fiyatlarında aylık %5'e varan yukarı yönlü hareketler. Bunun yanında sağlık hizmetlerinde ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli kategorilerde de fiyatların sabit bırakıldığını gördük ÜFE'nin alt kalemlerinde. Bu da aslında kendi içinde karmaşık bir seyir yarattığını ve ay sonuna doğru karşılayacağımız PCE verisinde bize aslında tamamen ne göstereceğini, o tarafa karışık sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Piyasa dünkü TÜFE'de büyük bir tepki vermişti ve burada aslında biz yine seninle bu saatlerde TÜFE verisini değerlendirirken piyasadaki bol satıcılı seyri, swap piyasalarındaki faiz artırım beklentilerindeki sert hareketleri konuşurken bugünkü TÜFE verisinin arkasından piyasanın o kadar da tepki vermediğini söyleyebiliriz. Hemen swap piyasalarından başlamak istiyorum. %27 seviyelerinde şu an, keza sabah saatlerinde de %30 seviyelerinde bir Ekim ayı faiz artırım ihtimalini konuşuyorduk. Bunu birazcık genişletip hemen dünkü hareketi de göstermek istiyorum. Çünkü dünkü harekette oldukça sert yükselişler görmüştük. %20 seviyelerinden %60 seviyelerine kadar çıkan beklenti üstü gelen TÜFE'yi değerlendiren bir piyasa takip ederken bugün geldiğimiz noktada piyasanın kısmi tepki verdiğini ve sabah saatlerinde özellikle teknoloji hisselerindeki sert satışlarla beraber aslında bol satıcılı seyri takip ettiğimiz küresel piyasaların satıcılı seyrini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle Anthropic tarafından gelirlerinin beklenenden yukarı yönlü açıklamasına rağmen bu büyümesinin kısmi olabileceğine söylenmesiyle teknoloji hisselerindeki satışların ivmelendiğine şahitlik etmiştik. Keza özel

özellikle Kospi tarafında ciddi satışlar takip ettik. Sabah Asya seansında grafiğimiz şu an Philadelphia yarı iletken endeksinde, yani çip hisselerindeki satışları bize gösteriyor. Keza bu da bir yılı aşkın sürenin en uzun düşüş serisine geçti. Yaklaşık 6 gündür çip hisselerindeki satışları takip ediyoruz. Bugün gelen veriyle beraber de birazcık daha vadeli tarafta şu an yine satıcılı seyri takip ettiğimiz özellikle S&P ve Nasdaq cephesinde satışların derinleştiği bir gün geçiriyoruz. Ama o tarafta detaylara bakmamız gerekirse aslında sabah saatlerinde, dün Wall Street'ten sabah saatlerinde Asya seansına gelen satış dalgasının özellikle Kospi tarafında 7. gün üst üste kayıp serisini tetiklediği ve burada da piyasadan bu sabah itibariyle 1.8 milyar dolarlık Kospi hissesi satışı gerçekleştirdi piyasa. Hemen hatırlayalım, Kospi'nin alt kırılımlarında eski Hynix ve Samsung öne çıkan hisselerden de o tarafta da %11'lere varan aşağı yönlü hareketleri takip ettik. Satış dalgasının Tayvan ve Çin'e de yayıldığını ve Ekim ayında totalde 10 milyar doların üzerinde satışlar kaydedildiği bir Asya piyasası takip ettik. Ve bu da Philadelphia yarı iletken endeksinde 6 günlük üst üste kayıp serisi şu an bu gelen son veriyle beraber tetiklenmiş durumda diyebiliriz. Ama tahviller tarafına baktığımızda ise bambaşka bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz artık son 10'lu yılların en yüksek seviyelerini konuştuğumuz tahvil piyasasında şu an geldiğimiz noktada üfe verisinin beklentinin oldukça üstünde gelmesine rağmen alıcılı seyrin devam ettiğini ve artık 10 yıllıklarda 5.06 seviyelerine kadar gerilemiş bir tahvil piyasası takip ediyoruz. Yani hisse senetlerinden çıkan yatırımcının birazcık daha güvenli liman algısıyla beraber tahviller tarafına giriş yaptığını gözlemliyoruz diyebiliriz. Baktığımızda keza 2 yıllıklar 4.73 seviyelerinde işlem görmeye devam ederken dolarda da kısmi hareket gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani üfenin doğrudan piyasaya bugün için beklenti üstü gelen üfe verisinin doğrudan piyasalara sert bir yansımasını görmedik Zeynep.

0: Bir kısa ara verelim. Aranın ardından Finans Merkezi devam edecek.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'ne devam ediyoruz. Habertürk yazarı Güntay Şimşek stüdyoda yanı başımda. Güntay Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi son dönemde sizinle de daha önceki yayınlarda konuştuğumuz bir başlıkla başlayalım. Yani özellikle savunma sanayi, işte stratejik sektörler ki çok konuştuğumuz, tabii bunların altını dolduran şirketler, yabancı elektrikli araçlar çok telaffuz ettiklerimiz arasında. Şimdi tabii burada içinden geçtiğimiz süreçte daha globalleşmeden lokalleşmeye ve dolayısıyla belli sektörlerde yerli milli olma diye tanımlanan meselenin de kritik hale geldiği, yani yerli üretimin daha kritik hale geldiği
2: evet,
1: bir süreçteyiz.
2: Bir anlamı olmayacağı.
1: Efendim?
2: Yerlinin o güvenlik kriteri açısından evet, bir anlam ifade etmeyeceği.
1: Peki. Şimdi güvenlik kriteri açısından anlam ifade edenleri konuşalım o zaman. Hmm. Yani şimdi en çok neleri konuşuyoruz? Yapay zeka çağındayız. Teknoloji, sanayi devriminin teknoloji ayağını idrak ettiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla veri merkezlerini çok konuştuğumuz, enerji ihtiyacını çok konuştuğumuz, telekomünikasyon tarafını çok konuştuğumuz bir süreçteyiz. Şimdi buralarda nelere dikkat etmek lazım? Az önce de dediğimiz gibi ne önemli, ne kritik? Bu merkezlerle ilgili nelere dikkat etmek lazım?
2: Ya bu konu TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'in bir konuşmasıyla tekrar gündeme geldi. Bizim savunma sanayi şirketlerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını, bunlardaki sensörlerin işte veri toplama ünitelerinin çok yoğun olması sebebiyle güvenlik riskinden dolayı bizim savunma sanayi şirketlerine alınmadığını altını çizdi. Dolayısıyla bu konu bu sebeple tekrar gündeme geldi ama biz yaklaşık burada 2018-19'dan beri konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Öncelikle mesela ULAK baz istasyonunu çok konuşuyorduk. Yerli milli baz istasyonumuz. Hadi millisini daha fazla tutalım çünkü araya şimdi bir yasa çıkarılarak her türlü şirkete, yabancı şirkete burada %50'sini yapmak kaydıyla yani Türkiye'de. Onlara da artık yerlilik belgesi verildiği için bunlar yani bizim kendi milli ürünlerde aynı pozisyonda içerideki herhangi bir birim alınacak ürün anlamında rekabette aynı pozisyonda yarışıyor. Ama artık yerlilik değil milliliğin çok önemli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla tamam elektrik

0: Elektrikli araçları savunma sanayi şirketlerimize almadık. Ama bunların altyapısındaki şebekeler, cep telefonları, baz istasyonları, tabletler, bilgisayarlar, bunlar nasıl korunuyor? Peki veri merkezleri, buralardan gönderdiğiniz verilerin saklandığı yerler, mesela Türkiye'de kullanılan yabancı araçların birçoğunu, mesela Tesla mesela, bunun topladığı veriler burada tutulmuyor, yurt dışında tutuluyor. Yani sizin kullandığınız bir aracın verisi, topladığı veriler yurt dışına gidiyor. Ve Tesla veyahut da diğer elektrikli araçlar, Çin'inkiler, uzaktan telefonla rahatlıkla yönlendirebiliyorsunuz. Bataryasına da hükmedebiliyorsunuz, verilerine de, kamerasına da falan. Dolayısıyla güvenlik riskleri şu an biz algılamıyoruz ama şunlar şu an her an veri topluyorlar. İleride başınız bir krize, bir riske girdiği zaman bunlar o zaman gündeme gelecek ve siz o zaman çaresiz olacaksınız. Dolayısıyla savunma sanayi şirketlerinde ve bizim diğer stratejik kurumlarında herhangi bir vatandaşın, devlet için bir ehemmiyeti olan vatandaşın verilerinin saklanmasında şu andan itibaren çok fazla hassas olmamız lazım. Ama oluyor muyuz? Maalesef yeterli olmuyor. Çünkü bu ULAK baz istasyonunu ben çok örnek verdim. Hatta Türkiye'de en fazla gündeme getiren, en fazla yazan, arkasında duran isim olarak şey yaptım. Ama biz götürüp bir Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bile ULAK baz istasyonu koyamadık. Üstelik orada Türkiye Varlık Fonu şirketi Türksel olmasına rağmen engel olan tarafta Türksel yer aldı. E şimdi siz kendi geliştirdiğiniz milli bir baz istasyonu ki güvenlik anlamında çok çok önemli, veri toplama anlamında. Bunun bir de şebeke tarafı var, orada da ULAK'ın çalışmaları var, bizim diğer şirketlerin çalışmaları var. E altyapıya, kendi şebekenize, kendi milli ürününüzü koymuyorsunuz. Halen daha savunma sanayi şirketlerinde birçoğunda gözümle gördüm, yabancı şebekeler var. Yani santralinde, telefonunda, router dediğimiz bu bağlantı noktalarında bunlar habire veri topluyor. Bir gün bir herhangi bir ülkeyle veyahut da bu veriyi toplayan biriyle kriz yaşadığınız an bunların hepsini rahatlıkla kullanacaktır. Dolayısıyla Mahmut Bey'in uyarısı çok önemli. Bu konuda ciddi anlamda en yakın zaman ne zamansa önlem almak lazım. Bu şirketlerimizi, hele de kamuyla ilinti olan şirketlerin böyle kendi başına hareket etmelerine kesinlikle müsaade etmemek lazım. Savunma Sanayi Başkanlığı ULAK baz istasyonu geliştiriyor. Türkiye'de 6 şehirde kullanıyorsunuz, verim alıyorsunuz, sağlıklı, canlı şebekede kullanılıyor ama bir Kıbrıs'a gelince koyamıyorsunuz. Kıbrıs'a bedava ver, kullan, laboratuvarın olsun, geliştir. Niyeymiş? İşte Çin'in Huawei'yi daha ucuz. Veyahut da oradan nemalanan kim varsa onu daha fazla destekliyor. Dolayısıyla bunlara şu an çok fazla önem vermemiz gereken bir süreç. E bir de gerekçe ne oluyor? İşte bu şirketler, işte diyelim ki yabancı şirketin, Huawei'in, Ericsson'un, ZTE'nin, Nokia'nın ürünü daha uygun diyor. Teknolojik olarak daha iyi. Ya tabii ki adam 100 bin diyelim üretiyorsa sen 1000 adet üretiyorsun. Yani ölçek ekonomisi devreye giriyor. Yıllardır çalışmış, devreye giriyor. Her şeye bahane üretip daha ucuz, daha teknolojik olarak iyi. E sen kullanmazsan seninkisi de iyi olmaz. Sen kullanmaz. Onu belirli bir seviyeye getirip dışarıya da açıp pazarlayacak duruma getirmezsen, en azından dost, müttefik ilişkide bulunduğun ülkelere gönderemezsen orada bir verimlilik, rakamsal anlamda verimlilik, teknolojik anlamda iyileşme yakalayamazsın. Buralarda çok zayıfız ve özellikle de bu konuda çalışan bizim o şirketlere birilerin mutlaka dokunması lazım. Geriye dönük de dokunması lazım, sorgulanması lazım. Kim niye yabancı şirketleri tercih etti, ürünlerini aldı? Yani bu buraların mutlaka bir dokunup sorgulanması lazım. Rakamlarına bakılması lazım. Mesela niye biz halen daha ULAK baz istasyonunu 5G'de nerede kullanıyor diyor bilemiyoruz. Kaç tane kim aldı bilinmiyor. Öteki tarafta ULAK'ta da eleştirilecek yerler var. İkide bir yöneticisi değişiyor, kadrosu değişiyor. E çok az personel istihdam ediliyor. Yani biraz hem oraya önem verilmesi lazım. Personeline ikide bir eleman değiştirmemesi lazım. Tepe yönetimlerde bir yerde değişik oluyor. Sanki her şey değişmiş gibi bütün değişiyor ve tecrübe kayboluyor. Dolayısıyla bizim biraz teknolojinin artık yapay zeka ile bambaşka bir yere evrildiği noktada, verilerin çok kıymetli hale geldiği bir dönemde, her şeyin verisinin artık toplandığı bir süreçte bu milli yerliliği geçin artık. Yerliliğe de hele Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı bunun güya kontrolünü yapıyor ki kesinlikle kontrolünün yapılmadığına inanıyorum. Bak kesinlikle diyorum. Çünkü fatura keserek işlem yapıyor. Adam bir ürünün bütün olarak getirirse yerli olmuyor. Ne yapıyor? Parça parça getiriyor. Bir şirket üzerinden birini, diğerinin üzerinden birini. Burada iki tane plastik aksamını falan üretiyor. Hepsini bir araya getiriyor. %50 faturalanmış olarak burada üretilmiş gibi gösteriyor ve o ürün Türkiye'de herhangi bir ihaleye bizim milli bir ürünle beraber giriyor ve millilik, yerlilik özelliği kazanıyor. Senin milli ürünlerini de arka plana atıyor. Bizimkiler için de zaten o iş başında olan birçok yönetici, bürokrat bilmem ne bazen de işine geliyor yabancıyla çalışmak. Direkt senin ürünü arkaya atıyor. İşte örnek Kıbrıs. Kıbrıs'taki ihalenin ertelenmesine de vesile oldum. Ulak devreye girsin diye yine başaramadık. Yani varlık bunu şirketinde başaramıyorsun. Dolayısıyla yerli, milli şirketlere önem verilmesi lazım. Mahmut Hoca'nın işaret ettiği savunma sanayi şirketlerimizde o yabancı araçlara konulan yasağın benzerinin biraz daha yaygınlaştırılması, daha detaylandırılması gerekiyor. Hele bu süreçte çok çok kıymetli. Bir de biz artık yüksek teknoloji ürün geliştiren, pazarlayan, dünyada da bu açıdan öne çıkan bir ülkeyiz. Yani şu an uzayda 3. ligdeyiz ve 2. lige çıkmak üzere 2027'de ciddi hazırlıklar var. İşte Somali uzay üstünde koy, Dökestan'ın Şimşek şeyiyle, füzesiyle kendi uydumuzu göndereceğiz ve orada bambaşka bir durum kazanacak. Yani bu kadar yüksek teknolojiye önem veren ve Teknofest'te düşünsene uzay teknolojisine, uzay yarışına 55 bin öğrenci katılmış. Bu kadar genç bir nüfus ve oraya ilgi duyan bir yapınız var. Yine geçen hafta burada anlattık Antalya'daki uzay şeyine, kongresine en fazla bilimsel makale gönderen ülke Türkiye. 1800 gönderiyor, bunun 650'si kabul ediyor, en fazla kabul ediyor. Bu kadar ilgi, alaka, genç nüfus varken bunun profesyonel şirketlerde kötü yönetilmesine müsaade edilmemesi lazım.
1: Peki. Şimdi bir önemli başlık da Airbus cephesinden gelen açıklamaya dair, sizin de yakından takip ettiğinize eminim. 2045 yılına kadar Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde hava trafiğinin artışına bağlı olarak uçak beklentisinde de, yani yolcu uçağı uçağına ihtiyaç duyulacağı açıklamasında bulunmuş. Bunu da konuşalım. Bizim sektör açısından ne ifade eder? Onu da değerlendirmeye çalışalım.
0: Şimdi bölgede baktığımızda havacılık açısından işte savunmadaki kat ettiğimiz başarının bir tarafı da bizim havacılıkta var. Hem havalimanlarımızda hem teknik tarafta hem de bu uçakların operasyonel olarak iyi kullanılması anlamında çok iyi bir konumdayız. Yaklaşık işte 60'a yakın bölgemizde, bize yakın, Türkiye'ye yakın ülkeye 4 saatlik mesafede olan bir coğrafi konumumuzu Türk Hava Yolları çok iyi değerlendiriyor. Zaten Türk Hava Yolları sayesinde İstanbul Havalimanı en fazla bağlantı veren havalimanı pozisyonuna geldi ki bundan 2 yıl önce mesela Chicago'ydu. Chicago 5.liğe düşmüş, tamam mı? Biz kimi liderlikten ettik? Heathrow Havalimanı, Londra'yı. Biz birinciyiz, Heathrow işte ikinci, üçüncü Amsterdam, dördüncü yanılmıyorsam şeydi Kuala Lumpur veyahut da başka birisi olabilir ama evet Kuala Lumpur, beşinci de Chicago. Şimdi bizim bu geldiğimiz liderlik İstanbul Havalimanı'nın Türk Hava Yolları ile yakaladığı, yalnız bak İstanbul Havalimanı tek başına değil. Türk Hava Yolları'nı çekerseniz orası yine bir anlam ifade etmez. Çünkü kapasiteyi %82 seviyelerinde Türk Hava Yolları kullanıyor. Bu hem bir avantaj hem dezavantaj. Daha önceden Atatürk Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın kapasite kullanım oranları %50 seviyelerindeydi. Hatta Türk Hava Yolları da değil. Türk Tescilli Hava Yolları'nın, yani Türk Hava Yolları, Pegasus, diğer şirketler bizim beraber %50 idi. Şimdi tek başına Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini %80'ini kullanıyor. Bu çok iyi değil. Bana kalsanız daha fazla yabancı hava yollarında olması gerekirdi. Yani onu biraz aşağı düşürmeyi başarabilirsek ki bu da Türk olan mevcut durumunu tutarak başkalarını çekebilirsek eğer İstanbul Havalimanı adına başarı olur. Şu anki başarı da yani İstanbul Havalimanı'nın en fazla bağlantı veren havalimanı konumuna gelmesindeki başarı İstanbul Havalimanı değil, Türk Hava Yolları'nın başarısıdır. Dolayısıyla bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü Türk Hava Yolları aynı zamanda dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu konumunda. 500 uçağın üzerine çıkmış bir hava yolundan bahsediyoruz. Böyle bir hava yolunun tek bir merkezi, tek bir ana üs olarak kullanması da ne kadar iyi, onun da artık bundan sonra sorgulanması lazım. Çünkü buna bir alternatif oluşturması lazım. Bütün yumurtaları aynı sepete, aynı merkeze koymak iyi mi? Yoksa işte Amerika'da bazı hava yollarının yaptığı gibi 3-4 tane hub'ı olan hava yolu sistemi de var. Ama Türk Hava Yolları'nın konseptine de o ne kadar uyar, yeni bir hub oluşturmak iyi mi değil mi, nasıl yaparız, başarız, oraların da tartışılması lazım. Kesinlikle tartışılması lazım. Bu sürecin böyle devam ettirmemesi gerekir. Ama tablo şunu gösteriyor. Kısa sürede herhangi bir havalimanının İstanbul Havalimanı TİHA'ya eşleşmesindeki bir üssü koltuğuna edecek gibi görünmüyor.
1: Bu, kısa vadeden kastınız ne? Yani ne kadar kalıcı olacak bu pozisyonu?
0: Yani eğer bölgemizdeki şu Rusya, Ukrayna, İran, İsrail, Amerika çatışmaları da durursa önümüz daha da açık diye düşünüyorum. Ve bölgedeki bağımsız devletler topluluğu, Rusya yani, diğer Balkanlar, Avrupa, her tarafı düşündüğünüzde en cazip aktarma noktası İstanbul olmaya devam edecektir. Hatta İstanbul derken sadece İstanbul Havalimanı'nı da kastetmiyorum. Sabiha Gökçen'i de kastediyorum. Yeter ki Sabiha Gökçen bizim Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı, ülkemizdeki tek Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olmayan havalimanı. Oranın önündeki en dar halkada şeydir, işletmecilik açısından yeni bir terminalin olmaması. Oraya güzel bir terminal kazandırırız. İhale hazırlıkları devam ediyor. Pist, bağlantı yolları, otopark gibi sorunlar aşılırsa iki tane İstanbul'da bulunan havalimanı dünyanın en önemli bağlantı noktası olmaya devam eder. Çünkü coğrafi avantajımız çok çok fazla. Biz bunun içini doldurdukça yeter ki ön yargılı davranmayalım. İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen çatışmasına girmeden. Çünkü ikisi birbirini besleyerek büyütecek bir pozisyonda. Birbirine rekabet edecek bir pozisyonda değil. İkisinin de önünü olabildiğince açarsak kolay kolay bizi böyle önümüzdeki 10-15 yılda kimse tahtından edecek diye düşünmüyorum.
1: Güntay Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için sağ olun. Bir ara daha verelim, ardından finans merkezi devam edecek. Alternatif Bank baş ekonomisti Serdar Şenol'u ağırlayacağız.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüne geldik. Bu noktada bize Serdar Şenol, Alternatif Bank Baş Ekonomisti eşlik edecek. Serdar Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Biraz küreselden başlayıp bize doğru gelelim mi? Yani yine bize bağlayacağım ama şöyle ki dün TÜFE, bugün ÜFE verisi geldi Amerika'dan. Beklenti üstü gelen ki ÜFE epey sıkıntılı görünüyor baktığımızda. Dünkü TÜFE verisinin çekirdek kısmı özellikle yine öyleydi. Dolayısıyla şimdi özellikle FED cephesinin adımları yeniden gündemde, yani faiz arttırım tarafı yeniden gündemde. Bir yandan tabii tahvil faizleri tarafı da, yani tahvillere alım geldiğini görüyoruz ama 5'in üzerinde kalmaya devam eden bir 10 yıllık tahvil faizi görünümü var. Dolayısıyla baktığınızda buradaki hani küresel piyasalardaki Fed'in faiz döngüsüne ilişkin soru işaretlerini takip ediyoruz baktığımızda ve hani küresel likidite anlamında da hani bundan sonra ne bekleyebiliriz özellikle bizim gibi ülkelere fon akımı açısından, portföy akışları açısından ne dersiniz?
2: Tabii dediğiniz gibi piyasa bu anlamda biraz hem dünkü veriyi hem de bugünkü veriyi daha negatif algılama eğiliminde, ama Treasury tarafına bakarsanız aslında 5.30'lardan başlayan seyrimiz yavaş yavaş 5'lere doğru gelmeye başlıyor. Burada en önemli hikaye tabii ki piyasanın artık biraz da mesela diğer verilerde de ve küresel jeopolitik süreçte de artık biraz bu faizin fazla olduğu ve bununla ilgili bir düzeltme geleceği algısı. Bakarsak dünkü enflasyon dediğiniz gibi 3.6 beklenirken 3.7 geldi. Bugünkü üfeye bakarsak keza 5.4 beklenirken 6.3 geldi. Çok daha sert bir süreç var bu tarafta. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda kısa vadede evet, küresel likidite hikayesi IMF'in de geçtiğimiz günlerde söylediği üzere bu faizlerin yüksek olmasına etkilenecek. Özellikle fazla borçlu ekonomilerin bu tarafta biraz daha rahatsız olması kaçınılmaz gibi duruyor. Bu anlamda büyüme eğilimi içerisinde olan Amerika gibi, Çin gibi belli ekonomilerin özellikle AI süreçleriyle ilgili performansı ve bu taraftaki yatırımlarla beraber büyüyecek olan ekonomilerin elbette ki bir ekstra pozitif hikayesi olacak. Bu enflasyon büyüme beraber gitse de diğer ekonomiler kadar daha negatif etkilenmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Burada özellikle en önemli hikaye tabii piyasanın özellikle gelişen ekonomiler adına yavaş yavaş borsama maliyetlerinde Treasury ve beraberinde kredi risk algısıyla artacak bir takım maliyetleri nasıl göğüsleyeceği. Burada da tabii bütçe tarafında performansı daha iyi olan ekonomiler gelişen ülkeler adına baktığımızda biraz daha ön planda olabilir. Ama şu anda baktığımızda yıl sonu için nereden baksanız en azından bir tane faiz arttırımı beklenen ki yüksek ihtimalle de Aralık ayında gibi gözüküyor bir FED. Bir dahaki yıl içinde keza faiz arttırımı beklentileri en azından iki kere daha FED tarafında söz konusu. Beklentiler dahilinde. Keza Avrupa Merkez Bankası için de benzer bir durum söz konusu. Tüm bunları dikkate aldığımızda evet, bu işten beraber yükselen faizlerle, yükselen Merkez Bankası faizleriyle geçiyor olacağız. 2026 ve 2027'nin bayağı bir kısmında. Ama burada fark yaratacak şey, bir gelişen ülkelerinde bütçe performansı faiz yüküyle ilgili derdi ne kadar var yok bazı ekonomilerin, bu belirleyici olacak. İkincisi de gelişen ülkeler adına da, gelişmiş ekonomiler adına da pardon, burada büyüme performansının daha ön planda olanlar bu taraftan daha az dert tasayla ya da negatif etkilerle çıkacaklar diyebiliriz. Ki bu örnek Amerika muhtemelen, Avrupa tarafında ise biraz daha hem borç hem enerji fiyatları hem de büyüyememe gibi bir takım süreçlerin ya da yeterince hızlı büyümeme gibi risklerin yarattığı biraz daha negatifliği göreceğiz ki parite bunu büyük ölçüde fiyatladı zaten baktığımızda. Ama bundan sonrasındaki süreçte hikayenin nasıl gideceği tabii ki Biraz da Kasım başındaki seçimler, ondan sonraki süreç nasıl olacak? Özellikle Avrupa tarafında politik süreç, sağ kayış ne kadar sert olacak ve piyasaları ne kadar kaygılı bir süreç bekliyor burada Euro adına baktığımızda. Bunları fiyatlıyor olacağız diyebiliriz. Ama bugün konusu muhtemelen birazcık daha Amerikan borsalarının daha zayıf kalıyor olması ve bununla ilgili kayıpların bir süre nasıl fiyatlanacağı gibi sorular olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada hani bizim açımızdan kritik diye telaffuz edebileceğimiz iki başlık daha ekleyeceksek ki siz aslında telaffuz ettiniz bir miktar. Yani bir enerji tarafı ki orada Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel bir işte dizel riskinden bahsetmesi, dizel krizi riskinden bahsetmesi. Yani oynaklık devam ediyor jeopolitik tarafta taşlar bir yere oturmadığı için petrol tarafında işte o stratejik rezervlerin ikame edilmesi noktasında vesaire. Dolayısıyla biz de enerji ithalatçısı bir ülkeyiz ve hani enflasyon patikası açısından ne kadar tamponumuz var yok. Bir soru. İkincisi Avrupa'yı telaffuz ettiniz. Orada da şimdi Euro bölgesi ana pazar ama hani hem sanayi üretimi tarafı hem de baktığımızda talep tarafı çok öyle parlak durmuyor. Yani beklenen destek o taraftan da bir türlü gelmiyor. Dolayısıyla bu anlamda da hani Türkiye'nin bizim dezenflasyon sürecinde ihtiyaç duyduğumuz o büyüme cari denge optimizasyonu noktasında ne ifade ediyor? Ve tüm bunların sonunda da haftaya da PPK toplantısı var. İçerideki dinamikleri de düşünecek olursak bir yandan fon evreninde yani bir bölümünde yaşanan ama pek çok hamleyi de beraberinde getiren gelişmeler var. Dolayısıyla Merkez Bankası alanı açısından ne söylenebilir şu an?
2: Dışarıdan başlayalım. Yorumunuzda geldiği üzere bir enerji ithalatçısıyız. Evet, enerji fiyatları ile ilgili risk faktörleri devam ediyor. Evet. Bir dahaki ama bunun ben büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyorum. Bir dahaki yıl için fiyatlamalar ne kadar çok daha güçlü olabilir, ondan emin değilim. Dolayısıyla bizim için küresel ekonomi adına baktığımızda bundan sonra enflasyon etkilerinden çok petrol fiyatlarının muhtemelen ekonomik performansa artık yansıyacak ve arz olmaması durumunda piyasanın daha ne kadar büyüme potansiyelini belli ölçüde koruyabilir olacağını sorgulayacağımız bir sürece geçebiliriz. Dolayısıyla ben enflasyon adına baktığımda enerji fiyatları ile ilgili kaygım daha az diyebilirim. Büyüme tarafı ile ilgili kaygım biraz daha fazla. Bahsettiğiniz gibi cari denge büyüme dengesinde ortaklaşmasında enflasyonu aşağı çekmek adına şu anda yaşadığımız en önemli hikaye Merkez Bankası'nda son yorumlarında Sayın Karahan'ın da bahsettiği üzere bu tarafta iş talep tarafında çok daha hızlanan bir zayıflama görüyoruz. Kredi kartı kullanımından diğer tüm alt göstergelere bakarsak. İhracat tarafında Eylül verisi, öncül veri iyi geldi. Aslında o birazcık ümit verici. Genel anlamda baktığımızda ihracat potansiyeline dair bir tık daha Avrupa'nın performansı iyi kaldığı için ekonomik performansı düşündüğümüz kadar zayıf olmayabilecek. Bu anlamda ben de cari açık için 48-49 milyar dolarlara çıkan bir beklentim vardı. Kabaca bunu 43-44 milyar dolarlarda kalabilir diye düşünmeye başlıyorum artık. Dolayısıyla o tarafta bir tık daha bir ümit verici Eylül ayı verisi var ama enflasyonuna baktığımızda şu anda işte bir belirgin ölçüde zayıfladığı bir süreçteyiz. Bununla ilgili enflasyon kaygımız yok ama bu süreci Merkez Bankası muhtemelen

0: faiz indirimlerini destekleyecek bir faktör olarak kullanmayı tercih edecektir haklı olarak. Ama buradaki dengede tabii şeyi düşünüyor olmamız lazım muhtemelen. Bir Merkez Bankamızın önemli süreçlerinden bir tanesi elbette ki rezerv politikası, kur politikası. Bu taraftaki süreçlerin belli TL'de tercihi koruyan yurt içi yerleşiği destekler nitelikte bir kapsamda kalacağını düşünüyorum. O tarafta evet carry trade gelirimiz elbette ki azalacaktır. Ama orada belli bir süre daha bu taraftaki performansın korunması hem gerektiğini düşünüyorum hem de bunun performans olarak geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki bu anlamda risk faktörleri belli ölçüde küreselden gelen demin de bahsettiğimiz unsurlarla artmıyor mu? Kesinlikle artıyor. Ama şu an için talep koşullarının zayıflıyor olması beraberinde enflasyon tarafında bence düşündüğümüzden biraz daha aşağı yönde baskı yaratabilir. 30'lar seviyesinde beklentilerimiz vardı. Bunu şimdi 29'lara çektik. Belki biraz daha iştahlı bir revizyon gerekebilir ama şu an için biraz beklemeyi tercih ediyoruz biz açıkçası. Ama düşük talebin beraberinde getirdiği bir zayıflığı ister istemez yaşıyor olacağız. Bu da Merkez Bankamızın faiz indirimleri adına yolunu biraz daha açıyor diyebilirim.
1: Peki o zaman faiz indirimlerinin yolunun açıldığı bir projeksiyonda yani hem fonlama maliyetleri adına yani onları kontrol etmek adına hem de yani mevduat vadelerini de dengelemek adına nasıl bir ne yönde pozisyonlanırsınız, nasıl yönetirsiniz onu sormaya çalışıyorum aslında. Yani işte mesela tahvil tercihleriniz nasıl şekillenir, o dengeyi nasıl götürürsünüz o patikada?
0: Şu anda zaten süreç getiri eğrisinin ters eğilimli olduğu bir süreci çok uzun süredir yaşıyoruz. Faiz indirimi bunu dengeleyecek bir faktör olacaktır. Kısa dönemde aşağı hareket daha belirgin olacaktır ki belli ölçüde fiyatlanmış şeyler bunlar zaten. Çünkü bahsettiğimiz kısa vadeler 2 yıllar, 3 yıllardan bahsediyoruz. 5 yıla kadar getiri eğrisinde hala fırsatlar olabilir. Bunlar değerlendirilebilir elbette ama özellikle bireysel yatırımcı için stopaj faydası da olduğu için kısa vadeli iskontolu tahvil bonolar şu anda daha çok bir süredir hatta ilgi çekiyor ve çekmeye devam edecek diye düşünüyorum. Bu tarafta uzun vadede de bakacak olursak yavaş yavaş TL adına belli performans sergileyecek 5 yıl vadelerde düşünülebilir. Ama bireysel yatırımcı için sanırım bunlar henüz erken vadeler birazcık daha faizlerin biraz daha aşağıda kaldığı ve belli bir istikrar sürecinin devam ettiği bir algı devam ediyor olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, şimdi bir yandan da bugün Merkez Yönetim Bütçesi'ni de takip ettik. Yılın en yüksek açı manşetini gördük orada, 532,2 milyar TL ile. Şunu sorayım hızlıca. Yani bu tablo yine Merkez Bankası patikası açısından sizin düşüncenizi farklılaştırdığını sanmıyorum ama piyasadaki TL likiditesi açısından da bir şey söylüyor mu?
0: Merkezi yönetim bütçesine baktığımızda şu anda harcamaların aylık bazda işte fena olmayan %40'lara yakın seviyelerde gittiğini görüyoruz. Bununla birlikte gelirler tarafında vergi gelirleri Ağustos ayında yıllık ay ay karşılaştığımızda %28 artmıştır. Bu ayda da Eylül ayında %22 arttı. Dolayısıyla aslında gelir tarafında baktığımızda bir performans kaybı elbette ki var. Harcamalar tarafında bir tık daha yukarıda kalmaya devam ediyoruz. Orası biliyorsunuz her zaman birazcık daha yapışkan diyeyim, hızlı düzenlenebilir bir taraf değil. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz iç talep zayıflaması ve beraberinde gelebilecek ekonomik performans da bir tık daha düşük seviye. Bütçe açığı anlamında bizi birazcık daha yukarılara doğru itiyor. Ve bu süreç belli ölçüde bu yılın kalanında devam edecek bence. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Bu hikaye içerisinde orta vadeli plan hedeflerinden hala yeterince buffer'ımız var. Dolayısıyla o tarafta kaygı duyulacak bir bütçe açığı seviyesine çıkan ilk başta bahsettiğim gelişen ekonomilerden bir tanesi değiliz. O tarafta bizim konforlarımız daha fazla.
1: Serdar Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun. İngiltere'de yüksek mortgage faizleri nedeniyle bekleyen konut sayısı 16 yılın zirvesinde. Konuyla ilgili Piccadilly Estates kurucusu Doktor Sinan Düztaş, Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kulak vererek bitirelim finans merkezini.

0: İngiltere'de yüksek mortgage faizleri nedeniyle bekleyen konut sayısı 16 yılın zirvesinde. Bir dönem dünyanın en kazançlı gayrimenkul yatırım merkezlerinden biri olarak görülen Londra'da konut piyasasının dengeleri değişiyor. Londra'da özellikle lüks konut fiyatlarındaki düşüş, diğer küresel şehirlere kıyasla daha belirgin hale gelirken, yüksek mortgage faizleri ve artan vergilerse konut piyasasındaki zayıflığı derinleştiriyor. Piccadilly Estates kurucusu Dr. Sinan Düstaş, yüksek faizlerin alıcı profilini ve yatırım tercihlerini değiştirdiğini belirtiyor.
1: Mart başında yıllık faizler 4.8 seviyesinden şu an %5.5'a çıkmış durumda. Bu da tabii yüksek bir krediyle ev, gayrimenkul almak isteyen yatırımcıları doğal olarak etkilemekte, kaygılandırmakta. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler petrol fiyatlarını bildiğiniz gibi çıkardı. Bu da doğal olarak faizlere yansıdı. Ve şu an yüksek bir krediyle ev almak isteyen insanlar iki kere düşünüyor diyebiliriz. Bunun dışında tabii İngiltere'de olan başka gelişmeler de var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl non-domicile dediğimiz İngiltere'de ticari vergi yerleşik noktası İngiltere olmayan yatırımcılar tabii gelen yeni kurallarla birlikte yerleşkelerini Dubai'ye çevirenler var, başka Avrupa ülkelerine çevirenler var. Bu da belli bir yatırımcıyı aslında İngiltere'den uzaklaştırmış oldu diyebiliriz. Tabii bunlar belki negatif olan konular, fakat fırsat nedir derseniz şu an alıcılar için çok iyi bir ortam bulunmakta. Normalde bulamayacakları birçok gayrimenkulü şu an piyasada bulabilmekteler ve eğer nakdiniz var ise Londra şu an iyi bir alım fırsatı oluşturuyor diyebiliriz.
0: Düstaş'a göre nakit birikimi olan yatırımcılar için Londra iyi bir alım fırsatı sunuyor.
1: Türk şirketleri de aynı şekilde yüksek faizler demek, eğer bir krediyle bir işlem yapmak istiyorlarsa tabii ek bir maliyet getirecekler. Fakat İngiltere'deki yüksek konut açığı, ki mevcut hükümet parlamento yılı sonuna kadar, yani 2029'a kadar 1,5 milyon konut yapmayı hedefliyor. Bu da yıllık 300 binden fazla konut demek. Burada Türkiye'deki inşaat firmalarının hızlı, kaliteli iş yapabilme kabiliyetini, yeteneklerini aslında kullanmak için ciddi bir fırsat oluşturmakta. Bunu yapmak tabii çok kolay değil. Yerel bilgisi olan, planlama ilgisi olan bir şirketlerle bir işbirliği yaparlarsa bence bu fırsattan çok kolay yararlanabilirler ve iyi bir getiri elde edebilirler diye düşünüyorum. İngiltere'deki konut açığının yüksek olması, bu gerçekten bir fırsat. Ticari gayrimenkul alanında da aynı şekilde şu an yerel yatırımcılar durmuş durumda ve Türkiye'deki ya da yurt dışındaki yatırımcılar için şu an çok iyi bir giriş fırsatı diyebiliriz. Geçmişte 10 şirket bir gayrimenkul için yarışıyorsa şu an belki bu 1 ya da 2 diyebiliriz kaliteli gayrimenkuller için. Bu Türk yatırımcılar için bir fırsat. Yüksek faizler aynı şekilde belli grup yatırımcılar için halen sorun olabilir. Eğer nakit birikimi varsa bir şirketin, Türk şirketin, şu an doğru bir ortamdayız diyebiliriz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
0: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında küresel tarafta Amerika'dan gelecek enflasyon rakamları gözlerinin önündeydi. Dün TÜFE rakamını aldık. Bugün ise ÜFE rakamıyla karşı karşıya kaldık. Ve dün aslında 5 ayında zirvesini gören bir enflasyon rakamı üretici ve tüketici fiyat endeksi vardı. Üretici fiyat endeksine bakıldığında 4 yıldan da uzun süredir en yüksek seviye görülmüş bulunmakta. Piyasalarda şu an bu verilerin fiyatlamalara yansımasına bir beraber bakalım dilerseniz. Çünkü bakıldığında aslında küresel tarafta euro dolar çaprazında 1.12.19 seviyesini gördük. Dolar TL, euro TL tarafı nispeten yatay seyrederken Borsa İstanbul tarafında BIST 100 ana endeksinde 12.000 puan sınırında bir fiyatlanma olduğunu görüyoruz ve aslında %1'e yakın sayanda bir geri çekilme olduğunu izlerken şu an bakıldığında 75 hisse aşağı yön, 25 hisse yukarı yönlü seyrini korumakta diyelim ve buradan aslında bir de Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında aslında Avrupa Enerji Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi ve ekonominin ilk yarıdaki canlanmasının ardından yaz dönemine geçici yavaşlamaya yaşandığını ancak toparlanma patikasında kalmaya devam ettikleri açıklandı. Diğer taraftan ise piyasalarda sabah saatlerinden bu yana bir ayrışma yaşanmıştı. Londra ve Paris tarafı pozitif ayrışırken Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında ise yatay negatif bir seyir vardı. İtalya tarafı %1'e varan bir geri çekilmeyle seans sonuna doğru fiyatlanması sürdürüyor. Amerika tarafına bakalım. Aslında salı ve çarşamba günleri bilançolar gelmeye devam etti. Son bilançolara bakıldığında Morgan Stanley, BlackRock, BofA gibi yerlerden, şirketlerden bilançoları aldık ve net kar tahminlerinde beklentiler aşıldı. Aslında bu dönemde net karları da birçok şirket arttırmış bulunmakta bugüne kadar gelen bilançolara bakıldığında. Citigroup tarafı Amerika'da enflasyonun 5 ayın zirvesine çıkmasının ardından Fed'e ilişkin faiz tahminini değiştirerek Aralık ayında 25 bas puanlık bir artış beklediğini açıkladı. Amerika tarafında ÜFE 4 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı ve beklenti %5,4 iken bugün gelen veri %6,3 seviyesinde bir ÜFE'ye işaret etti. Şu an Amerika borsalarında açılışta bir ayrışma yaşandı ve Nasdaq %1'e yakınsayan bir geri çekilmeyle fiyatlanırken S&P 500 tarafında yatay negatif bir seyir var. Dow Jones tarafında ise yatay pozitif bir ayrışma olduğunu görüyoruz diyelim. Bir de emtia piyasalarına bakalım buradan. Çünkü güçlü dolar hikayesinin biraz daha devam ettiği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Spot piyasada ons altın şu an 4.152 dolar seviyesinde fiyatlanıyor ve %1'in de üzerinde bir prim var. Ons gümüş buna eşlik ediyor ve 56 dolar seviyesinde %2'ye yakın sayan bir yukarı yönlü seyrin olduğunu izliyoruz. Ve Bitcoin tarafında ise 80.000 dolar bandında dengeli bir aslında fiyatlanması vardı. Fakat şu an %1,5'a yakın sayan bir geri çekilme olduğunu bize rakamlar gösterdi. Brent petrol tarafında 104 dolara doğru bir geri çekilme vardı. Şu an %1,40'a yakın sayan bir geri çekilme olduğunu da gördük. Düşüşün ardından ise Amerikan tipi ham petrolde %1'e varan bir pozitif seyir var ve o da 96 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ve küreseli konuşmak üzere araştırma masasına gidelim şimdi de. Yatırım.

0: Bizler araştırma analistimiz Elif Cansever'in eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar.
0: Küresel tarafa bakıldığında bu hafta gözler daha çok Amerikan ekonomisine odaklanmış. ÜFE ve TÜFE rakamlarını aldık. Peki piyasalara yansıması şu an ne yönde oldu ve tabii bilançolar da Amerika tarafından ve Avrupa tarafından gelmeye başladı. Şu an karlarda nasıl bir tablo var? Detayları biraz senden ve notlarından dinleyelim.
1: Alara, dün TÜFE verisini, bugünse ÜFE verisini karşıladık ABD tarafından. Dünkü TÜFE verisinin arkasından yine seninle bu saatlerde piyasalara yansımalarını konuşurken sert hareketlerden söz ediyorduk. Özellikle satışların derinleştiği bir senaryoyu takip ederken bugün geldiğimiz noktada dün akşam Wall Street tarafından satıştı. Teknoloji tarafındaki satışların derinleşmesiyle beraber sabah Asya seansında da takip ettiğimiz satışların gelen ÜFE verisinin arkasından piyasanın sınırlı tepki vermesiyle beraber şu an ABD açılışıyla satıcılı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Keza burada pozitif ayrışanlardan aslında senin de girişte söylediğin gibi Dow Jones tarafında olduğunu. Fakat biz bu küresel piyasalardaki hisse senetlerindeki çıkışları takip ederken asıl odak noktası tahvil piyasasındaydı. Çünkü hisse senedi tarafındaki çıkışları takip ettiğimiz ve ÜFE ve TÜFE verisinde özellikle ÜFE tarafında çok yılların zirvelerini takip ettiğimiz, keza ÜFE tarafında aylık bazda 2022'den beri en sert yükselişlerden birini karşıladık gelen veri ile beraber takip ederken alıcılı tarafta olan tahvil piyasası beklenmedik bir piyasa reaksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Keza 10 yıllıklar 5.04 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Yani hisse senedi tarafından çıkan yatırımcının birazcık daha tahvil piyasalarına doğru geçtiğini bu noktada piyasalarda gözlemliyoruz. Dolar endeksine baktığımızda ise o tarafta bir değer kaybı söz konusu. 101.99 seviyelerini, yani 102'nin altına gelmiş bir dolar endeksi takip ediyoruz. Altında değerlenmeleri konuştuğumuz bir gün geçirdik. Keza swap piyasalarında da yani

0: De verinin hemen arkasından sınırlı tepkiler takip ettik. Buradan hemen birazcık piyasalara geçmek istiyorum. Çünkü az önce senin de girişte aslında bahsettiğin gibi biz bilanço sezonunu başlattık. Özellikle ABD haftaya yurt içi tarafta başlatıyor olacağız ama özellikle ABD tarafında bu hafta büyük yatırım bankalarının, 6 büyük yatırım bankalarının bilançolarını karşıladık. Ve bilançolara piyasaların sınırlı tepki verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle BOFA tarafında dün aşağı yönlü sert hareketleri takip ettik ama bu noktada City'nin bazı analizleri var. City grubu yapay zeka üzerine keza biz çip tarafındaki teknoloji hisse tarafındaki satışları konuştuğumuz bu dönemde Philadelphia yeri iletken endeksinden 1.6 trilyon dolarlık piyasa değeri silinmesinin arkasından teknoloji hisselerindeki satışlar devam ederken City tarafındansa önemli bir açıklama geldi. City analistleri der ki piyasanın ağırlığında dikkat çekici bir gelişme olacak ve bu da yapay zekaya daha çok kayan, teknoloji hisselerine daha çok kayan bir 2027 piyasası göreceğiz, kar piyasası göreceğiz ve şirket karlarındaki büyümenin yaklaşık %70'ini teknoloji firmalarından bekliyor küresel hisse senedi piyasasında City analistleri. Bu da demek oluyor ki önceki dönemlere baktığımızda, son 30 yıllık döneme baktığımızda büyümenin ana tetikleyicisi olan şirketler grubunda yaklaşık toplam büyüklüğü oranı, toplam piyasaya karlılık üzerindeki oranı %30 seviyelerindeyken şu an 2027 için teknoloji firmalarına %70'lik bir oran verilmesi ciddi bir ayrışmaya, yani önümüzdeki yıllarda piyasanın karlılık açısından sadece belirli şirketler grubu üzerinden yürütüleceğine dair ciddi bir analiz anlamına geliyor. Ve analizde dikkat çeken bir diğer nokta da aslında hisse başına kar tarafı. Çünkü hisse başı kar tarafında da yavaşlama bekliyorlar. 2026 yılında %35 seviyelerinde olan hisse başına kar büyümesine, büyüme beklentisini 2027 yılında %16 seviyelerine kadar aşağıya çekmiş durumdalar. Bu tarafta bankacılık tarafında da dikkat çekici bir analiz var. O tarafta da az önceki grafiğimiz aslında rejimizden rica edebilirim bu noktada. Çünkü Barclays işlem günlerine olarak bakıldığında Mayıs ayından bu yana 21 günlük seriler üzerinden bakıldığında son 18 günde bankacılık hisselerinin ciddi şekilde S&P'den ayrıştığını ve değer kaybı yaşadığını söylüyor. Keza grafiğimizde de turuncu çizgimiz bize KBW banka endeksini ve beyaz çizgimiz de bize S&P 500 endeksini gösteriyor. Ve buradan aslında 21 işlem gününün 18'inde S&P 500 getirilerinin altında kalmış bir bankacılık endeksi görüyoruz. Keza bu bankacılık getiri endeksine baktığımızda ise Mayıs 1992'den beri takip edildiği senaryoda hiçbir dönemde 21 günlük olarak bakıldığı dönemlerin hiçbirinde 18 gününde S&P 500'den daha aşağı bir seviyeye gelmemişti. Son dönemde aslında konuşmamın başında bilançoları bankacılık, banka bilançolarıyla beraber açtığımdan bahsetmiştim. Fakat gelen bilançoların şu an bankacılık endeksini yukarı yönlü taşımaya yetmediğini söyleyebiliriz. Beklentinin üzerinde gelen bilançolar dahi şu an piyasayı bankacılık endeksi açısından memnun edememiş gibi duruyor. Keza BOFA tarafından, Bank of America tarafından biz dün hisselerinde %8'in üzerinde, yani Nisan 2025'ten bu yana en sert düşüşlerinden bir tanesini takip ediyor olduk. Bu tarafta genel piyasaya baktığımızda ise salı günü özellikle genel bankacılık endeksi %1.4'e kadar değer kaybetmişti. Dün ise 0.4'e yakın kayıplar takip ettik. Bugünün sonuçlarını da takip ediyor olacağız ama şu an geldiğimiz noktada piyasanın birazcık daha görece sınırlı hareketler verdiği bir piyasa hareketi takip ettiğimizi söyleyebiliriz.
1: Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine

0: bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son performans, yeni rakamların piyasaları etkilerini konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Kendisi Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özaslan. Taner Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi bu hafta biraz daha gözler küreseldeki makro verilere odaklanmıştı. Baktığımızda dün TÜFE rakamını aldık Amerika'dan ve aslında burada 5 ayında zirvesini gören bir rakamla karşı karşıya kaldık. ÜFE rakamı da bu saatlerden önce geldi ve o da 4 yıldan uzun süredir aslında yukarı yönlü seyrini korudu ve en yüksek seviyesini gösterdi. Çünkü TÜFE rakamına bakıldığında biraz daha çekirdek taraftan aslında çok küçük bir beklenti üzeri rakamın gelmesi piyasalarda hem dolar endeksi hem diğer taraftan aslında küresel para piyasalarını etkileyen bir hale soktu. Fakat bugünkü TÜFE rakamı beklentilerin bir hayli üzerinde geldi. Fakat piyasalarda böyle bir etki görmedik. Şimdi bugünkü TÜFE rakamına bakıldığında enerji tarafından gelen biraz daha katılıktan kaynaklı da %5,4'e varan beklentinin %6,3'lük bir seviyeyle geldiğini gördük. Peki siz bu tarafı nasıl yorumlarsınız? Bu gelen veriler sizce Amerikan ekonomisi için ne anlam ifade ediyor? Çünkü TÜFE rakamı %4'e yakınsayan bir fiyatlamayla Eylül'de geldi. Bundan sonraki rakamlar bunun üzerinde gelebilecek bir eğilim mi gösteriyor bize sizce?
2: Tabii önemli olan burada enerji fiyatları ve enerji fiyatları ile hareket eden petrokimyanın tüm ürünleri, işte petrol 100 doların üzerine çıkıyor. %50'ye yakın primli işte son diyelim ki 6 aya göre. Ama dizel, ne bileyim bunun yanında jet yakıtlar falan bunun çok üzerinde getirirler sağladılar. Ve bu sebeple de bu bir şekilde ilk önce üretici fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bunun yansıması işte ulaşım diyelim, çeşitli bunun hizmetler tarafı diyelim, nakliye diyelim. Bunlar TÜFE tarafına yansımalı olarak etki yapıyor. TÜFE tarafına bakarak, manşete bakarak aslında merkez bankaları kararlarını veriyor. Çünkü üretici fiyatları biraz daha dönemsel olabiliyor. Çok daha hızlı düşebilir. Petrol belki 70 dolara düşerse. O yüzden...
1: Ama düşmesi için de belli bir ortamın oluşması belli lazım. Bir zamanın geçmesi lazım galiba sizce.
2: Tabii. Yani vallahi bilmiyoruz yani sonuçta
1: Trump'ın ortam.
2: Dilinin ucunda yarın anlaşma yapıyorum diyebilir. Çok hızlı düşebilir. Bunu çok öngöremiyoruz sonuçta.
1: Ama 3 Kasım'a bir işaret etti sanki. 3 Kasım'a kadar biraz daha bu düzlem devam edecek gibi gözüküyor.
2: 3 Kasım'dan sonra bir karar verilecek anladığımız. Muhtemelen oradaki gücüne göre bir karar verecek. Eli çok güçlüyse, işte özellikle Senato tarafını kazanabilirse daha agresif bir başkan olabilir ama diğerinde biraz daha iki bacağı kesilmiş bir sandalyede oturan kişi gibi hareket edebilir. O yüzden Kasım seçimleri çok önemli. Dünyanın aslında bu jeopolitik gerginliği açısından da çok önemli. Bunu izleyeceğiz ama tabii herkes bir tarafa kendisine taraf oluyor veya işte ise yukarı veya aşağı yönde pozisyon alıyorlar. Bundan etkilenen reel sektör var. İşte reel sektör etkileniyor, arkasından da tüketiciler etkileniyor. Dünkü veri biraz daha piyasalar açısından beklentilerin hafif üzerinde gelmesine rağmen zaten bir baskı vardı. Acaba iyi gelir mi diyenler çok böyle aslında mutsuz oldular. O yüzden bir dalgalanma yaşandı ama zaten bu beklendiği için de ciddi anlamda dolar endeksi yukarıya doğru gidiyordu. Amerika faiz artırımlarına gitmek zorunda kalabilir. Beklentileri güçlüydü ve işte en az bir faiz artırımını satın almaya devam eden Amerikan piyasaları var. Ama çok ilginç bir şey oldu. Bu sefer uzun vadeli faizlerde bir yukarıdan geri çekilme başladı. Evet. Yine beklentiyi satın almaya başladılar. Şunu alıyorlar muhtemelen. İki değil bir faiz arttırımı sonrasında işte konjonktüre bakılacak. O yüzden uzun vadeli pozisyon alalım beklentisi hakim.
1: Şimdi vadeli piyasalara bakıldığında aslında Aralık ayında şu an %86'ya varan bir faiz artışı beklentisinin fiyatlandığını görüyoruz piyasalarda. Ekim ayı için yani bu ayın sonunda %29'a varan bir faiz artışı beklentisi fiyatlaması var ki bu TÜFE rakamından önce %10'lara yakınsıyordu. Dünkü rakamlarda %40'ların da üzerine çıktı. Şu an bir geri çekmede yaşandığını Ekim ayı kararı özelinde gördük beklentilerde.
2: Yani ben seçim öncesinde bir Fed'in de çok böyle agresif bir hareket yapacağını zannetmiyorum. Aralığa beklentiler kalacak ama tabii ondan sonra da konjonktür çok önemli olacak. Fed'de önünde bir eğer enerji fiyatlarında düşüş olursa aralığı bile pas geçebilir. Bunların hepsi konjonktürel diye söyleyebiliriz. Yani piyasalar şu anda bir miktar zaten kötüyü satın almıştı. Şimdi kar realizasyonuna gidiyor diye özetleyebiliriz.
1: Şimdi BOFA dün gelen Amerikan TÜFE rakamlarından sonra önümüzdeki sene 3 tane faiz artışı beklediğini açıkladı. Peki siz önümüzdeki seneyi görebiliyor musunuz Taner Bey? Şimdi daha bugünü göremezken önümüzdeki sene 3 tane faiz artışı beklentisi sizce biraz daha burada negatif etkiyi uyandırır mı?
2: Şöyle, yani Amerika'da genelde Fed kararlarını çok rasyonel veriyor. Eğer düşürülmesi gereken bir enflasyon varsa ben bunun için faizleri arttırmaktan çekinmem mesajını çok net veriyor. Üyeler de aynı şekilde. O yüzden ne kadar fiyatın nerede olduğu değil, onu düşürmek için ne yapacağınız çok daha önemli. Ve burada da doğru mesaj vermeniz lazım ki uzun vadeli faizleri aşağı çekebilin. O yüzden ben masadan hiçbir zaman bunun kalkacağını düşünmüyorum. 3 olmaz, 2 olur ama uzun vadeli faizler 5'lerin üzerinde olduğu sürece Amerika'da sıkı para politikasını daha da sıkma gereksinimleri ortaya çıkabilir. Ama bununla beraber ekonomide de çok yavaşlama isteği olmayacaktır. Bunu muhtemelen her anda Trump'ın dillendireceğini, hazinenin dillendireceğini düşünüyorum. Evet. O yüzden hani biraz daha bekle gör ama evet bir faiz arttırım iklimi olmak zorunda gibi görünüyor. O da işte dolara güçlendiriyor. Yani doların çok güçlenmesini ister mi Amerika? Onu da istemeyebilir. Çünkü güçlü dolar daha yüksek bir maliyet yaratıyor kendisi açısından. Evet, bir cazibe yaratabilir. Uzun vadede tahvile olan ilgiyi arttırabilir tüm dünyada. Rezerv para olma özelliğini koruması çok önemli. Ama bu biraz da Trump'ın veya Amerika'nın sayesinde değil, Avrupa'nın zayıflığı yüzünden de oluşuyor. Yani tek başına dolar endeksi yükselmiyor. Bir taraftan da Euro'nun kendi iç sorunlarından kaynaklanan
1: düşüyor. Enerji maliyetleri ve aslında biraz daha içerideki enflasyonist baskının etkisi Euro'yu daha zayıflatan bir tarafa doğru çekiyor. Ekonomist tarafı da 10 Ekim'de bir rapor yayınladı. Aslında bir yazı kalemi aldı diye düzeltelim. Ve burada yükselen küresel tahvil faizlerini ele aldılar. Aslında biz uzun zamandır burada acaba yeni düzenimiz yüksek tahvil faizleri mi diye konuşuyorduk. Şu an bakıldığında kısa vadeli tarafta bir geri çekilme Amerikan tahvillerinde varken Avrupa tarafında hala böyle bir katılık olduğunu gördük ve Fransa tarafında artan biraz daha

0: kamu borcundan kaynaklı ise burada yüksek tahvil faizinin kalıcı olduğunda rakamlar biraz daha bize gösterdi. Peki siz önümüzdeki dönemde Avrupa'daki yüksek tahvilleri de göz önüne aldığımızda bu sürecin biraz daha kamu borcu riskini masaya getirdiğini öngörüyor musunuz?
1: Tabii yani genelde 2008'de de aynısını yaşadık. Büyük kriz oldu. Avrupa 3 sene sonra krize girdi. Ve orada yüksek faizler, vadeler, işte zayıf ülkeleri konuşmaya başladık. En sonunda Yunanistan temerrüte düştü.
0: Evet.
1: Buna benzer bir süreci yaşayacağız gibi görünüyor. Yani bu kadar faizlerin yükseldiği veya özellikle para birimlerine olan güvenin azaldığı, jeopolitik gerginliklerin nereye yansıyacağınızı bilemediği, yani sonuçta Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa tarafından bir şekilde karşılanma zorunluluğu ortaya çıkarsa hem maliyet açısından hem bunun başka gerginliklere sebep olması, Avrupa burada çok ciddi bir sınır attı ve bunu kaldıracak ekonomik güçte değil şu anda. İşte bunların hepsi bir risk yaratıyor tabii ki Avrupa piyasaları açısından ve bu biraz aslında piyasayı öngörmeye çalışan insanlar açısından bir bahis konusu haline dönüştürülüyor. O yüzden bu da Avrupa ülkelerinin bir de kendi tarafında faizlerle uğraşması veya iç borçlarda çevirme tarafında daha yüksek maliyetle bunu çevirme zorunluluğu ortaya çıkardı.
0: Fransa Maliye Bakanı bu taraf hakkında konuşmuştu önceki haftalarda. ECB tarafından bir yardım talep etmiyoruz mesajını vermişti. Bu sabah Draghi'nin de bir açıklaması vardı. ECB Fransa'ya yardım etmemeli diye de bir söylemde bulundu yazısına bakıldığında. Peki bu tarafta sizce böyle bir yardım olabilir mi? Çünkü biz Yunanistan örneğini verdik. Peki Fransa böyle bir örneğe doğru ilerliyor önümüzdeki dönemde olabilir mi?
1: Tabii ki kamu borçlarının artması ve burada milli hasılası göre hızlı yükselen bir kamu borcu stoğu bütün ülkeleri aynı şekilde riskli hale dönüştürüyor. Ama tabii Fransa ile Almanya Avrupa'nın en güçlü ülkeleri. Onlar bu noktaya gelirse diğerlerinin ne olacağını hayal edemiyoruz. Ama tabii kısa vadede çok fazla harcama gerekliliği ve orada da bir toplumsal baskı var. Halkın çok öfkesi var Fransa hükümetine karşı.
0: Evet.
1: O yüzden burada bazı adımlar atması gerekecek ve bunu gören aslında piyasa oyuncuları da Fransa'dan daha yüksek faiz veya işte daha fazla ödün bekleyecekler gibi görünüyor. Bununla uğraşması gereken bir hükümet vardı.
0: Tabii ECB tarafını konuşuyoruz. Biraz önce Reuters tarafından da gelen bir son dakikaya bakıldığında aslında burada ECB Başkanı Lagarde'ın önümüzdeki yıl belli bir dönemde ECB Başkanlığı görev süresi bittiğinde Dünya Ekonomik Forumu Başkanlığı tarafında aday olabileceğinin altı çizildi. Çok kez bunu konuştuk. Lagarde de aslında bu tarafta biraz daha meyilli olduğunun mesajını verdi bazı röportajlarında. Fakat daha sonra ise görev süremden önce ayrılma niyetim yok açıklamasında da ECB nezdinde bulundu. Peki sizce Lagarde'ın görev süresi bittiğinde Dünya Ekonomik Forumu'ndaki başkan adayıyla eğer kabul olursa yerine kim geçebilir? Hollanda Merkez Bankası Başkanı, eski Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot çok konuşulmuştu. Sizce hangi ülkelerden talep olabilir başkanlık için? Ve bu talepten sonra tabii biraz da ECB anlayışında değişebileceğini sizce öngörür müyüz?
1: Yani burada yine Almanya, Fransa yani buradaki en güçlü adaylar oluyor. Yine Fransa sanki biraz daha ağır basar bence. Ben görev süresinden önce bir atama yapılacağını veya bir yere gideceğini zannetmem. O çok eksik görünür. Özellikle ECB açısından eksik görünür. Ama tabii çok profesyoneller var. Ama hani birazcık daha sanki Fransa özelinde gider diye düşünüyorum ben başkanım.
0: Şimdi küresel borç krizi riski masada olabilir mi diye size sordum. Peki böyle bir ortam oluşursa veya bu yükselen tahvil faizleri hala devam ederse uzun vadeli tahvil faizlerinde bu yüksek tarafı görürsek peki gelişmekte olan ülkeler ve bizim Türkiye ekonomimize borçlanma maliyetlerimize yansıması sizce ne yönde olacaktır? Nasıl bir risk var şu an masada?
1: Yani Türkiye'nin zaten çok yüksek borçlanma maliyetleri TL bazında baktığımızda ama döviz diye baktığımızda işte 218 lira düşen bir CDS'ler vardı. Bu 300 lira doğru yaklaştı. Şimdi galiba 240-250 bandında seyrediyor. Yani orta noktaya doğru yaklaştık. Bunun 200'lerin altına düştüğü halde biz başarılıyız diyebilirim bana göre. Hı hı. Tabii ki yaşanan birçok olay Türkiye'de buradaki baskıyı yukarıya doğru çekiyor. Türkiye daha yüksek maliyetle borçlanması gerekiyor. Döviz tarafında maliyetlerimizi özellikle

0: özellikle işte Libor diyelim veya işte Amerikan 10 yıllıkları diyelim. Bunun 2-3 puan üzerinde borçlanabiliyorsak başarıdır uzun vadede. Ve hani Türkiye bu ölçütte döneminde bir miktar daha yüksek maliyetle borçlansa da, yani faizler hep bu kadar yüksek kalacağını zannetmiyorum. Bir yerden sonra tekrar evrilecek. Bu kadar yüksek faizin talep tarafındaki yavaşlama etkisi ortaya çıkacak ve yeniden enflasyon geriliği olduğunu göreceğiz. Ama bunun tabii ekonomilerde bir resesyon yaratma potansiyeli olduğu için burada hızla faizleri geri çekme noktasına gelebilirler eğer veriler bunu desteklerse. Bizim önümüzdeki dönem para birimlerine olan ilgiyi arttırabilmek için faizlerin yüksek kaldığı, özellikle Amerikan veya Avrupa tahvillerine neden bir yatırımcı tercih etsin dediğimizde, özellikle Asyalı yatırımcılar ki Çin başta olmak üzere en fazla bu tahvilleri talep eden yatırımcılar, bunlara bir sebep koymanız gerekiyor. Madem jeopolitik gerginlikler yüksek, madem sen bize çok fazla vergiler çıkartıyorsun, o zaman senin tahvillerini yüksek faizde alırız gibi bir ölçüt ortaya çıkıyor. Ve yüksek enflasyon. Yani hepsini yan yana getiriyoruz. Şu anda en kötüleri satın aldığımız bir dönemdeyiz.
1: Peki içeri piyasada şu an nasıl bir dönemden geçiyoruz? Aslında biraz daha süremizin sonuna yaklaştık. İçeri tarafa bakıldığında bugün Borsa İstanbul ana endeksi BIST 100'e 12 bin puanın altına daha gerilemiş ve o puanı görmüş bir fiyatlama hakimdi. Son süreçte sermaye piyasalarındaki gelişmeleri de göz önüne aldığımızda sizce önümüzdeki dönemde bir normalleşme yakın mıdır diye size sormak isterim.
0: Tabii piyasalarda böyle hareketler veya oynaklıklar bizim yatırımcılarımız açısından baktığımızda genelde gördükleri şeyler. Yani çok oynak piyasalar görüyoruz. Tabii son dönemde yaşananlar biraz daha farklı. Büyük pazarın içerisindeki payı düşük olmasına rağmen yarattığı etki veya insanların belirsizliği, güven kaybı daha yüksek oldu. Bu güven yavaş yavaş özellikle Ekim ayının sonuna doğru tekrar normalleşir diye düşünüyorum. Özellikle Moody'lere belirli ödemeler yapıldığında, fonlar tekrar normal olarak hayata geçtiğinde, bu tasfiyedeki fonlar, burada bir normalleşme sağlanır. Türkiye neyi satın alacak dediğimizde, ben hala 22 Ekim'deki Merkez Bankası toplantısının önemli olduğunu düşünüyorum. Kasım ayında toplantı yok, bir sonraki toplantı da Aralık'ta. Bu iki dönemde TL ürünlerine her ne kadar ilgi yaratabilmek için faizlerin yüksek tutulması gibi bir sonuç ortaya çıksa da işte Sayın Karahan'ın çeşitli açıklamaları olmuştu. Yani biz burada biraz daha aslında ekonomik perspektiften de bakıyoruz diye bir görüşü oldu. O yüzden ben faiz indirimlerinin satın alınmasının piyasaların şu anda bekleyeceği en önemli sebep olduğunu borsanın yükselişi için bekliyorum. Düşen bir faiz ortamında da hem tahvil faizlerinde bir hızlı geri çekilme ortaya çıkabilir. Ve bu da dövizde bir miktar hareket yaratıyor olsa da hala TL'nin reel faizi bana göre yatırımcı iştahını hem yerli hem yabancı tarafta hala güçlü tutar diye düşünüyorum.
1: Peki. Taner Özarslan çok teşekkürler. Teşekkür değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, kapanışa doğru özel bir röportajımızla noktalıyoruz. Quantinuum kurucusu İlyas Kıhan Slash'ta İstanbul etkinliğinde Bloomberg HT yapay zeka editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. İzleyelim ve kapanışa doğruyu noktalayalım.
2: Merhaba İlyas Han. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Kuantum teknolojisiyle başlamak istiyorum. Bugün kuantum bilişimi dediğimiz kavram genellikle büyük, devasa bir teknolojik devrim olarak tanımlanıyor. Ve şunu sormak istiyorum. Buna ne kadar yakınız?
3: Bence günlük hayatımızdaki etkisine geriye dönüp GPT-3'e baktığımızdan daha yakınız. GPT-3 birkaç yıl önceydi ve bence kuantum bilişiminin 5 yıldan kısa sürede hayatımızda günlük bir etkisi olması muhtemel.
2: Yatırımlar konusuna özellikle değinerek devam etmek istiyorum. Çünkü şu an yapay zeka dünyası için gerçekten devasa, çok büyük bir yatırım alanı görüyoruz. Bu alanın geleceği oldukça parlak görünüyor. Aynı durumun kuantum teknolojisi için de geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz?
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Bence yapay zeka altyapısına yapılan yatırım türü kuantuma fayda sağlayacak bir altyapı harcamasıdır. Yani veri merkezlerini, şu anki harcamaların yapıldığı tüm yolları düşünürsek bugün elbette bu sadece yapay zeka diyebiliriz. Ama aslında yapay zeka nedir? Yapay zeka temelindeki hesaplama gücüne bağlıdır. Yani asıl güç hesaplamadır. Hatta bugün dünyanın para birimi hesaplamadır. Yapay zekanın bundan doğuşu ve onu tüketme şekillerimiz bu altyapıya bağlıdır. Bu yüzden altyapı harcamalarının her yerde olduğunu düşünüyorum. Sadece yapay zeka, kuantum veya yüksek performanslı hesaplama için değil. Şu anda yapay zekanın kendisinde, belki özel çiplerde veya bu öncü modellerin geliştirilme şeklinde çok önemli yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Bu da elbette günümüz yapay zekasına özgü. Bu yüzden sorunuza cevabım şu. Öncelikle yarının yapay zekası ve diyelim ki 2-3 yıl sonraki yapay zeka bugünkü gibi olmayacak. Ve bir noktada bu büyük veri merkezlerinde kuantum bilgisayarlar olacak ve bunlar yapay zeka anlayışımızı etkileyecek. Yani yapay zeka yatırım döngüsü olgunlaşıyor, büyüyor ve bence önümüzdeki 5-10 yıl içinde zirve yapacak. Kuantum da benzer bir yolda. Bu nedenle yapay zeka harcamalarının büyüklüğünün, boyutunun tekrarlanması gerektiğini düşünmüyorum. Şu an yaptığımız harcamalar kuantuma da fayda sağlayacak.
2: Kuantum teknolojisinden bahsettiğimizde yapay zeka gibi gerçek ekonomik etkileri görmeye başlayabilir miyiz?
3: Bence şu anki görüşüm, şu an çok şanslıyız. Tahmin etmek zorunda değiliz, değil mi? Harika olan şey dünyadaki şeffaflık. Çünkü hükümetler kuantuma kendini adamış durumda. Bu yüzden Amerikan hükümetinin DARPA denilen çok köklü bir araştırma programı olan ve onlarca yıldır devam eden kurum aracılığıyla yapay zekanın ekonomik bazda ne zaman etki yaratacağına dair DARPA görüşü benim de görüşümdür. Ve onlar fayda ölçek kuantum bilgisayarların muhtemelen 2030-2031 civarında bizimle olacağını düşünüyorlar. Bu çok uzak değil. 5 yıldan daha az bir süre. Yani DARPA'nın fikri aynı zamanda benim de fikrim. Ayrıca sanırım bu Birleşik Krallık'ın ve belki diğer ülkelerin de görüşü. Geniş ölçekte tüketici benimsemesi, bu farklı bir konu değil mi? Yani yapay zekayı tüketiyoruz. Daha önce ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Yapay zeka bu bakımdan değişmeyecek. İşletmeler tarafından, bireyler tarafından tüketilecek. Ancak bir noktada bir kuantum bilgisayar bu mekanizmanın parçası olacak. Ve bence gelecekte kuantum ve yapay zeka hakkında böyle düşüneceğiz.
2: Evet, yatırımcı perspektifiyle devam edelim. Peki, kuantum teknolojisinin bir sonraki yatırım hikayesi haline gelebileceğini düşünüyor musun?
3: Bence öyle, evet. Yani belki bugün bile erken. Aşamada kuantum şirketleri var. Şirketim dünyadaki açık ara lider kuantum bilişim şirketi, kuantumun gelecekteki halinin yüksek düzeyde entegre edilmiş versiyonuyuz. Çok hızlıca iki şey söyleyebilirim. Öncelikle iyi bir yatırım aracı olması için, kuantumun yatırım alabilmesi için kuantum hakkında çok daha fazla bilgi olması gerektiğini söyleyebilirim. Bence dünya yapay zekaya kıyasla kuantumu pek bilmiyor. Bu yüzden bu süreç yaşanıyor. Ve bence işin içinde halka açık daha fazla şirket olmalı. Özellikle de büyük olanlar. Yani benim şirketim olan Quantum'un en büyüklerinden biri. Ve bence bu içinde olduğumuz bir yolculuk. Ancak tahmin ediyorum ki çok kısa bir süre içinde, tıpkı bugün yapay zekaya yatırım yapmaktan bahsettiğimiz gibi, insanlar Quantum'a da yatırım yapacaklar.
2: Endüstrilerden bahsettiğimizde hangi endüstriler kuantum bilişimden en çok faydalanabilir ve neden bunlar öne çıkıyor?
3: Muhtemelen endüstrinin kuantumdan faydalanacak sizin ve benim bile bilmediğimiz birçok alanı var, değil mi? Eğer interneti ve mobil telefonu düşünürseniz o günlerde insanlar kimin işine yarayacak diyebilirdi. Anlatırdık yani biz bilirsiniz. Kuantumda da benzer şekilde. Büyük çoğunluk gelecekte gerçekleşecek bir şey. Ancak bildiğimiz şu ki, ilaç sektörü, materyal keşfi oldukça karmaşık sistemler. Yani küçük kesirli değişimlerin bile büyük etki yaratabildiği kombinatoryal optimizasyon sistemleri ve ayrıca finans endüstrisi. Bu yüzden kuantum bilgisayarların buralarda etki yaratacağını bildiğimizden tıp diyebiliriz, yaşam bilimleri diyebiliriz, bataryalar diyebiliriz,

0: ışığı enerjiye dönüştürme biçimimiz diyebiliriz. Bankacılık sektörü gibi şeyler diyebiliriz. Bence bunlar erken etki görülecek alanlar.
1: Bugün küresel ölçekte yaşanan büyük teknolojik yarışta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki kıyasıya rekabeti yakından takip ediyoruz. Bu iki dev güç arasındaki mücadele geleceğin dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Peki bu yarışı nasıl görüyorsunuz ve kuantum teknolojisinden bahsettiğimizde bu süreç nasıl değişecek? Size göre hangi ülke bunu öncelik ediyor?
0: Bu büyük bir soru. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bildiğiniz gibi bu jeopolitik bir soru ve cevabını bilmiyoruz. Rekabet yerine daha fazla işbirliği olması için dua edebilir ve umut edebiliriz ama bu jeopolitik bir durum. Bizim elimizde değil. Yine de Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Çin'in bugün kuantum alanında önde gelen süper güçler olduğunu düşünüyorum. Bu çok net. Bence Almanya, Fransa, tabii ki Japonya ve Kore, Singapur, bunlar da güçlü olmak isteyen ülkeler. Bu ülkeler ekonomik statülerini ilerletebilmek istiyorlar. Yani bugün itibarıyla geleceğin Amerika ve Çin arasında rekabetçi mi olacağı yoksa bir işbirliği mi olacağı benim için belirsiz. Makineler, bilgisayarlar ve bu makinelerin inşası söz konusu olduğunda bu konuda net olabiliriz. Bugün lider Amerika Birleşik Devletleri. Bugün Brett. Çinlilerin kuantum teknolojilerinde gerçekten ilerlediğini düşünüyorum. Yani bunlar kuantum makinelerinin iletişim, şifreleme, örneğin kuantum anahtar dağıtımı gibi alanlarda kullanımı. Ancak hesaplama tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin lider olduğu benim için açık. Yazılım ve uygulama tarafında ise durum biraz daha ucu açık. Birleşik Krallık bu alanda özellikle yapay zeka tarafında, özellikle ilaç tarafında ve özellikle malzeme bilimi tarafında son derece güçlü.
1: Küçük ekonomiler için ne beklemeliyiz?
0: Umuyorum, beklenti diyebilir miyim bilmem ama umarım ki örneğin Türkiye buradaki hükümetin kuantumu bir öncelik haline getirmesini gerçekten çok umuyorum. Pek çok ülke bunu önceliklendiriyor. İtalya, Danimarka, Norveç ve Avrupa'daki pek çok ülke o kadar çok ki hepsinin adını sayamam ve Türkiye de bunu yapmalı. Bunun önümüzdeki bir veya iki yıl içinde gerçekten umuyorum.
1: Evet, son soru. Türkiye için veya genel olarak bölgeye dair herhangi bir yatırım planınız var mıdır?
0: Aslında yok, hayır. Ben şahsen bir iş adamıyım. Türk istedarları var. Baba grubu şirketimin yatırımcısı ve tabii ki bir Türk girişimci tarafından yönetilen Firgun Ventures ile de bağım var. Ancak ben şahsen Türkiye'de bir yatırımcı değilim. Ama burada harika girişimler olduğunu söylemeliyim. İTS/İstanbul'dayım ve gerçekten ilginç fikirler gördüm. Yani kim bilir.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
11: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seyahat notlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben seyahat notlarından başlarken her zaman olduğu gibi fiyatlamalar ne söylüyor göz atacağız. Borsa İstanbul cephesiyle başladığımızda aşağı yönlü hareketin devamını görüyoruz. Ve 0,47 kadar aşağıdayız ki bu bizi 56 puan kadar aşağıya taşıyor. 12.061 puandan geçerken işlemler bugün 12.000 puanın aşağısını da test eden bir Borsa İstanbul'u takip ediyoruz. Bakalım 12.000'in üzerinde kapatmayı başarabilecek mi? Dolar TL 49.41, Euro TL'de 55.55 ve Euro

Euro dolar çaprazında 1.12-14 seviyeleri ekranlara yansıyor. Dün ABD tarafında hatırlayacaksınız TÜFE verisini almıştık. Onun ardından bugün üretici fiyat endeksini de aldık. O da beklentinin bir hayli üzerinde geldi. Dolayısıyla bunun da Euro dolar çaprazına etkisini görüyoruz. ABD borsaları tarafında da etkisini hissediyoruz. Tüm bu detayların. Şimdi Avrupa tarafına baktığımızda dün de İtalya FTSE'nin negatif ayrıştığı bir görünüm vardı bu saatlerde. Bugün de aynı görünüm devam ediyor. %1,12'lik düşüş var. Onun dışında Londra'da %0,88'lik, Paris CAC 40'ta %0,50'lik ve Frankfurt DAX endeksinde %0,15'lik yukarı yönlü hareketler mevcut. ABD borsalarında bir miktar daha karışık bir seyir var. Dünün ardından dün bir miktar daha satış baskısını hissediyorduk. Nasdaq'ta %0,53'lük ve S&P 500'de daha sınırlı %0.7'lik bir aşağı yönlü hareket varken Dow Jones'ta yön yukarı %0,66 oranında. Tahvil cephesinde 10 yıllık tahvillerde getirinin bir miktar geriye geldiğini görüyoruz. %5,06, 2 yıllık tahvil cephesinde de aynı şekilde aynı görünüm devam ediyor. Orada da %4,72 seviyelerini görüyoruz. Ve emtia cephesinde altın ve gümüşte dün satışları görmüştük. Bugün bir miktar daha alımların olduğunu görüyoruz. Altında %1,19'luk yükselişle beraber geldiğimiz noktada $4,154 seviyesindeyiz. Gümüşün spotunda $56.97. Burada da %2,5'un üzerinde bir alım var. Bitcoin cephesinde $81,400 civarındayız. Orada daha yatay negatif diyebileceğimiz kripto dünyası için %0,35'lik bir hareket var. Petrol cephesinde Brent aşağıya giderken $105 gösteriyor. Amerikan tipi ham petrolde ise yön yukarı, burada da $96.80 seviyeleri ekranlarımıza yansıyor. Fiyatlamaların ardından şirket haberleri diyerek devam edelim hemen. BİM, yapay zeka ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere yeni şirket kuracak. Emlak Konut GYO'nun Halkalı Batı 3. etap arsa satışı ihalesinin ilk oturumu 21 Ekim'de yapılacak. Girişim Elektrik, TEİAŞ'ın 390,9 milyon TL bedelli Çukurca ihalesinde en avantajlı teklifi verdi. Nvidia CEO'su yapay zeka risklerinin izlenmesinde Çinli şirketlerle işbirliği çağrısı yaptı. Airbus Avrupa'da BDTT 2045'e kadar 8190 yeni yolcu uçağına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor. Evet, araştırma masası diyerek devam edeceğiz. Mehmet Özdemir bizi bekliyor.

0: Evet, Bloomberg Yatı Araştırma Analisti Mehmet Özdemir bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ece.
0: Şimdi genel görünümü zaten bir miktar rakamları aktardım ben ama fiyatlamalar üzerinden de konuşuruz. Önemli olan anketlerimizden bir tanesi geldi. Faiz anketi. İstersen bir miktar o tarafı konuşalım. Çünkü önemli, haftaya da faiz kararı alacağız. 100 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Konsensüs o şekilde oluşmuş gibi duruyor ama sen neler söylersin, bunun yansımaları ne olmasını bekleriz, sana veriyorum sözü.
1: Şöyle bir baktığımızda aslında zaten son dönemde, yani gelen enflasyon verisinden sonra, son aldığımız 1,8 civarındaki enflasyon verisinden sonra yavaş yavaş beklentiler buraya doğru kaymıştı. O tarafta her ne kadar bazı kurumlar, mesela Goldman Sachs, bu tarafta Ekim ayın biraz daha TCMB için, faiz indirimleri için erken olabileceğine dair görüş bildirse de bizim yapmış olduğumuz anket zaten hali hazırda konsensusunda 100 bas puanlık bir indirimi burada beklediğini gösteriyor. Yıl sonuna baktığımız zaman bu tarafta bir 100 daha bekliyor katılımcılar. Yani şöyle bir beklentilere baktığımız zaman da yani sadece 2 katılımcı, 17 katılımcı, 17 kurum, 15'i burada 100 bas puan civarında bir görüş bildirmiş. Aynı zamanda şimdi hani bunun piyasalara yansımaları, olası yansımalarını vesaire, bunları konuşmaya başlayacağız önümüzdeki hafta. Ama haftaya tam da bugün biz Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşuyor olacağız bu saatlerde. Dolayısıyla hani bu tarafta son gelen veriler, yani sadece yurt içinden gelen enflasyon verilerinden ziyade biraz daha önümüzdeki sürece ilişkin burada ki işte enerji maliyetleri ne olacak, bunun işte çekirdek enflasyona geçişkenliği vesaire derken bunları konuşmaya devam edeceğiz ve Merkez Bankası'nın da ne kadar bir alanı olduğuna ilişkin epeyce biraz daha konuşacak konu varmış gibi gözüküyor şimdilik. Ama dediğim gibi şu an biraz daha işte o reel faiz makasının bir miktar daha aşılıyor olması da Merkez Bankası'na alan açtığına ilişkin görüşler de var. Dolayısıyla burada önümüzdeki hafta artık hani 100 bas puanın piyasalarda nasıl bir yankı bulacağını göreceğiz. Ama işte zaten baktığımız zaman sabahtan bu yana, yani Borsa İstanbul'da sabahtan bu yana bir miktar daha negatiflik, işte 12.000 puanın altını konuştuğumuz ortam varken bankalar yukarı doğru gelmeye devam ediyorlar. Yani satılırken de daha az türbülans yaşadığını söyleyebiliriz. Bunun işte biraz daha artık faiz indirimleriyle birlikte 3. çeyrek bilançolarına değil ama 4. çeyrek bilançolarından itibaren özellikle net faiz marjı genişlemelerinin 2027'de de sürebileceğine ilişkin bu tarafta yorumlar var. Bunları da takip ediyor olacağız. Yani ama işte bunun rezerv kalitesini, bu arada yarın S&P Global'in de olası biliyorsun bir not görünümü değerlendirmesi var. Bunu da yansımalarını takip edeceğiz. Yani faiz indirimleri, rezervler tarafına bakacak olursak da, yani bugün verileri aldık. Veriler tarafında da 6 haftadır geri çekiliyorduk aslında. Biz 20 milyar dolarlar civarında 6 haftadır bir gerileme görmüştük rezervler konusunda. Evet, bu hafta o 6 haftalık düşüş serisinin sonlandığı. Yani 188'den 167'lere kadar, 168'lere kadar gerileyen ortam bir tekrar 170 milyar doların üzerine doğru çıktı. Bunun içerisindeki işte altın etkisi vesaire, bunları da tartışılabilir ama son dönemde hali hazırda işte dolar TL'nin hareketi başta olmak üzere epeyce gündemde bu konuların konuşulduğunu da takip ediyoruz. Ama rezervler tekrar biraz daha güçlenme emareleri veriyor. İşte 4.2 milyar dolar civarında brüt rezervlerde geçtiğimiz hafta bir artış olmuş gördüğümüz kadarıyla. Net rezervlere bakıyoruz. Orada da yine buna benzer bir toparlanma, 4 milyar dolarlık. 60'a yaklaştık orada da, 57,7 milyar dolar civarında. Bunları swaplardan arındırdığımız zaman orası da yani 6.4 milyar dolar civarında bir artışa tekabül ediyor. Yani orası da işte 44 milyar dolarlar civarında. Dolayısıyla bunun devam edip etmeyeceğini, bence devam edip etmeyeceği kritik olacak önümüzdeki süreçte ama devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Şu anda biraz daha şu anki hali hazırdaki rezervlerimiz bizi biraz daha dış şoklara karşı kırılganlığımızı azaltıyor da diyebiliriz. Şu anda küresel tarafta yani bugün baktığımız zaman işte Güney Kore vonundan Tayvan dolarına kadar bir miktar daha zayıflama vardı. Gelişmekte olan ülkelerin son dönemde dolara karşı performansının çok da iyi olmadığını, yani işte Güney Amerika para birimlerine baktığımız zaman o tarafta da bunu görebiliyoruz. Belki Brezilya'yı biraz daha dışarıda tutabiliriz ama bunu orada da görebiliyoruz. Bunun yurt içi fiyatlamaları da etkisini takip edeceğiz diyelim.
0: Peki istersen biraz da fiyatlamalar üzerinden konuşalım. Bugün özelinde hani baskı ve aslında katkılara baktığımızda neler dikkat çekiyor Mehmet?
1: Şöyle bir yani şimdi 12 bin puanın altına geldik dedim biraz önce yayının başında. Burada 1 Ekim'den bu yana aslında buraları çok görmüyorduk. Bir sıkışmadan bahsediyorduk ama 12 bin psikolojik eşik olarak yatırımcılar tarafından da takip ediliyor. Burada aslında iyice fiyat bazlı konuşacaksak konuşmamız gereken çok detaylar var. Ama işte katkılar tarafına baktığın zaman bugün yine işte fena olmayan 350 liranın üzerine çıkan bir Aselsan var. 8 puan, 9 puan oradan bir katkı. Yani Garanti Bankası Akbank, Yapı Kredi Bankası 7. sırada. Burada ilk 10 içerisinde 3-4 tane bankayı bulmak mümkün katkılar çerçevesinde. Ama BIST 30 dışındaki diğer BIST 100 şirketlerini de görmek mümkün bugün. Yani ki orada Enerya'nın bir %3'lük bir hareketi var bugün. CVK Maden'den %6'ya yakın bir yükseliş. Ama işte endekste ağırlıkları çok düşük olduğu için biz bugün bunların katkılarının çok sınırlı olduğunu konuşuyoruz. Sadece biraz daha Aselsan ve Tüpraş tarafından baktığın zaman İki hissenin bugün Borsa İstanbul'daki ağırlığı 100 endeksinde %20. 5'te birini bu iki hisse oluşturuyor Borsa İstanbul'un ağırlıklar tarafına baktığınız zaman. O zaman biraz baskılara baktığınız zaman da %2 düşen Tüpraş'ı da 23 puan, 24 puan civarında baskıda görüyorsun. Ağırlığı yüksek hisselerden bahsediyorduk. BİM 1.6 aşağıda. Orası da 17 puan civarında bir baskı yaratıyor şu anda. Astor derken bugün yine kayıplarda olan Türk Hava Yolları vesaire derken oranın da biraz daha baskı unsuru oluşturduğu 65 hisseden de bahsediyoruz. Yani şimdi katkı baskı tarafı bir tarafa, bunu zaten gün aşırı konuşmaya çalışıyoruz Ece, ama belki şu son zamanda ciddi dikkat çekiyor diyebiliriz hacimler. Yani 90, 100'ün altında ne kadar kalıcı olacağız diye bakarken dün 100'ün altındaydık. Ondan önceki gün 100'ün altındaydık. Bugün yine şu an piyasa kapanmasında çok kısa bir süre kala 90 milyar TL'ler civarına geldik. Henüz gelmedik, geliyoruz. Dolayısıyla bu tarafta hacimlerin de bir miktar daha geri çekilmesi. Geçtiğimiz hafta kredili pozisyonlar üzerinden yatırımcıların ne kadar kredi taşımama isteğini kredi işlem hacimlerinden bu tarafta yakından takip etmiştik. Şu anda yani bu gördüğümüz hisse hareketleri bu hacime göre bak kıyasladığımızda o taraf birazdan normal karşılanıyormuş gibi gözüküyor. Yani biraz daha aslında trendi takip eden, daha işlemi işte biraz daha yoğunlukta yapan yatırımcılar tarafında da bu hacimler yakından takip ediliyor. Eylül'de 300 gör, işte 200'ün üzerini görmüştük bu tarafta. 100'ün altına doğru tekrar geliyoruz. Ekim'in devamında da bu gerçekleşecek mi? Bunu da göreceğiz. Ama şu anda bu iştahsızlık 12 bin puanın altına sarkacak mı? Bir de işlem hacimleri toparlanacak mı? Borsa İstanbul açısından faiz ve özellikle fon manipülasyon hisselerini biraz daha dışarıda bıraktığımız zaman bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Yani işte rezervlerden bahsettim. Yabancılar tarafında bugün haftalık menkul kıymet istatistikleri de geldi. Onlardan bahsedeyim müsaade edersen.
0: Tabii.
1: Bu tarafta şimdi normalde biz hep hisselerde frekansın daha yüksek olduğu hacimlerin tahvile göre, tutar olarak söylüyorum bunu bu arada, daha yüksek olduğundan konuşuyorduk hep. Tahviller tarafında belki küresel tarafta bugün o tarafı konuşuruz ama tahvillerde alıcı seyir gördük.
0: Evet.
1: Yabancılar çerçevesinde. Hemen rakamlara baktığımız zaman o tarafta yaklaşık 446 milyon dolar. Yani 3 haftadır ki geçtiğimiz hafta aslında hatta geçtiğimiz 2 hafta 1 milyar dolara yakın bir satışı o tarafta yakından konuşuyorduk. Geldiğimiz nokta bugün tekrar tahvilde de alıcılık geçen haftaki seviyelerden bir miktar daha alıcı olmuş yabancılar. Bugün işte küresel tarafa baktığın zaman da tahviller tarafında üfe geliyor falan. Onları o tarafta konuşacağız ama yani şey tahvillerde ciddi bir seyir var. Hisseler tarafına baktığımızda ise o tarafta işte bu iştahsız seyre yabancının da bir miktar daha iştirak ettiğini söyleyebiliriz. Son dönemde biraz daha yabancı payının Borsa İstanbul tarafında arttığını görüyoruz toplam orana baktığımız zaman. Bunun ama biraz daha yabancının payını arttırmaktansa, ki yılbaşından bu yana işte 2,5-3 milyar dolar civarında bir alımdan bahsediyoruz. Biraz daha özellikle bu yerli tarafın buradaki çıkışından kaynaklı olarak yabancı oranının arttığını da o tarafta yakından takip ediyoruz. Hisse tarafında da işte yani 250 milyon dolar civarında bir çıkış var. İkinci haftaya taşındı. Zaten ilk haftalarda işte yani yılın ilk haftalarında, ardından belki savaştan sonra Mayıs aylarının ilk haftalarında diyebiliriz. O yabancı iştahını görmüştük. Ateşkes süreci biraz daha ABD-İran masaya tekrar geri dönüyor derken, ama bizim gündemimiz biraz daha farklılaştı ve hali hazırda küresel risklerde de şu an çok ciddi bir azalma görmüyoruz. Yani şimdi bu arada hani piyasa fiyatlamasından bahsettik, yabancı iştahından vesaire, bunlardan da bahsediyoruz, ama hala işte o fon manipülasyon sürecini konuştuğumuz ortamda hisseler azalarak da olsa taban serilerini devam ettiriyorlar. Bazı hisselerde bugün itibariyle 22. tabanlar, 20 taban civarında serilerin de devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunların piyasa değerlerine baktığımızda, bazı fon yatırımcılarının işte ya da bu hisseleri tek başına bu fonlar aldı diye alan yatırımcıların içerisinde nerede duracağına ilişkin ciddi bir soru işareti var. Yani bu hisseyi elinizde tuttuğunuzu düşünün ve 20 gündür aralıksız olarak taban taban gitmeye devam ediyor. Piyasa değerleri kıyaslamasına baktığımız zaman hala BIST 100'den çıkan

0: Hisse senetlerinin BIST 100 içerisinde, Borsa İstanbul'da ilk 100 içerisinde yer aldığını görüyoruz piyasa değeri açısından. Bu biraz daha belki önümüzdeki süreçte konuşulmaya değer konulardan birisi olacak. İşte bugün baktığımız zaman hala işte Doğan Holding gibi, Ülker gibi, Petkim gibi hisse senetlerinin önünde piyasa değeri olan şirketler var. Bu fonların elinde yoğunluklu olarak tuttuğu kısımda. Tabii bunlar nerede denge bulur diye baktığımız zaman onların da hala defter değerlerinin 8-9 katı civarında işlem gördüğünü görüyoruz. Bunu sadece tek başına yorumlamamız belki tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama uzun vadeli ortalamalara baktığımız zaman ki bu hisselerin çoğu da çok uzun vadeli bakamayacağımız daha kısa vadeli, kısa zamanda halka arz olmuş hisseler. Dolayısıyla bu da bir miktar daha yanıltıyor. Ama dediğim gibi yani işte hala BIST 100'ün içerisinde bu taban taban giden hisselerden BIST 100 diye söylüyorum ama aklıma ağzıma takıldı. Hı hı. İlk 100 şirket içerisinde en az 4-5 tane ben bu hisselerden görmeye devam ediyorum. Burayı da yakından takip etmek lazım.
1: Peki Mehmet, ABD tarafına geçeceğim ama onun öncesinde bir belki minik fon tarafını konuşuyoruz ama orada aslında ilk defa uzun süre sonra fon manipülasyonundan para piyasası fonlarına tarafında bir giriş, bir artış olduğunu gördük. O tarafta konuşmakta fayda var belki de.
0: Ben unutmuştum, sen hatırlattın. Teşekkürler. Şimdi biz aslında buradaki büyüklüğün yakın zamanda 2 trilyon liranın üzerinde, yani 2 trilyon 135 milyar TL'nin üzerine geldiğini görmüştük. Para piyasası fon büyüklüğünü. Buradan 1 trilyon 600 milyar TL'lere kadar bir geri çekilme takip etmiştik bu süreç içerisinde. Biz bu 3 haftalık süreçte aynı şekilde üst üste 3 haftalık sürecin ardından 30 milyar TL'ye yakın bir giriş görüyoruz o tarafta. Geçtiğimiz hafta yayınlanan haftalık para ve banka istatistikleri tarafında. Zaten biraz daha bu çıkışları ilk hafta itibariyle çok sert görmüştük ama daha sonrasında hızlar düşse de devam ediyor anladığımız kadarıyla. Dediğim gibi bu tarafta da fon büyüklüğünün yine 1 trilyon 652 milyar TL'ler civarında gerçekleştiğini gördük. Fon tarafında da en azından buradaki trend yakından takip edilecek. Yani özellikle son dönemde biraz daha tedirgin bir yatırımcı kitlesiyle karşılaşıyorduk ama hali hazırda ekonomi yönetimi başta olmak üzere burada ciddi anlamda piyasaya verilen mesajlar ve bunun belirli bir bölüm içerisinde sınırlı kaldığına ilişkin ciddi yorumlar en azından bu hafta biraz daha karşılık bulmuş gibi gözüküyor diyelim.
1: O zaman buradan geçelim yurt dışına çünkü bu hafta özelinde önemli. Dünkü TÜFE verisi sonrasında piyasa hareketlerini konuşmuştuk zaten seninle. Bugünkü üfe verisi beklentinin bir hali üzerinde geldi. Yaklaşık 2 katı geldi beklentinin. Dolayısıyla o tarafı konuşmakta fayda var. Etkileri ne oldu? Hani artık şöyle bir baktığımızda aslında dünkü en azından faiz artış beklentilerinin bugün o kadar yine de yoğun olmadığını görüyoruz. Ama genel olarak şöyle bir toparlayalım istersen o tarafı da.
0: Dünkü şimdi birkaç farklı noktadan
1: dün çok bunu, çünkü yükselmişti TÜFE verisi sonrası.
0: Birkaç farklı noktadan belki biraz daha ele alabiliriz bunu. Bugünkü üfe verileri gerçekten üretici maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde geldi. Yani beklenenin çok üzerinde gelmek tek başına bir şey ifade etmiyorsa eğer 0.6 civarında beklenen aylık verinde biz 1.3 civarında bir artış gördük. Yani bayağı bir baktık hani bu acaba doğru mu vesaire diye. Evet yani biz Mart 2022'den bu yana, 2022'nin başından bu yana en yüksek gördüğümüz aylık artış oldu. Bununla ilgili de hatta bir grafiğimiz var ki ben işte biraz daha enerji maliyetleri vesaire bunu odağa aldığımızda eğer enerji maliyetleri tarafında bu üreticilerin yaklaşık dün %9 civarında arttığından bahsetmiştim. TÜFE tarafındaki enerji maliyetlerinin üreticilerin de enerji maliyetleri bu tarafta %10'un bir miktar daha üzerinde artıyor. Dolayısıyla bazı kalemlerde hala ciddi anlamda çok ciddi bir sıçramayı görmüyoruz ama çekirdek veriye baktığımızda orası da ciddi anlamda beklentilerin üzerinde gelmiş gibi gözüküyor. İşte bu enerji maliyetlerinin dalga dalga yayılan ve çekirdek veri başta olmak üzere daha sonrasında bunu üretici maliyetleri açısından söylüyorum. TÜFE'ye geçişkenliği noktasında konuştuğumuz bir seyir Yani işte ilk etapta girdi maliyetlerinden, fabrikalardan başlayan bu enerji maliyetleri daha sonrasında bütün işte çekirdek tarafa da biraz daha en azından yayılmış gibi gözüküyor. Tabii bununla ilgili olarak Fed yetkililerin de biraz daha birbirinden karmaşık mesajları var anladığımız kadarıyla. Burada da yine biraz daha ikiye bölünme var. İşte bazı Hemek gibi bazı üyeler biraz daha şahinken, yani gerçi bugünkü işte Williams'ın Bloomberg'e yapmış olduğu bir mülakat vardı haftanın başında. Bu da piyasada biraz daha iyimserliği beraberinde getirmişti. Mesela bu verilerden sonra bir daha böyle bir şey sorulsa aynı cevabı verebilir mi ki işte 2027'de faiz artışına gerek kalmayabileceğine ilişkin bir yorum. Onu tekrar bir irdelemek lazım. Diğer taraftan üfe verilerini bu şekilde belki biraz daha yorumlayabiliriz. Piyasa tepkilerinde çok ciddi anlamda farklılaşmalar da görüyoruz Ece. İşte ben Wall Street tarafına

0: MSCI gelişmekte olan ülke endeksine bakabiliriz mesela. Bugün %3 düşüyor. MSCI teknoloji endeksine baktığımız zaman ki işte orası da ciddi anlamda geri çekiliyor. Micron'un bilançosunu aldıktan sonra, ASML'in bilançosunu aldıktan sonra, arada bir Samsung bilançosu var ki 9 kat net karını arttıran bir Samsung performansı. ASML bilançosu bugün, TSMC'nin bilançosu geldi ama bu bilançolar tarafı hiçbir şekilde teknolojiyi ayakta tutmaya yetmiyor. Bugün %8'e yakın bir geri çekilme KOSPI endeksinde. Hatta ben işte MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksiyle alakalı da bir grafik hazırlamıştım. O tarafta yani RSI tarafına baktığım zaman 2025 Ekim-Kasım'dan bu yana gördüğümüz aşırı satım bölgesine ilk defa geldi. Yani dolayısıyla şimdi ben teknolojiden bahsettim, sonra MSCI gelişen ülkelerden bahsettim. Neden? Yani çünkü gelişen ülke endeksinin MSCI'nin en büyük ağırlığı Güney Kore ve Tayvan'da, o yüzden. Hatta hisse olarak baktığımız zaman TSMC. Yani bizim işte hala binde 4, binde 5'ler civarında ağırlığımız olduğu ortamda bizim MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinde bu teknoloji hisseleri, endeksleri, ülkeleri burada başı çekiyor. Buradan bir toparlanma gerçekleşir mi? Onu da takip etmek lazım ama KOSPI'nin tekrar ayı piyasasına girdiği bir ortam. Bu yıl ikinci kez. Çok sert bir volatilite. İşte bunları da takip etmek lazım. Bir ayrışmadan bahsederken şimdi teknoloji tarafındaki kayıpların bugün de sürdüğünü izliyoruz. Nasdaq'a bakıyorsun, işte bugün, dün %2 civarında geri çekilmişti. Bugün yine %1'e yakın. Binde 7'ler civarında aşağıda. Yukarıda olan bir endeks var. Döngüsel hisse senetleri. Yani işte Dow Jones %1 yukarıda ama mesela Caterpillar, yapay zeka ile bağlantılı olan hisseler de aşağıda. Caterpillar falan mesela yılbaşından bu yana %70 civarında yükseldiğini de görmüştük. Bugün %4 düşüyor. Ama McDonald's son dönemde inanılmaz geri çekilen, yani piyasa değerinin 1/4'ünü neredeyse silen, Nike, McDonald's gibi, Home Depot gibi hisseler tarafında alım var bugün. Nerede başka alım var? Belki de çok uzun süredir satışları konuştuğumuz manşetlerde artık sürekli yer almaya
1: gördüğünüz. Ucuzluk temasından dolayı mı?
0: Evet, yani biraz daha aslında belki de rotasyon açısından bunda konuşulabilir. Tahviller, yani dün ABD tahvillerinde TÜFE'ye rağmen ciddi bir iyimserlik, uzun bacaktan kısa bacağa. Bugün üfe geldi, benim ekranımda olan Ekim ayı faiz arttırımı, swap fiyatlaması ve ABD 10 yıllıklarıydı. Yani %5'e doğru falan geliyor orası baktığımız zaman. Halbuki biz çok kısa bir süre önce 5.30'ların da üzerine açtığını, 5.36'ları falan konuşuyorduk. Tahvillerde dolayısıyla burada bir rally var diyebiliriz. Gerekçeleri sorgulanır. Enerji maliyetlerinde hala 105'in üzerinde bir petrol konuşmaya devam ediyoruz. Hala FED faiz arttırım ihtimalleri giderek kuvvetleniyor. Yani orada bir geri çekilme yok. Ama tahvil tarafında bu traderlar biraz daha alıma geliyorlar. Bu piyasadaki hareketi yakinen takip etmek lazım. Yani 5.42'ye gelen bir ABD 30 yıllık tahvil faizi var. Dediğim gibi bunlar biraz daha önümüzdeki süreçte, yarın haftayı kapatırken de nedendi bunlar, bu girişler, bu tahvildeki rally ne kadar devam edecek, onu da takip edeceğiz.
1: Mehmet Özdemir, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Ve Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşti. %0,40'lık düşüşle beraber 12 bin puan üzerinde tutunmayı başardı. 12 bin 70 puandan kapanış gerçekleşti. 48 puan kadar aşağı gelmiş durumdayız. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. 12 binin bir ara altını test eden gün içinde bir Borsa İstanbul görünümü. Şunu soracağım, hem bugünün hikayesini tabii ki konuşalım ama 12 binde kritik bir seviye deniliyor. Bundan sonrası için hani o taraf kırılırsa nerelerin takip edilmesi gerekiyor? Ne söylersiniz gidişatla ilgili?
1: Şimdi bizim önceden teknik tarafta baktığımızda gözümüze çarpan 12 bin ile 12 500 arasında bir yatay bant içerisinde bir teknik görüntüye sahip olacağını düşündüğümüzü söylemiştik daha önceki programlarda. 12 binin altında daha farklı bir riski satıyor olmamız gerekir. Ona ayrı bir hikayesini konuşuyoruz.

0: şey olmamız gerekir diye ben düşünüyorum. Ama 12.000'in altında geldiği zaman bugün zayıf bir piyasayla açılışımız ve sonrasında da nispeten zayıf alıcının az olduğu, satıcının daha fazla olduğu bir piyasada altına geldiğinde bir tekrardan alıcıların aktif olduklarını ve oradan bir tepki üretebildiğine şahit olduk. Bugünkü hareketi bir parça global taraftaki etkileri karşıladığını söylemek lazım. Her ne kadar biz teknoloji rallisini Amerika'daki bu yapay zeka ve çip teknolojisine yapılan yatırımların getirmiş olduğu yükselişe katılmamış olsak bile bugün tüm global piyasalarda olumsuz bir tablo vardı. Hem riskten kaçış vardı hem enflasyon verilerinin getirmiş olduğu bir moral bozukluğuyla birlikte faiz artışı ile ilgili Fed'in üzerinde bir beklentisinin tekrardan konuşulduğu, dillendirildiği bir dönem içerisindeyiz global piyasalarda. O tarafın yansımaları bize de bugün negatif oldu. Bankacılık sektörünün genel olarak endeks toparladığını söylemek lazım. Bankacılık sektörünün yataydan çıkmaya çalışan bir genel görüntüsü var endeks anlamında. Bilançolar önümüzdeki hafta içerisinde de gelmeye başlayacak. Biraz daha fazla konuşacağız. Seçici bir şekilde bir talep olması gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü global taraftaki yükselen faizlerin tersine bizde hem Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentimiz var, hem de bizim tahvil bono faizlerimizde aşağı yönlü bir trend bitmedi, daha doğrusu devam eder şekilde hareketin halen daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların hep yansımasının bankacılık sektörü üzerinden pozitif olması bizim açımızdan değerliydi. Ama onun haricinde biraz daha bilançoların fazlasıyla konuşulacağı bir dönem bizi bekliyor diye düşünmek lazım. Orada da ön plana çıkacak olan sektörler, yani savunma sanayi sektörü burada başı çekebilir. Talep yönünden herhangi bir sıkıntıları yok. Petrokimya sektöründen bahsedebiliriz. O tarafta yine bilanço beklentileri oldukça parlak olduğunu söyleyebiliriz. Mevsimsel olarak üçüncü çeyrekleri başarılı geçen ve parlak sonuçları açıklayan havacılık sektörü belki burada destek verebilir. Ama onun haricinde genel olarak piyasanın takip ettiği gelişmeler buradaki fon tasfiye sürecindeki gelişmeler olacak diye ben tahmin ediyorum. Burada realizasyonlar geldikçe ya da realizasyonlar resmi açıklamalarla doğrulandıkça biraz daha bu üzerindeki satış baskısının azalması ihtimalinden daha fazla konuşmaya başlarız. Realizasyondan kastettiğim de şu, tasfiye edilecek olan fonlardaki mecbur yani satılması gereken pozisyonlar var ve bunların blok alıcılar şeklinde bir değerlendirme yoluna mı gidip gidilmeyeceği ya da borsa dışında başka bir havuza aktarılmayacağı konularındaki netleşmeler arttıkça ya da oldukça bizi öğrendikçe piyasa biraz daha şeffaflığa kavuştukça onların satış baskısının azaldığına şahit olacağız. Ama şu an için bunların da getirdiği bir etkinlerden de bahsedebiliriz.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi yani 12 bin puanın altını için bizim başka negatif gelişmeleri satıyor olmamız gerekiyor. Bu şimdilik hani 11.900-12.000 seviyelerinde destek olarak bakmaya devam etmemiz lazım.
1: Metin Taşçıoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Seans notlarını noktalayalım efendim. Kısa bir ara, aranın ardından günden kalanlar.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım var.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlardan tekrar merhabalar efendim. Hemen fiyatlamalara göz atalım. Geçtiğimiz saat başından bu yana var mı değişiklik diye bakalım. Borsa İstanbul 100 ana endeksinin kapanışını vermiştik az önce. %0,40'lık bir düşüş var. 12.070 puandan kapanış gerçekleşti. 48 puan kadar aşağıya geldik. 12.000 puanın üzerinde tutulması önemliydi. Dolar TL'de 49.41, Euro TL'de 55.49 ve Euro Dolar çaprazında 1.12.03 seviyeleri ekranlara yansırken burada da %0,40'lık yukarı yönlü bir hareket var. Avrupa borsalarında İtalya borsası negatif ayrışmaya devam ediyor. %0,54'lük aşağı yönlü hareketle birlikte. Onun dışında Londra'da %1,27'lik, Paris borsasında %0,70'lik ve Frankfurt borsasında %0,35'lik yukarı yönlü hareketler var. ABD borsalarında şöyle bir baktığımızda yaklaşık yarım saat önce S&P'de aşağı yönlü hareketi vardı. Onun yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz. Dow Jones'da %1'in üzerinde artış varken S&P'de

0: %0,19'luk yukarı yönlü bir hareket var. Nasdaq ise %0,19 aşağıya. ABD tahvillerine baktığımızda 10 yıllık tahvillerde getiri %5,09'a işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde getiri %4,76 seviyelerinde. Emtia tarafında altında yükseliş var %1,25 kadar. Dünün aksi yönünde hareket var. Aslında emtia piyasalarında 4156 dolar seviyelerinde şu anda altının spotu. Gümüşün spotuna baktığımızda 57 dolar 16 sent seviyeleri ekranlara yansırken burada da %3'e yakın sayan bir alım olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de 82.000'in üzerine kadar geldik. 82.098 dolardayız ki burada da %0,50'lik bir yukarı yönlü hareket var. Petrol cephesinde ayrışma devam ediyor. Brent petrolde %0,31'lik aşağı yönlü bir hareket varken ki hali hazırda 105 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Amerikan tipi ham petrolde geldiğimiz noktada 97 dolar 52 sent seviyeleri ekranlara yansıyor. Burada %2,5'luk yukarı yönlü bir hareket var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile beraberiz. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşti. 12 bin puanın üzerinde kapanmayı başaran ama gün içinde 12 binin aşağısında test eden bir Borsa İstanbul görünümü var. Bundan sonrası için ne beklemek lazım, neler söylersiniz?
1: Bugün aslında eski dostların biraz direnmesi oldu. Hem bankacılık tarafında pozitif hareketler hem de Aselsan'ın desteğiyle birlikte yukarıda kaldık. Her zamanki gibi aslında bir miktar... Genele yayılan yükseliş olsaydı gene daha coşkulu bir kapanıştan söz edebilirdik. Ne demek istiyorum? İşte Tüpraş gibi kağıtların desteği önemliydi. Fakat petrokimya tarafında bir düzeltme gelince endeks hani önce bir 12 binin altını test etti. Sonra tekrar toparlamaya çalıştı. Normalde Tüpraş aslında 380 civarlarından tekrar yukarıya doğru dönüyor. O yüzden yarın gözlerimiz hem bankacılığın diri kalmasında hem de Tüpraş'ın özellikle oyuna katılmasında ya da Türk Hava Yolları gibi bir kağıdın destek vermesinde olacak. Çünkü bugünkü kapanış aslında çok uzun bir zamandır takip ettiğimiz trendin ilk defa neredeyse altında yaptığımız kapanış diyebiliriz. Uzun zamandır test ediyorduk ama yavaş yavaş 11.900'e doğru bir sert muhtemelen satış hareketi getirecek gibi gözükmeye başladı. Hem hacim desteklemiyor hem de bankacılık çok yalnız kalıyor. O yüzden yarınki kapanış bundan sonraki haftanın reaksiyonu açısından oldukça önemli. Yarın mutlaka oyuna Tüpraş ya da Türk Hava Yolları ya da Ereğli gibi eski dostlardan bir tanesini daha almamız ve 12.200'ün üzerine doğru bir atak yapmamız lazım. 12.400'ün üzerinde kapanışlar olmadan da henüz taban hareketi bitti diyemeyiz. O yüzden gözler yarın hem bankacılıkta hem de oyuna sokabileceğimiz yeni bir büyük hisse senedinde olacak.
0: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen Londra'ya gidiyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu ile beraberiz. Ceren, hoş geldin yayınına. Avrupa borsalarında dün konuştuğumuza benzer bir görünüm var. Yine İtalya'nın negatif ayrıştı ama genelde alımların olduğunu söyleyebileceğimiz bir görünüm var. Neler söyler, neler aktarırsın?
2: Ece merhabalar. Evet, kapanışa yakın toparlanma çabası öne çıkıyor Avrupa borsalarında. Öğle saatlerinde kayıplar biraz hızlanmıştı. Özellikle teknoloji grubunda yaşanan düşüşün etkisiyle, çünkü Asya'dan devraldığı sert satışlarla teknoloji grubu güne başlamıştı. Öğle saatlerinde %3'ü aşan kayıp vardı teknoloji sektöründe. Özellikle çip hisselerinde satışların hızlandığını görmüştük. Mesela Infineon teknoloji ise %8'i aşan, ASML hisselerinde %5'i aşan kayıplar görmüştük. Fakat kapanışa yakın özellikle Nasdaq tarafında yaşanan toparlanmanın da etkisiyle teknoloji grubunda düşüş çok daha sınırlı. %1,5'a gerilemiş durumda. Fakat yine de Avrupa endeksleri içerisinde en kötü performansı gösteren sektör konumunda madencilik sektörü onu takip ediyor. Antofagasta'nın beklentilerin altında bakır üretimi açıklamasıyla beraber hislerinde satış hızlıydı. Bu da madencilik tarafını aşağı çeken unsur oldu. Fakat biz bugün defansif sektörlerin öne çıktığını takip ediyoruz. Mesela sağlık, medya grubu gibi sektörlerde %2,5'a ulaşan primler var. Bu da Avrupa endekslerinin görece dirençli kalmasına rol oynuyor. İngiltere borsası bugün %1'i aşan primle öne çıkıyor. Fakat İtalya borsasında %0,5'e varan oranda düşüş var. Yani İtalya borsası İspanya ile beraber bugün en kötü performansı gösteren iki borsa. Diğer tarafta tabii bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle gözler enerji şirketlerinin bilançolarında. Çünkü petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin etkisiyle 3. çeyrekte de enerji şirketlerinin oldukça güçlü kar rakamları açıklaması bekleniyor. Bugün ilk bilanço Total Energies'den geldi. Şirket 3. çeyrekte rafineri kar marjlarında hızlı bir yükseliş yaşandığını açıkladı. Fakat hisselerinde beklenen tepki oluşmadı. Çok sınırlı yükselişte işlem görüyor hisseleri gelen bilanço sonrası. Aslında Avrupa borsaları Ağustos ayında gördüğü o rekor seviyeleri yakalamakta zorlanıyor. Bilançolar endeksleri yeniden yeni rekor seviyeleri taşıyacak mı? Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Burada beklentilere baktığımız zaman 3. çeyrekte Avrupalı şirketlerin karlarında %21'lik bir kar artışı beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta petrol fiyatlarında gözler Brent petrolün varili $105 seviyesinde. O tarafta da Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gün içerisinde gelen açıklamaları takip ettik. Özellikle ABD'den Uluslararası Enerji Ajansı üyelerine gelen çağrı sonrası ajans ek 100 milyon varil petrolün serbest bırakılmasının tamamlandığını kabul ettiğini açıkladı. Ve böylelikle Mart ayında açıklanacak petrol salınımı 400 milyon varili aşmış olacak. Diğer tarafta bugün gözler veriler cephesinde İngiltere'den gelen büyüme verisindeydi. İngiltere ekonomisi Ağustos ayında daralma beklentisine karşılık sürpriz bir büyüme kaydetti. %0.1 oranında büyüdü ekonomi. Bunun detaylarına baktığımız zaman böylelikle aslında İngiltere ekonomisi üst üste 4. ayda da piyasa beklentisinden daha iyi performans göstermiş oldu. Burada sektörel ayrımı görüyoruz. Büyümenin arkasındaki en önemli unsur imalat tarafında yaşanan toparlanma oldu. İmalat sanayi üretimi Ağustos'ta %1.2 oranında arttı ve geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana en güçlü performansını gösterdi. Özellikle burada sektörel dağılıma bakacak olursak ilaç, makina ve ulaşım ekipmanları üretimindeki artışlar dikkat çekti. Hizmetler sektörü büyüme kaydetmezken inşaat sektörü daralma yaşadı. Tabii ilk 8 aylık dönemde İngiltere ekonomisi %1.8 oranında büyümüş oldu. Zaten ilk 6 ayda G7 ekonomileri arasında en güçlü büyüme performansını kaydeden ülke olmuştu ve hala bu güçlü performansın devam ettiğini fakat bir miktar hız kestiğini görmekteyiz. Burada tabii veriler bize artık tüketici harcamalarında zayıflığın devam ettiğini, bu nedenle tüketici harcamalarından ziyade şirket harcamalarının büyümeyi sırtladığını gösteriyor. Şirketlerin yapay zeka yaptığı yatırımlar büyümede önemli bir rol oynadı. Mesela burada en büyük katkıyı sağlayan son 3 aydaki sektöre baktığımız zaman bilgisayar programlama faaliyetlerinin öncü rol oynadığını görmekteyiz. Uzun sürenin ardından bu sektör öncü role geçmiş gözüküyor. Diğer tarafta tabii İngiltere Merkez Bankası'ndan beklentiler cephesine baktığımız zaman Kasım ayında 5 Kasım'da gözler İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. 25 bas puanlık faiz artışı ihtimali piyasada neredeyse tam fiyatlanıyor. Bloomberg ekonomistleri Kasım ayında faiz artışının ardından bir sonraki hamlenin Şubat ayında gelmesini bekliyorlar. Yani İngiltere Merkez Bankası'ndan 2 faiz artışı beklentisi var. Fakat piyasanın beklentileri çok daha şahin. Önümüzdeki 12 aylık dönemde 4 faiz artışı beklentisi öne çıkıyor İngiltere Merkez Bankası'ndan. Gözler 28 Ekim'de açıklanacak bütçede olacak. Özellikle tahvil faizlerinde yaşanan o hızlı yükselişin ardından hükümetin bütçede mali alanı oldukça daralmış durumda. Bankacılık sektöründe vergi artışı beklentisi öne çıkıyor. Bugün İngiltere Maliye Bakanı Healey Bloomberg'ün sorularını yanıtladı ve bu artış ihtimalini göz ardı etmedi açıklamasında. Tabii aynı zamanda güç gelen büyüme verisi sonrası 2026 büyüme tahminlerinde de İngiltere hükümetinin yukarı yönlü revizyona gitmesi beklentisi var diyebiliriz Ece.
3: Ceren, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların detayları için. Ve hemen stüdyoya dönüyorum. Konuğum var. Gazeteci Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi şöyle bir aslında genel konjonktür konuşarak başlayalım. Çünkü küresel anlamda baktığımızda bir miktar oradan içeriye gelelim istiyorum. Tahvil tarafında alımlar dikkat çekiyor. Bir yandan dolar tarafında bir yükseliş görüyoruz. Bunun hani aslında bir miktar daha güvenli liman algısıyla olduğu söyleniyor ama bundan birkaç ay önce aynı tabloyu konuşmuyorduk güvenli liman için. Yani orada birazcık kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Ne oluyor? Nasıl yorumlarsınız durumu?
4: Ya galiba yani oyun değişti. Değiştirdiler ya da büyük oyuncular oyunu değiştirdiler. Yani genelde finansal piyasalarda Santrancın nasıl oynandığını tam öğrendiğin zaman o santrancı kuranlar oyunu değiştirirler derler. Yani ona benzer bir söz tam olarak hatırlayamadım. Burada da bir oyun değişikliği var. Yani bir iki gün ya da geçen hafta diyelim. Geçen hafta oynanan oyun başka, bu hafta oynanan oyun başka artık. Dediğin doğru. Dolayısıyla bunu niye yaptılar, ne tetikledi ya da nasıl bir senaryoda gerçekleşiyor fiyatlamalar? Yani ona baktığımız zaman bir riskten kaçış var. İşte en riskli varlık ne? İşte diyelim hisse senetleri ya da kripto varlıklar. Buralardan kaçış var. Onun için dünya borsalarında da gerileme var ama çok dramatik değil. Dramatik gerilemelerin olduğu piyasalar da var. Yani asıl işte en hızlı yükselen, en çok gözde olan nedir? Yapay zeka. İşte yapay zeka hisselerinde var. Yarı iletkenler endeksinde var. İşte Güney Kore borsasında var. Belki kısmen Tayvan borsasında vesaire. Yani asıl hisse senedindeki gerilemeler buralarda ya da MAG 7 dediğimiz işte 7 büyük hisse senedi. Ama diğer hisselerde de kısmen bu gerilemeler söz konusu. Ama %2'lere, 3'lere varan düzeyde, rekor düzeyinden bu kadar ancak aşağıda dünya borsaları. Çok bir şey değil. Ama bir şey var, kaçış var. Bunun yanında tahvillerde alım çok daha dikkat çekici. Üstelik dünkü yüksek gelen ya da işte son 5 ayın en yüksek şeyi, bir de 3.7'ye çıktı Amerika'da enflasyon. Ayrıca işte çekirdek enflasyon da yükseldi. Ona rağmen...
3: Bugün üretici fiyat endeksi de bir hayli yüksek geldi.
4: Öyle mi? Ne kadar mesela?
3: 0.6 beklenirken 1.3 geldi. Aylık.
4: Çok yüksek yani. Hı-hı. Ben son olarak onu almamışım. Enteresan gelişmeleri izlerken onu izlememişim ama yani o da aynı şeyi söylüyor. Evet, evet. Dolayısıyla faiz korkusu olması lazım. Ve tahvillerin bu sefer ilgi görmesinden ziyade faizin artması lazım. Tahvillere satış gelmesi lazım. Ama ters oldu. Yani dolayısıyla gayet de ciddi bir gevşeme oldu en azından. İşte geçtiğimiz saatlere kadar. Bu da çok kayda değer bir şey. Yani acaba insanı şüphelendiriyor, resesyon hikayesini mi, durgunluk, ekonomide bir durgunluk hikayesini mi satın almaya başladılar? Çünkü ancak o zaman yani bir durgunluk gelecekse o zaman Fed faiz artıramaz, hatta faiz düşürür. Dolayısıyla enflasyon falan da bakmazsın, faizi indirirsin başka türlü, çünkü o krizi şiddetini azaltma mümkün değildir. Ekonomi zaten yavaşlayacağı ya da duracağı için yine ekonomideki canlılığı artırmak için de yine faizi düşürürsün, parasal gevşeme yaparsın vesaire. Dolayısıyla bu beklentiler satın alınıyor olabilir ama bu bir işte şey, şüphe henüz çok fazla ortalıkta belirtisi yok. Şüpheleniyoruz. Çünkü başka türlü olmaz diyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir durgunluk oluyor ise o zaman para riskli varlıklardan çıkıyor. Güvenli liman diye tanımlanan tahvil, Amerikan tahvilleri başta olmak üzere ve Amerikan parası ya da rezerv para olan dolara gidiyor. Sadece dolar para olarak değil ama dolar varlıklarına gidiyor. Dolayısıyla o varlıklara gidebilmek için de önce dolara sahip olman gerekiyor. Petrol fiyatları düşmemişken, şimdi şu anda 104 doları gördüm Brent'te. Yani doğru dürüst düşmemişken, düşeceği de pek umulmuyorken, diyelim ki yani birkaç hafta sonra bu ara seçim de Amerika'da gündemden düşecek. Yani yapılacak 3 Kasım'da. Yani Başkan Trump da seçim sonrası oradayım dedi şeye, Husiler için. Yani seçim sonrası İran'la da aynı şekilde. Yani bir son mu artık bilemem ama yani vurucu daha çarpıcı bir çatışmaya doğru gidebiliriz. Sadece işte açıklama da yaptı yani 8 Ekim'de. Yani ara seçimlere kadar çatışmayacağım, savaşmayacağım. Ama seçimden sonra olacağım. Yani seçimden sonra böyle bir şey olacaksa o zaman petrol fiyatlarında da gerileme beklemek zor. Kaldı ki yani savaş dursa bile üzerine bir anlaşma da yapılsa bile diyelim İran'la Amerika arasında. Daha sonra olacak olan şey bu rezervlerden kullanılan petrolün yerine konması olacak. Dolayısıyla o yerine konma aşaması ki hakikaten Amerika'da da son 40 yılın hatta 45 yılın en düşük düzeyine indi rezervler. Avrupa'da işte rezerv kullanmaya karar verdi. Çin hani rezervleri çok güçlüydü, azalttı ama yani normalleşme aşamasında herhalde Çin de rezervlerini güçlendirmek ister. Dolayısıyla bütün bunları dikkate alırsan o rezervler yerine konurken petrole talep olacak. Tek bir şartla düşebilir petrol. Genel bir resesyon, ekonomilerde gerileme olacaksa dolayısıyla petrole talep düşer. Resesyon çünkü durgunluk. Az enerji kullanımı, daha kısıtlı bir turistik hareket ve malların akışı. Dolayısıyla petrole talep orada azalır. Talep azalacağı için de bu sefer şu olur. Yani petrol fiyatları gerileyebilir ama petrol şeyi doğrulamıyor. Yani petrol fiyatlarının yüksek kalması, 100 doların üstünde olması resesyon beklentisini doğrulamıyor. Yani hasbelkader işte aynı şekilde bakır fiyatları da yani dünya büyümesine duyarlı olan bir şey. Yani orada da ciddi bir düşüş görseydik hakikaten o zaman ya resesyon fiyatlanıyor derdik. Hı hı. Dolayısıyla ama o yönde atılan bir adım diyelim. Yani o resesyonu satın alma konusunda bir gelişme ya da tam da bilmediğimiz, kestiremediğimiz bir oyun değişikliği. Adını önümüzdeki günlerde koyarız.
3: Peki şeyi soracağım hemen çok kısa da olsa sonra içeriye geçeceğim ama bu güvenli liman temasıyla tahvil alıyorlar dedik ya orada artık altın tamamen o noktada çalışmıyor mu? Faizlerin evet yüksek kaldığı için ama hani faizler yükselirken tahvil alımı geldiği için de soruyorum.
4: Çünkü altına evet altın bu İran Savaşı'nın başladığı Şubat sonundan itibaren güvenli liman özelliğini önemli ölçüde kaybetti. Nedeni şu, çünkü savaş tam olarak petrolün çıktığı coğrafyada cereyan ediyor. Ve de petrolün taşındığı boğaz kapandı. İkinci bir boğaz daha kapanıyor ve bu boğazlardan dünya petrolünün yaklaşık %20'si bir boğazdan geçiyordu, taşınıyordu, doğal gaz da öyle. Diğer boğazda kapanırsa bu %30-40'lara falan doğru çıkacak. Gerçi şimdi diğer boğazda kısmen açıldı. Yani Hürmüz Boğazı. Ama petrol artık pahalı. Çünkü gemi pahalı, elemanlar pahalı, riskli bir bölgede pahalı, sigorta pahalı. Ondan sonra Körfez'den tamam taşıma oluyor ama işte görüyoruz ki önce bir gemi ya da tanker yüklüyor, sonra getiriyor bir istasyona. Oradan bir aracı tankere daha nakil yapılıyor. O da nihai tankere bir transfer daha gerçekleşiyor. Bütün bunlar zaman kaybı, şeyi kaybı, enerji kaybı ve maliyetleri artıran şeyler. Sigortacılar da sigorta yapmaya pek yanaşmıyor. Ya da yanaşsa bile çok pahalı. Dolayısıyla nakliye fiyatları çok yüksek. Yani bu da aynı zamanda petrol fiyatlarını yükseltici etki yapıyor. İşte burada bu petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu da tetikledi. Son olarak IMF raporlarında da yayınlandı, yeni yayınlandı, toplantıları sürüyor. Daha yüksek bir enflasyon bekleniyor dünyada. Amerika'da da yükseliyor zaten. Yani bizde de işte 7 puanlık etki yani düşeceği varsa düşmüyor işte. 30'lara takıldık. Şimdi 30'ların altına yeni indik. Enflasyon artacağı için faizler de yüksek kalacak. Hatta yükselecek. Yani ülke merkez bankaları çoğu faiz artırma eğilimine girdi. Bazıları da artırmaya başladı. Faiz düşüren Merkez Bankası aşağı yukarı yok gibi. Yani nadiren böyle bulabiliriz belki bir iki ülke. Ama geneli faizleri tutuyor ve yükseltmeyi düşünüyor. Niye? Enflasyon yükseliyor. Faiz yükselince faiz altının düşmanı, çünkü altın faiz vermiyor. Faizsiz bir enstrüman. Ve de burada tahvil, Amerikan tahvili faizi de yükselince en büyük rakip Amerikan hazine kağıtları. Hı hı. Çünkü onlar şeydi, asıl güvenli liman olardı. İkinci ve arkasında devlet olmayan, sahipsiz ama güvenilir, tarihsel kökü olan bir güvenli liman da altındı. Şimdi Amerikan tahvilinin faizi yükselince güvenli liman ister istemez oraya doğru kaydı. Bir de doların değer artışı buna girince, şimdi hem alıyorsunuz faizi daha yüksek ama aynı zamanda bağlı kaldığı para biriminin değeri artıyor. Çifte kazanç. Hı hı. Dolayısıyla bu koşullarda enflasyon da düşmeyecek hemen, daha da yükselecek. Dolayısıyla bu koşullarda altının güvenli liman özelliği biraz gölgede kalıyor. Ama bazı merkez bankaları da, ki başta Çin olmak üzere, altın alımlarına devam ediyor. Normal şartlarda altının daha da düşmesi mümkün bu aşamalarda ama bu alımlar bunu engelliyor. Dolayısıyla yatay dalgalı bir seyir içerisinde.
3: Peki faizler yüksek kalacak dedik, enflasyon yüksek kalacak dedik ama dolar yüksek kalacak dedik ama içeriye döndüğümüzde hemen o tarafa bağlayayım. Bizim de Merkez Bankası kararımız var. Siz de dediğiniz 30'lara takıldık ama bizde bir faiz indirim beklentisi var haftayadan. Şimdi Bloomberg ET'nde faiz anketi açıklandı. Beklenti konsensus 36 seviyesine çekilmesi yönünde. Ekim ayında faiz kararının, yıl sonu için ise bir 100 bas puanlık daha bir indirim bekleniyor. 35 seviyesi görülüyor. Beklentileriniz sizin de aynı şekilde mi gerçekleşiyor, yoksa farklı bir şey söyler misiniz, ne beklersiniz?
4: Yani aynı şekilde diyebiliriz ama yakın. Yani şöyle, reel faizler düşmeyecek. Burada düşen enflasyon düştükçe faiz onu izleyecek. Hı hı. Ama arada yine yaklaşık 5 puanlık bir reel faiz alan var. O reel faiz Türkiye'yi koruyabilir. Yani hem sermaye çekmede ya da sermaye kayıplarında, hem bu küresel çalkantılar olduğu zaman o hareketleri yumuşatmada gerekli bir şey, yastık. Dolayısıyla o koruyucu. Yani enflasyon düştükçe Türkiye'de faizler düşecek. Ama ben yani diyelim ki bu ortam böyle devam etti, Merkez Bankası o zaman bir puan da indirmeyebilir. Ama gelecek aylarda zaten enflasyon daha da düşecek. Yani yeni yıla adım attığımızda, tamam bu seneyi 28-29'da bitireceğiz. Ama gelecek seneyi düşündüğümüzde, o ilk aylarda eğer kamu kesimi böyle çok yüklü bir zamla yeni yıla girmezse ve özel sektöre kötü örnek olmazsa, bence orada enflasyon düşmeye devam edecek baz etkisi nedeniyle. Yani 4-5 ay daha böyle enflasyon düşerek devam edecek. O zaman baktığın zaman Merkez Bankası'nın alanı sadece 5 puanla ya da 2 puanla sınırlı değil. Yani daha Merkez Bankası evet, yani bir faiz indirimine başlayacak ama bunun devamı olacak. 1 puan sınırlı bir indirim olur. Yani bizim bir atasözü var işte. Yani vurdun mu düşür, verdin mi doyur falan gibi. Yani Merkez Bankası da yani başlarsa hakikaten böyle bir adım var. Geciktirebilir, başlamayabilir, şart değil. Ya yani bir puan çünkü kimseyi memnun etmez. Heyecan yaratmaz. Bekler bir ay daha. Adam akıllı ondan sonra
3: 200
4: başlar.
3: Indir, 200 indir, olur diyorsunuz.
4: Yani şu anda da mesela bu ayda yapabilir 200 puan. Yani kimse bir şey, buna niye 200 puan, acaba devam eder mi diye olabilir. Yani yaban atmam. Herkes bir puan bekliyorsa herkesin beklediğini ben yapmam. Yani daha farklı davranır. Onu söyleyeyim.
3: Ama şu anda diyorsunuz indirmese de kimse şaşırmaz. Bir puan indirse de kimse şaşırmaz.
4: Sonra, bir ay sonraki kararında, çünkü bu sefer bir puan indirecekse 3 puan indirir. Yani önemli olan süreci dikkate alalım. Yani önümüzde bu yıldan 2,5 ay var. Gelecek yılında 4,5-5 ay ile eklediğimiz zaman 8-9 aylık bir süreç var. Enflasyon düşecek. beraberinde faizde düşecek. O zaman dünya faizleri yukarı giderken Türkiye faizleri nominal olarak yürürlüğü aşağı doğru gelecek. Ama reel olarak düşmeyecek.
3: Peki o zaman bu konsensus 100 bas puan dedik ama çok da bir şaşkınlık yaratmaz bu ne yaparsa yapsın gibi bir konuşma yaptık. Şimdi dolayısıyla o zaman bu karar Borsa İstanbul üzerinde çok bir volatilite yaratmaz mı diye soracağım. Buradan gireceğim konuyu aslında biraz daha Borsa İstanbul açısında daha böyle bir genel perspektifi de konuşalım istiyorum. Sizle de konuştuk yayın öncesinde hani şöyle bir 40 yıla baktığımızda en azından hani ne kadar kazandırdı ne kadar kaybettirdi Borsa İstanbul yatırımcısına neler söylersiniz?
4: Yani borsa son 10 yıldır 2013'ten bu yana kıt kanaat bazı yıllarda kazandırıyor. Sadece 2022 yılında dünya birincisi olduk getiride. %111'lik dolar bazındaki getirisiyle İstanbul borsası en çok kazandıran oldu. Bunun dışında kayda değer bir getiri sağlayamadık. Toplamına bakarsan son 10 yılda reel bir getiri yok. Bu üzücü bir durum. Çünkü sermaye piyasası, borsa, hisse senetleri o kısa vadede değil, orta ve uzun vadede kazandıran araçlar. Uzun vadede 10 yıl uzun vadede değil mi? Yani 5 yıl, 10 yıl uzun vadede kazandıramadık. Yani olmadı. Dolayısıyla oturup düşünmemiz lazım. Şu anda fiyatlar çok çok ucuz. Çeşitli nedenleri var. Son fon olayı üzerine bindi, skandalı. O nedenle de ekstra bir ucuzluk geldi. Tam olarak hisse senedinin bence almaz zamanı. Türkiye batmayacaksa, ki bence batmaz bir ülke, yani batmayacaktır da, bu hisseler bence eninde sonunda yükselecek. Çok da böyle uzun şeyi yok. Çünkü bu kadar sıkı parayla, bilmem neyle gideceğimiz fazla yol da yok. Yani sonuna geldik. Sıkı para şeyi de bir ölçüde gevşetilecek. Ekonomi de canlanacak. Dolayısıyla faizler de işte en azından nominal olarak düşecek. Burada yani ortada en ucuz, en cazip olarak hisse senetleri var. Yani dolayısıyla burada belki yani şeyden başlamak üzere şirketlerden hisse geri alımları yapabilirler ki yani kamu kesimi farklı şekillerde destek verebilir. Kurumsal yatırımcılar var. Borsanın dönemi sahip çıkılması gereken bir dönem. Yani şu anda buradan hakikaten şimdiye kadar gelir elde eden şu ya da bu şekilde faydalanan bir kamu kesimi var. Kamu kesimini burada sahip çıkması gerekir. Zor bir dönem Borsa İstanbul için. Özel sektör, şirketler kesimi şimdiye kadar hakikaten buradan faydalandı. Benim 40 yıllık hesaplamama göre yaklaşık 100 milyar dolara yakın öz kaynak sağladılar şirket kesimi. Yani 600'e yakın şirket halka açıldı. Bazıları halka açıklık oranını yükseltti. Bazıları sermaye artırdı ve halka açıklık oranın üzerinden kaynak sağladı. Bedelli sermaye artırımıyla. Bunlar hesapladığınız zaman 100 milyar doları buluyor. Bugün reel sektörün toplam öz varlığı nedir dersen bunun iki katı ya bulursun ya bulamazsın. Yani reel sektörün şu an elde ettiği öz sermayenin yarısı borsada. Dolayısıyla buraya hakikaten bu zor dönemde sahip çıkılması gerekir. Çünkü işlem hacmi düştü. Düşmesi de gerekiyor bence. İşlem hacmine boşu boşuna bir önem atfediyoruz. Zamanından beri, ilk çıkışından beri işlem hacmi üzerine böyle bir termometre gibi başarı ölçümüzü orada ölçüyoruz. Çok yanlış da yaptık. Eğer bir başarıysa...
3: Neden normalde daha hani önemsediğimizden daha az önemli bir gösterge?
4: Kalite yok. Yani ne, yani işlem hacmi yapıyoruz da ne oluyor? Yani kim kazanıyor? Son 10 yıldır kazanamadığımızı söylüyorum. Rakamlar ortada. Yani dolar bazında yarı yarıya düşmüşüz. Yani gayet yüksek reel kayıp var. Dolayısıyla yani bu borsayı kısa vadeli alsat yaparak, ki bunun adı borsa oyunudur, borsada oyundur. oyun oynayarak bir yere varamadık. Sadece işlem hacminde İstanbul Borsası'nın en iyi olduğu alan ve dünyada sıralamalarda hep öne çıkıyor. İşlem görme oranı diye bir oran var. İstanbul Borsası da bunu yayınlıyor. Türkiye burada ilk 5 arasında her yıl bütün hisse senetleri toplamına böyle 3-4 kez takla attırıyoruz ve bazı yıllarda dünya birincisi. Ya bırak onu, yani bir getiride dünya birincisi olalım ya da sürdürülebilir bir getiri sağlayalım. Evet. Buraya katılan yatırımcılar da para kazansın. Kötü mü olur?
3: Peki. Abdurrahman Yıldırım gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu, çok çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
3: Ve noktalıyoruz efendim günden kalanları. Kısa bir ara 60 dakikada beraberiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Dün itibariyle özellikle İstanbul'da yoğun yağışları konuşuyoruz ve bunun etkilerini de görüyoruz. Gerek evlerde gerek yolda yaşanan sıkıntılarla birlikte. İlk bölümde bu tarafı konuşacağız. Top Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizimle birlikte olacak. Sigorta süreçlerinin nasıl işleyeceğine dair bir miktar bilgi almak isteyeceğiz kendisinden. İkinci bölümde Alaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Borsa İstanbul açısından tedirgin edici bir günde 12 binin altını test ettiğini gördük. Öte yandan küresel piyasalara baktığımızda bu hafta içerisinde dün önemli bir tüfe verisi karşılamıştık. Bugüne geldiğimizde ise ABD tarafından üretici fiyat endeksi beklentinin oldukça üstünde geldi. %0,6 bir yükseliş beklenirken %1,3'lük yükseliş dikkat çekiciydi. Aylık bazda olarak kaydedildi. Her yerini konuşuyor olacağız. Hepsine değiniyor olacağız daha doğrusu. Üçüncü bölümde Ege Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tuğran Göktan bizimle birlikte olacak. Sanayinin dinamiklerini konuşacağız kendisiyle ve son bölümde Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu bizimle birlikte olacak. Cari denge verisini aldık hafta içinde. Öte yandan bugün bütçe verisini aldık. Detaylandırmaya çalışacağız. Ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Bloomberg HT'nin Ekim ayı faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 bas puan indirerek 136 seviyesine çekmesi bekleniyor. Yıl sonu politika faiz beklentisi ise değişmeyerek %35 seviyesinde kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre fon soruşturmasının ardından 3 hafta üst üste çıkış yaşanan para piyasası fonlarında düzenleme açıklamaları sonrası ilk kez artış kaydedildi. Para piyasası fonlarının büyüklüğü 9 Ekim haftasında 30 milyar TL arttı. Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında yılın en yüksek aylık açığını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe açığı Eylül'de 532,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolara artarak 171,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler ise 6,4 milyar dolarlık artışla 44,2 milyar dolara ulaştı. ABD'de üretici fiyat endeksi Eylül ayında artan enerji maliyetlerinin etkisiyle yıllık %6,3 artarak 4 yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini kaydetti. Endeks aylık bazda ise %0,6'lık beklentiye karşılık %1,3 yükseldi.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Top Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut'la beraberiz. Levent Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Valla İstanbullu olarak yağmurla boğuşuyoruz. Bugün biraz daha iyi durumlar diyelim. Sizler de iyisinizdir umarım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyiyiz ama tabii görevimizin başındayız. Biliyorsunuz sigorta acentesi. Poliçeyi sattıktan sonra 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Şu an tam zamanı, daha önceki sel, su, doğal afetler ve deprem hasarlarında olduğu gibi acente olarak 7/24 şu an görevimizin başındayız. Müşterilerimize hizmet ediyoruz, hasar dosyası açıyoruz, hasar ihbarlarını alıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Çok önemli bir süreç şu an bizim için. Hem hizmeti vermemiz hem de vatandaşlarımızın yarasını sarmamız açısından çok önemli. Ben dolayısıyla sel felaketinde zarar görmüş olanlara geçmiş olsun. Ölen vatandaşlarımızdaki iki kişi ölümümüz var İstanbul'da, insan can kaybımız var. Onlara ve başsağlığı, ailelerine de sabır diliyorum.
0: Evet, biz de başsağlığı ve ailelere sabır diliyoruz bu süreçte. Peki şimdi birazcık sigorta süreçlerini konuşalım. Konutlarda ve iş yerlerinde oluşan hasarlar hangi sigorta poliçeleri kapsamında karşılanıyor? Bundan sonraki süreçler nasıl ilerleyecek? Bir miktar bize açıklayıcı, bilgi verici detaylar aktarırsanız çok seviniriz. Mağdurlar açısından.
1: Şimdi öncelikle şöyle, şu an valilik kayıtlarına göre 808 tane konut ihbarı, hasar ihbarı, 2 can kaybı, 280 iş yeri hasarı, 76 araç, ama bu tabi bugün daha henüz başlamadı. Biz bu rakamların çok çok daha üzerlerine çıkacağını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu herhalde 3000-5000'leri bulur diye, 3-5 misli daha yükselir diye düşünüyoruz. Ve burada öncelikle vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli konu şu ki, bir öncelikle tabii kasko sigortası olanlar araçları eğer ki selden zarar gördüyse ve o araçların poliçelerini alırken özellikle acentelerden, profesyonel acentelerden alınan poliçelerde pek eksik olduğunu zannetmiyorum ama özellikle dijital kanallardan, internetten, altı sigorta şirketlerinin direkt kanallarından alınan poliçelerde özellikle eksiklikler olabiliyor. Çünkü burada insanlar fiyat ucuz olduğu için gidip acente dışından poliçe alıyorlar. Acentenin asli görevi sigorta poliçesindeki teminatları açık bir şekilde sigortaya iletmek. Ne aldığını ne sattığını her iki tarafında bilmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediliyor. Dolayısıyla eğer kasko sigortası var ise, ki biliyorsunuz 4 araçtan bir tane sigortalı. Türkiye'de, İstanbul'da şu an 940 bin tane yangın poliçemiz mevcut. 710 bin tane adedi bunun konut, 22 bin adedi sanayi sektöründe yapılan poliçeler, 208

0: durumlarında herhangi bir muafiyete gerek kalmaksın bu hasarları kesinlikle ödenecektir. Tamiri mümkün olmayanların araçları piyasa değerleri üzerinden pert otel dediğim işlemle pert edilerek perte ayrılarak bedelleri vatandaşlarımıza ödenecektir. Yani sigortası olan ve doğru poliçe almış olan vatandaşımızın kasko sigortası da mağdur olma gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir kere bunun net olarak altını çizmek istiyorum.
1: Yani araç hasarları araç hasarları ve eşyada tamamı karşılanıyor mu? O noktada hani bir miktar daha açıklayıcı olabilir misiniz?
0: Kasko sigortasında eğer ki sel teminatı var ise ve muafiyet yok ise hasarın tamamı karşılanacak. Ama sel hasarı yoksa poliçede bazen ucuz olduğu için alınan poliçelerde, acente dışında alınan poliçelerde bunlara dikkat edilmiyor ve sigortaya bunlar net olarak aktarılmadığı için eksiklikler olabilir. Ama %90 poliçede sel teminatı vardır ve bunların hasarları tamamı net bir şekilde ödenecektir. Konut sigortalarında ise konut sigortalarında da %2 bir muafiyet vardır. Gerek bina gerekse eşya sigortalarında. Dolayısıyla konut hasarlarında da %2 ama bununla ilgili de sınır vardır. Bazı şirketlerin poliçesinde 30 bin lira, bazılarında 1000 dolar gibi, 1500 dolar gibi, euro gibi muafiyetler vardır. Ama bu sınırlıdır bu muafiyetlerde. Yani belli bir aşamayı, yani 1000 doları aşamaz, 1000 euroyu aşamaz gibi. Dolayısıyla üzeri tamamen ödenecektir. Yani onlarda da bir sorun olmaz. Muafiyetin dışındaki sigortalı konutlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. İş yerleri, gerek sanayi ve gerekse iş yerleri poliçelerinde de her değerin binanın değeri üzerinden %2, emtia bedeli üzerinden %2, makine ve demirbaşlar bedeli üzerinden de %2 muafiyet vardır. Ancak her halükarda muafiyet miktarı 50 bin euroyu geçemez. Böyle de yani sigortalıyı koruyucu maddeler vardır. O nedenle muafiyetin dışındaki sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasarlar kesinlikle ve kesinlikle en kısa sürede ödeneceğini ben buradan net olarak sözünü verebilirim vatandaşlarımıza.
1: Top Türkiye Sigorta Ajanteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Hemen bir diğer konuğuma geçiyorum. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte, her perşembe olduğu gibi hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ece, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. Şimdi hemen bir yurt dışından başlamak istiyorum. Çünkü baktığınızda hani dün TÜFE'yi konuşuyorduk. Evet, o hani belli noktalarda yüksek geldi ama bugün özellikle üfe verisi dikkat çekiciydi. Yani aylık bazda %1,3 Amerika için ciddi bir rakam olsa gerek. Dolayısıyla bir sormak istiyorum, yani bu veriler bir oyun değiştirici olur mu ABD ekonomisi açısından, daha doğrusu Fed açısından?
2: Yani olabilir tabii, bunun önümüzdeki ayları da izlemek gerekiyor ama tam da seçim atmosferi öncesinde uzun zamandır konuştuğumuz enerji maliyetleri üzerinden evet, yani bir enflasyon kalıcılığından bahsediliyordu. Son 3-4 aydır da istihdam tarafında bir ayı dışarıda bıraktığımızda orada da aslında zayıf verileri görüyoruz. Fed için istihdam ve enflasyon yani önceliği olduğunu düşünürsek politikalarında karar verirken, burada en azından üretici fiyatında biraz daha kemikleşen, yani enflasyonu manşet tarafı da biraz daha destekleyebilecek o yükseliş hamlesinin bu ay biraz daha net bir şekilde ortaya çıkması aslında bana kalırsa gecikmeli bir enerji maliyetiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Buna rağmen tabii çok kritik bir dönemdeyiz. Şimdi toplantıda bu baz alınıp bir faiz artışı da gelme ihtimalinin hala ben düşük olduğunu düşünüyorum. Ama seçim sonrasındaki özellikle enerji maliyetleri üzerindeki gelişmeler, yani Amerika'nın uygulayacağı o stratejik Orta Doğu planı nedir? Bunu gördükten sonra eğer değişmeyen bir yüksek maliyetli enerji durumu söz konusu olursa, burada hem bu senenin sonu için hem önümüzdeki yıl için biraz daha yüksek bir faiz tarafında, yani manşete de yansıyacağını düşünürsek bu üretici fiyatının, burada daha sıkı kalmak isteyen bir merkez bankası olabilir. Bu dünyanın farklı bölgelerinde de benzer, biraz daha kademeli geliyor aslında enflasyon ama burada...

0: yeni dönemde özellikle kış aylarına girerken bunun da etkisini diğer merkez bankaları için diğer bölgelerdeki o enflasyonist yapının bir örneği olarak bakarsak dolayısıyla onlar için de etkili olabilir. Ben çok net bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Yani bunun yanı sıra burada borsalar üzerinde tahvil faizleri üzerinde geldiğimiz noktada belki çok böyle keskin bir etkisi olmadı. Hatta biraz daha faizlerin aşağı geldiğini görüyoruz, daha doğrusu tahvil faizlerinin. Ama uzun vade için biraz da piyasa için alarm veren bir veri gibi gözüküyor. Ama 2 ay önceki tarım dışı istihdam verisinde olduğu gibi burada da bunun kalıcılığı noktasında yani bir sonraki verinin ve manşete yansımalarında önümüzdeki ay takip edecek. Tahminen Fed bu gelişmeyi, bu aşamayı da seçim öncesinde beklemek isteyebilir diye düşünüyorum.
1: Peki tahvillerin geri gelmesini nasıl okumak lazım? Tamamen güvenli liman algısı mıdır? Alım
0: Yani
1: gelmesi.
0: burada evet çünkü şeye de bakıyorum, hani dolar tarafına da bakıyoruz. Dün tabii ya yani genelde aslında manşet enflasyon üzerinde bir yorum yapıp üfenin çok fazla fiyatlar üzerinde etkisini görmüyorduk. Dolayısıyla dün o taraftaki enflasyonu gördükten sonra zaten bir kısım Amerika'da tekrar Amerikan tahvillerine çok sınırlı da olsa bir giriş işte geldiği seviyelerde gözüküyordu. Dolayısıyla burada merkezin daha sıkı kalmak gibi bir beklentisi olup işte tahvil faizlerinin de yatırım için belki doğru bir tercihe yönelebileceğini şey düşünmüş olabilir. Yani o bir süredir giriş yapan kurumların biraz daha burada talebi arttırıcı bir etkisi olabilir. Bir de tabii şunu da düşünmemiz lazım. Yani ister istemez bir küresel piyasalarda yavaşlayıcı bir hani yüksek enflasyon, yüksek enerji maliyeti, yüksek borçluluk diyoruz. Yani burada ister istemez hisse senedi piyasalarında son bir haftadır hem Amerika tarafından ayrışmasını gördük. İşte yaklaşık bir haftadır da biz hani Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq %1.000 puanlık geri çekilme oldu. Bunun üzerine bugün bir toparlama var hafif ama yani sonuçta bir alternatif olarak da bu tahviller hem getiri seviyesi olarak hem daha sıkı bir Fed algısıyla birlikte buraya bu girişleri teknik olarak diyelim biraz da yani hani olasılık dahilinde düşünülerek bu girişleri görmüş olabiliriz. Ama bunun devamının geleceğini ilk etapta düşünmüyorum. Fakat belli bir bant içinde hem seçimi hem Fed toplantısını bekleyecek bir tahvil faiz tarafını bu veri sonrası göreceğiz gibi duruyor.
1: Peki ABD hisse senedi piyasalarından bahsettiniz, Nasdaq'taki hareketlilikten. Şimdi öyle şöyle bir baktığımızda son bir haftaya orada hani belki de teknoloji temasının kaymaya devam ettiğini söylemek mümkün olabilir. Şimdi Güney Kore piyasasında Güney Kore'nin biz ikinci kez bu yıl ayı piyasasına girdiğini gördük. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu geri gelmeler bir trend değişiminin başlangıcı mıdır yoksa alım fırsatı mıdır sizce?
0: Yani Ece ben şunu senle de çok kez konuştuğumuz için yani ara seçim ara seçim dedik Amerika'da işte Haziran'ın başından itibaren oraya geldik artık. Şimdi mevcut durumda piyasaları hala itici güç olarak baktığımız teknoloji, yapay zeka veya işte devir değiştiren bu teknolojik gelişim üzerinde bir şey var. Yani bilanço bazlı baktığımızda da ileriye dönük beklentiler açısından da hala o potansiyel bir sektör olarak görülüyor. Fakat yani seçim öncesinde benim görebildiğim sadece bazı beklentilerle gerileyen fiyatlar değil, bir kısım pozisyon azaltılan, şimdi faiziniz yüksek, enflasyon yüksek, enerji maliyeti yüksek, borçluluk yüksek diyoruz. Hani neredeyse bütün çeperi biraz daha böyle negatif oluşabilecek başlıklarla sarılmış durumda. Hemen yanı başımızda bir ara seçim var. Ara seçimde bir güç dengesi değişimi noktası. Hani acaba Trump farklı bir hamle yapar mı? İşte savaşı bitirme noktasında veya özellikle seçim atmosferine daha önceden bir kampanya ile böyle gelip daha güçlü kalır mı? Algısı çok beklendi. Ama şurada 2-3 haftalık bir süreç içerisinde bunların da çok fazla gerçekleşmediğini gören yatırımcı kitlesi o en ne diyelim iyi getirilere sahip hikayesi olduğu düşünülen ama olası bir seçim sonrasında daha hızlı satışların da gelebileceği bir riski de beraberinde getirdiğimiz, yani kısa vadeli beklentilerin daha yakından satın alınması beklentisi doğrultusunda ben biraz burada realizasyonun birçok haber akışına rağmen biraz daha stratejik olduğunu düşünüyorum. O açıdan yani 3 Kasım'a kadar burada zaman zaman iyimser haberler gelse bile, yukarı doğru tepkiler olsa bile bir trend değişiminin başlangıcında olabileceğimizi. Mesela yani Nasdaq 100 için 29 bin henüz kırılmadı. Dolayısıyla böyle teknik seviyelerin de çok kırıldığı, buradan aşağı doğru bir hızlı hareket devamı bekleniyor gibi düşünmemek lazım. Ama en son yükselişin köpüğü de bu son bir hafta 10 gün içinde alınmış durumda. Burada piyasalar temkinli olmaya 3 Kasım'a kadar bence devam edecek. Dolayısıyla yükselişler sınırlı. Aşağı yönlü hareketler biraz daha olasılık dairinde kalabilir diye düşünüyorum. Yani bir kısım pozisyon alınıp seçim sonucu beklendikten sonra diğer kısımla ilgili karar verilecek bir genel teknoloji sektörü de kısa vadeli herhalde gözüküyor şu an için. Böyle bir strateji, böyle bir anlayışa doğru da gidiyorlar.
1: Peki içeriye baktığımızda 12.000'in altını test ettik bugün. 12.000'in üzerinde kapanmayı başardık ama 1 Ekim'den beri ilk defa olduğunu görüyoruz. Şimdi 12.000'in kritik olduğunu biliyoruz. Analistler tarafından da söyleniyor. Sizle de konuşmuşuzdur daha önce. Dolayısıyla hani bugünkü hareketi nasıl anlamlandırmak lazım? Burası kırılırsa yani yarın veya haftaya sonra hangi seviyeleri konuşacağız?
0: Yani şöyle düşünüyorum, dikkat ediyorsan hani yurt dışındaki birçok gelişme artık yine bu düşük hacimle birlikte, yani herhalde dördüncü gün oldu 100 milyar TL'nin altında bir hacim. Bugün bankacılık tarafı da biraz endeksi tuttu. Belki haftaya Merkez Bankası tarafında bir ufak da olsa indirim sinyali, hani o tarafta hala endeksi 12.000 üzerinde tutmaya yarayabilir. Bu arada fon tasfiye süreci içerisinde tahmin ediyorum son birkaç gündür bu 17 tasfiye edilen fonun haricinde 49 adet olması lazım. Yani toplamda 66 fonun da ufak ufak burada satışlarını, gerçekleşmelerini görüyoruz. Onun için biraz endeksi ana hisse gruplarının bazılarında da baskılayan bir işlem durumu söz konusu. Onun için hani şu an o kadar çok içeride uğraştığımız, işte yasa tasarısı geçiyor mu, sorgulamalar devam ediyor, bazı tedbir kararları kişi ve kurumlara alınmaya devam ediliyor. Yani bu ortamda borsada yeni bir alıcının, yukarı doğru bir trendin içeride veya dışarıdaki iyimser bir gelişmeyle birlikte olma ihtimali çok düşük. 12.000-12.400 arasına sıkıştık. Hani illa bir seviye verilecekse 11.750-11.800 ama bu seviyelerin, bu hacimle geldiğimiz noktaların, gerek gün içi yükselişlerin, gerek geri çekilmelerin çok anlamlı olduğu bir dönemde değiliz bana kalırsa. Ve bu ay sonuna kadar da bir süre daha böyle düşük hacimli devam edeceğiz. Yani hem bu yasa geçtikten sonra TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamaları, atacağı adımlar vesaire, ödemelerin, işte bu 4 tane portföy yönetim şirketi içinde o 1 milyon TL bahsedilen üst sınırla birlikte ara ödemelerin yapılması, bazı blokajların kaldırılması, bunlar zaman alıyor. O açıdan nekaat dönemi diyorum ben. Yani hem dışarıda böyle bir süreç devam ediyor, dışarıdan kastım yani piyasanın dışındaki sorgulama, tasfiye vesaire. İçeride de bunun etkisini biz hisse senetleri üzerinde görüyoruz. Bazı hisse senetleri fiyatları düşük olduğu için, bazıları hala yüksek olduğu için çok da böyle sağlıklı bir fiyatlama burada yapıldığını zannetmiyorum. Bilanço dönemi başlıyor haftaya. Bunun çok büyük bir etkisi olacağını da zannetmiyorum. Tamamen yani bir hani şu süreç bir geçsin de ne olacak havasında. Bu arada biz yurt dışındaki İsrail'dir, Amerika'dır, işte Avrupa'daki bazı seçim süreçlerinde atlatıp en azından o sürece de böyle düşük hacimli bir şekilde burada girip bence Kasım ayı ve Aralık ayı ve yeni yılı konuşmamız gerekiyor. Dolayısıyla henüz burada bir trend, bir yön, bu bant aralığındaki hareketin çok fazla değişmesini, yani biraz 12.000'in altına da gelsek beklemediğimi ifade edebilirim.
1: Orada tamamen süreç sonuçlarına kadar bir dar bant hareketi ve düşük hacimli bir Borsa İstanbul takip edeceğiz dediniz. Siz şimdi dediniz ki Borsa İstanbul fon manipülasyonları gölgesinde işte bilanço sezonu başlıyor diyoruz. Bunun da fiyatlamalar üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyorsunuz. Ama öte yandan hani bilançoların nasıl gelmesini beklediğiniz noktada hani en azından pozitif ayrışmasını beklediğiniz sektörler var mı veya takip edilmesi gereken?
0: Yani çok açık söyleyeyim hani 3. çeyrek Eylül sonu, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani bu baktığımızda hani Haziran'da biz biraz işte Amerika ile İran anlaşabilir mantığıyla bir 70 dolarlara doğru en azından kısa süreli bir petrol geri çekilmesi gördük. Ama aynı Mart, Nisan, Mayıs gibi bence Temmuz, Ağustos, Eylül'de enerji maliyetlerinin yüksek olduğu, faizlerin yine yüksek olduğu, dolayısıyla finansman ihtiyacının yüksek kaldı ve aslında pazar payının da yurt dışında biraz daha daraldığı bir Avrupa birçoğuna baktığımızda bir dönem yaşadık. Yani bu çeyreğin değerlendirmesini, finansal tablolarını göreceğiz. Dolayısıyla burada çok fazla ikinci çeyreğe göre bence işte gayrimenkuldür, bankacılıktır, finans sektörüdür. Burada çok inanılmaz bir ivme yakalayabilecek sektör aklıma gelmiyor. Ulaştırma keza yine hani petrol bağlamıyla baktığımızda biraz daha zayıf kalmaya devam edebilir en azından. Daha fazla bozulma değil ama yani ikinci çeyreğe benzer bir bilanço olabilir. Yani öne çıkabilecek şirketler hani savunma sanayinin belli sektörlerini düşünüyorum. Çok da zorlanırız bence çok sürpriz iyi bilançolar açısından. Bilmiyorum şirketlerin kendi bünyesindeki bazı aldığı işleri bitirmesi bunların eğer nakit geçişleri olduysa belki demir çelik tarafı hani kısmen güçlü kalmaya çalışabilir. Yani çok bu açıdan öne çıkarabileceğim de çok fazla bir sektör yok. Ama hisse bazlı 3-5 tane böyle en azından kötünün iyisi diyebileceğimiz bilanço çıkar ama bu bizi yani bence çok gerçekçi bir finansal tablo tarafında bilanço ivmelenmesini iyi ya da kötü anlamda işte yine hacime vurgu yapacağım. Çok fazla bir yere götürmez. Ne olur? Biz bu bilanço dönemini bütün bunları atlattıktan sonra işte yıl sonu finansal tabloları da gördükten sonra 2027'de bir sektör hisse işte veya bir değerlendirme yapacaksak bir data olarak aklımızda tutarız. Yani bu dönemde bile bu şirket işte şöyle iyi şöyle kötü bir bilanço açıklamıştı. Örnek veriyorum faizler inecekse işte biraz daha burada enflasyon düşük kalacaksa dünyada işte savaş bitti ve burada bir ekonomik döngüde artış olacaksa bundan hangi sektörler ön plana çıkabilir diye böyle ikili bir hem finansal tablo hem beklenti açısından o zaman sektör veya hisse konuşulabilir. Şu an çok fazla böyle hani ikinci çeyrekten daha kötü bir bilanço dönemi olur demiyorum. Ama çok fazla ikinci çeyrekten olumlu ayrışabilecek sektörde hisse senedinde çok aklıma gelmiyor. Biraz işte dediğim gibi bütün bu petrol fiyatı, enerji maliyeti, enflasyon, faiz bunlardan kendini ne kadar fazla arındırabilecek şirket varsa ve bu tasfiye sürecindeki fonların da konuşulan olasılık dahilinde işte fiyatlarının etkilenebileceği hisseleri de dışarıda bırakarak bilançonun haricinde zaten geriye çok fazla bir şey kalmadığı için orada çok böyle pozitif olabileceğimiz bir bilanço sezonu olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
0: İyi akşamlar, iyi
1: yayınlar. İyi akşamlar diliyorum. Kısa bir araya gideceğiz ama aranın öncesinde bizim Ekim ayı Bloomberg ET'nin faiz anketimiz açıklandı. Bir detaylarını hatırlayalım ardından kısacık bir ara.
2: Bloomberg ET'nin Ekim ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 17 kurum katılım sağladı. Bloomberg ET'nin faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de gerçekleşecek toplantısında faizi %36 seviyesine indirmesi bekleniyor. Ekim ayı politika faizi için en yüksek beklenti %36 seviyesini işaret ederken en düşük beklenti %35.5 seviyesinde oldu. 17 katılımcının 15'i Ekim ayında 100 baz puan indirim beklerken 2 katılımcı 150 baz puan indirim öngördü. Piyasanın Ekim'de 2026'nın sonuna dair politika faizi tahmini ise son iki anket dönemine göre değişmedi ve %35 seviyesini işaret etti. Katılımcıların 2026 yılının sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %36 olurken, en düşük tahmin ise Eylül anketiyle aynı oldu ve %34 seviyesine işaret etti. Bloomberg HT Ekim ayı faiz anketi katılımcılarının 2027 yıl sonuna yönelik politika faizi medyan beklentisi %28 oldu. En yüksek beklenti %32.5 seviyesi olurken en düşük politika faizi beklentisi ise %25 oldu.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
2: önde. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
5: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
9: var. Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
4: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
10: ...60 dakika kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ege Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Tuğran Göksan bizimle birlikte. Tuğran Bey, hoş geldiniz.
11: Merhaba canım, iyi yayınlar.
10: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sanayici için son dönemde atılan adımlar üzerinden konuşmaya başlayalım. En çok konuşulan noktalardan bir tanesi döviz dönüşüm desteğiydi. 1 Ekim'de hayata geçirildi ama karşı seslerin de geldiğini duyuyoruz. Çünkü orada beklenti bir miktar daha desteğin arttırılacağı yönündeydi. Şu anki haliyle ilgili ne söylemek istersiniz? Getirisi götürüsü totalinde baktığınız paketin ne kadar yararınıza oldu? Neler söylersiniz?
11: Dediğiniz gibi şu an ihracatçılarımızın gündeminde döviz dönüşüm desteği bulunmakta. Bu daha önceki 1 Ekim'e kadar da uygulanan bir destekti. 1 Ekim itibariyle döviz almama taahhüdü ortadan kaldırıldı. Döviz pozisyonunuzun %10'una kadar döviz alabiliyorsunuz. Fakat bunun bir sınırı var. Aynı zamanda bu 15 günde bir belge güncellemesi bulunmakta. Firmalarımızdan döviz pozisyonunun %10'u geçmemesi beklenmekte. Ayrıca destek de bir katma değer hesabına bağlandı. Faaliyet karı artı iş gücü maliyetiyle birlikte toplandığında alacağınız döviz dönüşüm desteğinin tavanına geliyorsunuz. Tabii ihracatçılarımızın zorlandığı bir konu da burada faaliyet karıydı. Üçüncü olarak da limitlerde 100 milyon TL tavanı geldi yıllık olaraktan. Her çeyrek bazında ise 25 milyon TL tavanı uygulanmakta. Bu değişikliklerle beraber %3 almak bir hayli zorlaştı. Tim Başkanımız Mustafa Gültepe, Merkez Bankası Başkanımız ve yetkilileriyle görüşme halindeler. Önerilerimiz var. Eski konumuna gelmesini, hatta sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce beklentilerimiz bu %3'ün bazı sektörlerde ya da bazı koşullarda artması yönündeydi. O olmuyorsa şimdi %3'e yaklaşmasını temenni ediyoruz. Birçok ihracatçı firmamız bunun 1/4'ünü hatta 1/5'ünü almakta zorlanacak gözüküyorlar. Bizim önerilerimizin arasında bu katma değer hesabındaki limit artışı var. Büyük ihracatçı firmaların katma değer hesabı yüksek olsa da 100 milyon TL tavanı olduğu için bundan faydalanamama, bu sınıra takılma söz konusu olacak. Ayrıca da 15 günde bir bildirilecek döviz pozisyon formu bir hayli üyelerimizi zorlamakta. Bunun daha geniş bir frekansta 60 günde 90 günde olmasını temenni ederiz.
10: Peki onun dışında aslında desteklilere baktığımızda geçtiğimiz OVP'de de biraz sanayiciyi daha destekler, hani bir döneme girilmiş gibi okunmuştu. Öte yandan beklentiler de biraz o yöndeydi. Şimdi baktığımızda emek yoğun sektörlerde istihdam desteği uygulaması da var. Dolayısıyla bunun aslında nedenle etkili olduğunu soracağım ve 2027 yılı için ne bekliyorsunuz tekstil sektörü anlamında?
11: Emek yoğun sektörlerde KOSGEB'in çalışan başına 3500 TL'lik desteği gerçekten çok kıymetliydi. Bu verilerle de şunu gösterdi. 2025 yılında ve 2026 yıl başına kadar tekstil, hazır giyim sektörlerinde iş gücü kaybı yaşanmaktaydı. Fakat bu destekle birlikte bu durmuş durumda, hatta sektörlerimizde istihdam artışı görmekteyiz. Bu mekanizmanın doğru çalıştığını gösteriyor. Tabii ki enflasyonla ve artan maliyetlerle beraber de bu 3500 TL'nin daha yüksek noktalara gelmesini, daha iyi bir seviyede desteklenmesini ihracatçılarımız ve tüm imalat sektörlerimiz beklemekte. Bu anlamda 2027 yılında da güncellenmesini bekliyoruz.
10: Şimdi şöyle, aslında genel rakamlara baktığımızda ihracat tarafında üst üste rekorları konuştuğumuz veriler alıyoruz. Tekstil sektörünün de özellikle emek yoğun sektörlerinin de bir miktar daha sıkıntılı dönemlerden geçtiğini biliyoruz. O yüzden hani o tarafı biz size sormak isterim. Tekstil sektöründe durum ne? Tabii ki sektörel ayrışmalar da var. Rakamlara şöyle bir baktığımızda, çünkü Eylül ayında mesela Türkiye geneli ihracatı %15,4'lük artışla 22,5 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkmış durumda. Tekstil sektöründe durum nedir? Ne kadar pay alabiliyorsunuz?
11: Şimdi Türkiye ihracatı 2024 yılından bakarsak tekstil sektörümüz 9,5 milyar civarında bir ihracat gerçekleştirmişti. 2025 yılında da ufak bir düşüşle 9,4 milyar dolara ulaşmıştık. Bildiğimizde de 530 milyondan 515 milyon dolara bir düşüş olmuştu. Fakat ilk 9 ay geldiğimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi bir artış görüyoruz. Özellikle bu yılın ikinci yarısından başlayan bir toparlanma söz konusu. Son çeyrekte de birçok sektörümüzde bunun artmasını bekliyoruz. Bizim sektörümüzde de Haziran ayından beri bir artış yaşanmakta. Bu yılbaşındaki eksik rakamları tamamlamakta. Tabii dünyada özellikle 2025 yılında bir daralma yaşanmıştı. Şimdi gelen verilerle talebin biraz da artmasıyla birlikte hem Türkiye'nin ihracatının artmasını hem de bölgemizin ihracatının artmasını bekliyoruz.
10: Şimdi tekstil deyince tabii ki en önemli emtia pamuk geliyor herkesin aklına. Birazcık o taraftaki durum ne, onu da konuşalım. Pamuk üretimi ve ihracatında da Ege bölgesi önemli bir rol oynuyor, öne çıkıyor. Dolayısıyla pamuk ile ilgili

0: ilgili veriler ne söylüyor ve de bu iyi pamuk dediğimiz şey, iyi pamuk uygulaması ne anlatıyor? Biraz oradaki ayrışmaları da bize aktarabilir misiniz?
1: Pamuk bizim değer zincirimizin en başındaki temel ham maddemiz. Bu gerçekten çok kıymetli. Hem tarımda hem sanayide çok önemli bir emtia. Ülkemiz bugün entegre şekilde üretim yapan ülkelerin başında geliyorsa bu da pamukla başladığı içindir. Bu anlamda ülkemizin pamuk üretimi de çok kıymetli buluyorum. Özellikle baktığınızda organik pamuk üretiminde dünyada ikinci ülkeyiz. GDO'suz pamuk üretiminde de 3 tane ülkede üretim yapılmakta ve en büyük kapasitede bizim ülkemizde. Verimlilikte ise en üst sıralarda gelmekteyiz. Bu anlamda ülkemizden yapılan ihracata da bakarsak yaklaşık 300-350 bin ton arasında da yıllık ihracat gerçekleşmekte. Bu hem iç piyasada kullanılan kıymetli bir emtiamız hem de ihracatını gerçekleştirdiğimiz bir ürün. Aynı zamanda bizim bölgemizden de daha çok sürdürülebilir pamuk ihracatı yapılmakta. Daha katma değerli emtia ihracatı olarak gerçekleşmekte. Tabii 6 Ekim tarihinde İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, Ulusal Pamuk Konseyi ve BCI yani Better Cotton Initiative işbirliğiyle Tarım Bakanlığımız arasında bir protokol imzalandı. İyi tarım uygulamalarında üretilen pamuğumuz artık BCI eşdeğerli sayılacak ve ülkemizin bu sürdürülebilir pamuk ihracatını daha büyük pazarlara, daha kuvvetli bir şekilde, daha büyük bir volümle yapmasına olanak sağlayacaktır. Bu anlamda gerçekleşen protokolün de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu hafta İstanbul'da ICA, Uluslararası Pamuk Birliği'nin yaklaşık 1840 yıllarında kurulan bugünkü pamuk ticaretinin temellerini yapan tüm ticaretin tahkim kurulu ve oradaki karar mekanizmalarını sağlayan organizasyonun ilk defa Türkiye'de bir toplantısı yapıldı. Bu gerçekten çok kıymetliydi. Ülkemiz tekstil ülkesi. Bu anlamda uzun yıllardır bu organizasyonun Türkiye'de yapılmasını bekliyorduk. İsmail Noğutlu ve Ertuğrul Tanrıverdi'nin çok büyük emekleri var. Bu sayede ülkemizde bu organizasyon yapıldı ve 2 yıl sonra da ilk defa bir Türk başkan bu organizasyonun başına geçmiş olacak. Bu İstanbul'daki organizasyonda da bu duyuruldu. Şimdiden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
0: Peki tekstil sektörünün hedeflerini bir miktar daha yakalamak için Ege bölgesinde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: İhracatçı birliğimiz olarak da dijital dönüşüm ve yapay zeka Urge projesi başlattık. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle şu an 16 firmamız dahil oldu. Burada malum dünyada her sektör, her alan dijitalleşiyor. Yapay zekayı maksimum iş planlarının içine koymakta. Biz de kendi üyelerimiz için, kendi ihracatçılarımız için bu projeyi başlattık. Şu anda da ihtiyaç analiz çalışması tamamlandı. Danışmanlık süreçlerine geçiyoruz. Farklı modüllerde ihracatçılarımızı bu noktada destekleyip onların süreçlerinde, ihracatında daha fazla teknolojiyi, dijitalleşmeyi içine koymaya çalışıyoruz. Tabii birliğimizde komitelerle beraber görev dağılımlarını yaptık. Aktif olaraktan çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik malum çok önemli bir konu. Burada da bir önceki Urge projemizde tekstil sektöründe sürdürülebilir rekabetin geliştirilmesi projemizde yaşam döngüsü analizi ELSE danışmanlığında Ticaret Bakanlığımız en iyi uygulama örneği verdi. Bu gerçekten bizi çok motive etmişti. Hem de yeni Urge'miz için de çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarından GreenTex projesi kabulü aldık. Bu da Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerle birlikte oradaki KOBİ'lerin, tekstil sektöründeki KOBİ'lerin işbirliği yapmasını ve yeşil teknoloji sağlayıcılarından destek alaraktan hem karbonsuzlaşma, su ve kimyasal tasarrufu, enerji tüketimlerinin azaltılması gibi iklim dostu projeler yapmak üzere çalışmalara başladık. Bu projede Kasım ayında faaliyete geçecek. O anlamda daha çok üyemiz, daha çok firmamız da bundan faydalanacak. Ayrıca bu yıl içinde Mayıs ayında halı sektörümüzde bir Ülge projemiz vardı. Bununla da Malezya'da dış ticaret heyetimizi düzenledik. Haziran ayında yine Çin'de Urumçi Fuarı'nda tekstil
0: Evet.
1: sektörümüzü birliğimiz olarak temsil ettik. Önümüzdeki ayda da Şangay'da Çin Uluslararası Fuarı'nda da yine Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği olaraktan Türkiye'mizin tekstil sektörünü temsil edeceğiz.
0: Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Turan Göksan, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ
0: Ve
1: olun.
0: son konuğuma geçiyorum. Hemen Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu bizimle birlikte. Nevzat Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ecem.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen size sözü vereceğim. Şimdi bütçe verileri açıklandı. O tarafı bir konuşalım isterim sizinle. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de yılın en yüksek aylık açığını verdi. Eylül'de açık 532,2 milyar TL oldu. Ağustos'ta da bütçede 12,9 milyar TL'lik fazla görülmüştü. Değerlendirmenizi isteyeceğim. Nasıl değerlendirirsiniz bütçenin sürdürülebilirliği açısından bu veriyi?
2: Ecem böyle aylık bakışlar çok fazla anlam ifade
0: Evet.
2: etmiyor. Bu frene basarsınız, harcamayı durdurursunuz veya vergi tahsilat ayı olur, Mart gibi, Nisan gibi tahsilat artar, gelir olur. Bu da bütçede artışa ya da fazlalığa neden olabilir. Bizim burada totalde bakacak olursak 2026 yılı bütçesinde bütçe açığı 2,7 trilyon lira olarak öngörülmüş. 2,7 trilyon. Bu geriye doğru bu 9 aya baktığımızda aşağı yukarı 4-5 ayında belki 6 ayında neredeyse hep böyle ufak iri ufaklık fazlalıklar ya da çok küçük açıklar verildi. Asla yapılan şey frene basmak. Harcamada frene basıyor. Gelirde istenen şey her zaman tabii sağlanamıyor. Dolayısıyla bütçeye baktığımızda bir 2,7 trilyon liralık bütçe açığının 1,8'i yani 1/4'ü gitmiş durumda, tamamlanmış durumda. Zaten yılında 1/4'ü bu şekilde geçti, geriye kaldı önümüzde 3 ay. Muhtemelen yarın da 2027 yılının merkezi yönetim bütçesi mecliste sunulacak. Belki öbür gün olabilir en kötü ihtimalle anayasa gereği olarak. Dolayısıyla bütçenin Eylül sonucuna bakmaktansa 9 ayına ya da yıl sonuna bakmak lazım. Bunun eğer alt açılımlarına bakarsak gelir kalemlerinde 3-4 kalem öne geçiyor. Pardon, gider kalemler 3-4 kalem öne geçiyor. Bunlar personel harcamaları, bunlar özellikle faiz harcamaları ve bildiğimiz transfer harcamaları. Bunlar önemli kalemler. Bütçe harcamalarında mesela personel harcamaları enflasyon %30'un altına düştü malum Eylül itibariyle. Oysa personel harcamaları %40'ın üzerinde. Bu personele ilave harca ödeme yapıldı da personelin hakları iyileştirildi diye anlaşılmasın. Personelin sayısı artırılıyor devamlı. Personel sayısı aynen borçlanma gibi artışı devam eden bir husus. Mal ve hizmet alımlarında da artış var 9 ayda. Bu anlamda bakarsak yani devletin bildiğimiz cari harcamaları, mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri. Faiz giderleri de enflasyon üzerinde %35'ten fazla faizde artış var. Faizin önlenemez bir yükselişinin olduğunu biliyoruz. 2025'te 1,97 milyar liraydı. 2025 geçen yıl. 2 milyar 50 milyon olarak geldi. 2 trilyon affedersin 50 milyar lira olarak gerçekleşti. 2026 yılında bütçede öngörülen faiz gideri 2 trilyon 740 milyar lira 2026'da. Peki bunun 2,2 trilyon zaten ödendi bitti. 2027 yılını içeren orta vadeli programdaki bütçeye baktığımızda 2027 yılı faiz harcaması 3 milyon 975 bin

0: 3 trilyon 975 milyar lira. Yani 4 trilyon lira önümüzdeki yıl faiz ödenecek. Bütçenin büyüklüğü 27 milyar lira. Trilyon lira. Milyarı trilyonu hala karıştırıyorum. Ve özellikle bu açıdan baktığımızda faizlerdeki artışı görüyorum. İlginç bir kalem. Vergilerde beklenen performans fazla yok. Tahsilat oranları şu anda Eylül sonu itibariyle %75 civarında. Yani 100 lira tahakkuk ediyor, 75 lirası tahsil edilmiş durumda. Taksit vadesi gelmiş olanları da dikkate alsan bu rakam gene %100'ü hiçbir şekilde bulmuyor, bulamıyor. 80-83 arasında bir yerde tahsilat oranı çıkmış olacak yılın sonunda. Gece Hanım,
1: dinliyorum hocam.
0: izninizle bir konuyu da söyleyeyim belki bütünlüğü bozmamak adına. Cari transferler içerisinde bazı önemli kalemler var. Cari transferler hükümetin bütçe aracılığıyla karşılıksız yaptığı aktarımlardır. Neler bunlar? Halk Bankası görev zararı olduğunda Halk Bankası'na faiz desteği verilir. Ziraat Bankası'na, tabii küçük esnafa verilen kredi ucuz olduğu zaman o faiz açığını devlet karşılıyor. Aynı şekilde tarımsal kredilerde de faiz desteği sağlanıyor. Mesela sadece halk esnafa, Türkiye'nin şu kadar milyon esnafına 70 milyar lira, sadece 70 milyar lira faiz ödeneği ayrılmış. Bunun 51 milyar lirası kullanılmış. Yani hem rakam düşük hem kullanımı düşük. Ödenek anlamda diyorum. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi faiz desteği bütçede 270 milyar lira olarak öngörülmüş. Bunun 180 milyar lirası kullanılmış. Rakamların totali de düşük. Bunun kullanımı da düşük ya da küçük. Hane halkına yapılan transferler öyle. Tarımsal destek ödemeleri, yani ziraat kredisi dışında tarımsal destek ödemeleri de 167 milyar lira olarak görülüyor. Bütçede sadece 114 milyar lira olarak ödenmiş. Açıkçası bütçede gelir performansı düşük, bütçede personel giderleri yüksek, bütçede faizler almış başını gidiyor. Bütçede transfer harcamaları yeteri kadar hizmeti karşılamıyor. Yani 2026 yılının 9 ay sonuçları bu şekilde özetlenebilir. Yarın açıklanacak 2027 yılı Merkez Yönetim Bütçesi'nin de çok farklı olmayacağını hep beraber göreceğiz. Zaten galiba 5 veya 6 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanan 2027-29 orta vadeli programda da bunun ayak izlerini gördük.
1: Hocam bir dakikamız var ama hiç ben sözü uzatmadan cari işlemler tarafına dair de söylemek istedikleriniz varsa kısa da olsa alayım.
0: Cari işlemlerle ilgili olarak bir onu da aynı Merkez Bankası'nın şeyini zaten önümüzdeki hafta faiz şeyini de göreceğiz. Ama doğrudan doğruya bizim cari işlemlerde bir fazlalık olmasını, cari dengede Ağustos'a itibariyle fazlalık olmasını çok anlamlı değil. Bütün olarak baktığımızda yılın sonunda cari açık 50 milyar dolar olarak öngörülüyor, hedefleniyor. Bu yıllar itibariyle değişmeye 3 aşağı 5 yukarı artan bir şey. Özellikle petrole bağlı olarak cari işlemler dengesi olumsuz olarak kapanacak, bu açık.
1: Peki. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu hocam çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar Ecem.
1: Teşekkürler ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim bir haberimize. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarını bir araya getiriyor. İzleyelim noktalayalım efendim. Yarın görüşmek üzere.
2: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi ilk sanat eğitimlerini İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e gönderilen ve 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, bu nedenle 1914 kuşağı olarak anılan ressamlara odaklanıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 1914 kuşağının Türk resim sanatında sadece bir stil değişimini değil, köklü bir zihniyet dönüşümünü temsil ettiğini belirterek, bu kuşağın temsilcilerinin sanayi nefisede başlayan yolculuklarını Paris'teki atölyelerde olgunlaştırdıktan sonra yurda dönerek resmimize yepyeni bir soluk getirdiklerini söyledi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türkiye İş Bankası ile sanat alanında da işbirliği yapmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, birliktelikten güç doğar. İş Bankası ile sanat alanında kurduğumuz bu ortaklığın herkese örnek olmasını diliyorum. Kurumların güçlerini birleştirmesini ve insanlara sanatı sevdirmesini istiyorum, dedi. İş Sanat'ın Arkas Sanat İşbirliği ile hazırladığı sergi 12 Temmuz 2027'ye dek sürecek.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattalar yönelik. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Yine bir perşembe akşamı Ekonomik Görünüm'de tecrübe konuşuyor. Çünkü sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen benimle birlikte. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Gayet iyiyiz. Sizi de iyi gördük.
1: Ben iyiyim çok şükür. Sizi gördüm. Daha iyi oldum.
3: Yağmurlardan etkilendiniz
1: Ay,
3: mi?
1: Ay sormayın Ayhan Bey ya. Çok fenaydı. Dün gerçekten bir felaket günüydü İstanbul'da yani evet, öyle düşünüyorum. Biz doğal afet yaşadık biz. Eksiğimiz gediğimiz bir yana bu afetin etkisi çok büyük oldu.
3: Çok büyük.
1: Gerçekten insanlar perişan oldular. Kayıplar var. Allah rahmet eylesin yani öyle maalesef. Kötü ki. Yani hiç ummadığınız yerler sel aldı. Ummadığınız bölgelerinde İstanbul'un evlere su bastı filan. Yani çok
2: ama
1: büyük
2: şu var
1: felaket.
2: Yani, şunun farkına varmalıyız. İstanbul'da bundan 50 sene önce var olan derelerin hiçbiri hemen hemen şu anda yok.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla yani bu su intikamını bir şekilde alıyor.
1: Gerçekten öyle.
2: Yani
1: gerçekten.
2: Dün eğer o bölgede Eyüp Sultan Göktürk bölgesinde bu işin hasarı çok görüldüyse Cendere'nin üzerine koskoca bir kent yapılmış
1: kesinlikle
2: olmasından da kaynaklanıyor.
1: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum.
3: Hande Hanım, doğa kendinden alanı asla sizde bırakmıyor.
1: Evet.
3: Bir
1: evet.
3: Punduna getiriyor. O sizin el koyduğunuz, işgal ettiğinizi tekrar geri alıyor.
2: Evet.
1: Gerçekten.
3: Yani doğaya aykırı bir şehirleşme, yerleşme, düzeni kurmak mantıkla bağdaşmıyor. Ondan sonra niye böyle oldu diyoruz. Olacak bu, olur. Ve giderek de iklim krizi nedeniyle bunlar daha da artacak, öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor evet. Bunun yani için önem alabilmek için ne kadar vaktimiz hala var mı yok mu onu da bilmiyorum. Çünkü müthiş bir yapılaşma içerisindeyiz. Bir mega kentte yaşıyoruz hani İstanbul için baktığınızda. Ama yeni yapılaşmaları en azından yaparken biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yani işte adı üstünde Büyük Dere Caddesi. Adı üstünde yani. Caddenin evet, adı dere. Evet. Ama biz oraya gökdelenler yaptık.
3: Kağıthane Deresi,
1: Kağıthane
3: adı üstünde.
1: Kağıthane Deresi, adı üstünde. Yani. Dolayısıyla
3: Riva Deresi, adı üstünde ya. Buralara
1: insan,
3: niye yapılıyor?
1: İnsan hatası çok burada ne yazık
3: tamamen,
1: ki. Çok
3: tamamen,
1: yani.
3: Vadilere ve derelere yerleşim yapılması. Oraları tabiatın kendine bırakacaksınız.
1: Evet.
3: Doğanın kendi konumuna, kendi hareketine, kendi perspektifine bırakacaksınız. Oraya müdahale ederseniz doğa o gün belki almıyor ama er veya geç onu geri alıyoruz.
1: Evet, neyse geçmiş olsun diyelim.
3: Geçmiş
1: İnşallah
3: olsun,
1: bir daha yaşamayız ama çok büyük hasarlar var, zararlar, ziyanlar var, kayıplar
2: maalesef
1: var, daha kötüsü. İnşallah bir daha başımıza gelmez
3: İnşallah
1: ve gereken önlemleri alabildiğimiz kadar alırız. Aksi halde Ayhan Bey'in söylediği gibi doğa her türlü ondan aldığımızı bizden geri almaya niyetli yani. Onu görüyoruz her türlü. Şimdi bu akşam dedim ki biraz rekabet konuşalım. Dünyada küresel rekabetin bütün kuralları yerle bir oldu. Yeni değil, uzun bir süredir bunların değiştiğini görüyorduk zaten. Ama bugün geldiğimiz noktada artık gözümüzün önünde her şey, geride değil. Hani vizyonerlikten bahsederiz ya, o kimdir vizyoner kişi ya da işte vizyoner bakış açısı? Olmayanı görebilmek ya da henüz gözümüzün önünde olmayanı. Biz orayı biraz geçtik galiba şimdi geldiğimiz noktada. Konuyu da düşünürken biliyorsunuz Avrupa yani Amerika'nın da olduğu gibi bütün dünyada aslında bu trendi geliştirdiler. Herkes bir kendi kendimize yetelim telaşında. Biz üretelim, biz yapalım. Küreselleşmeden nedense bir şekilde vazgeçildi. Ve geldiğimiz noktada daha korumacı politikalar, daha kendi içine dönük, daha kendi çıkarlarını önemseyen ülkeler ve ticaret ortamı. Şimdi Avrupa'da bu amaçla Made in EU diye bir yapı üzerinde çalışıyor. Henüz bir karara bağlanılmış değil ama bu Made in EU'nun Türkiye'ye çok negatif etkileri olabilir. Biz bunu da yeni konuşmuyoruz. Uzun zamandır konuşuyoruz. Hatta iş dünyası bununla ilgili bir takım lobicilik faaliyetleri de yapıyorlar, yapmaya
2: evet,
3: çalışıyorlar.
2: Evet.
3: Yoğun yapıyorlar.
1: Yoğun bir şekilde yapıyorlar. Ama tabii tek başına iş dünyasının ya da bir bütün olarak buna bakmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi 30 Kasım 1 Aralık gibi bir karar verilmesi bekleniyor. Şimdi ilk bu masaya geldiğinde bahar aylarında daha sanki biz olayın içerisindeymişiz gibi görünüyordu. Ama şimdi gelinen noktada biraz siyasetin de etkisiyle Türkiye aleyhine bir durumda söz konusu olabilir. Avrupa bizim en büyük ihracat pazarımız, en büyük partnerimiz ve ne kadar farklı pazarlar yaratmaya çalışıyor olsak da ve bu konuda da başarılı olsa da ihracatçımız hala orası önemli bir kale ihracat için, rekabet için. Şimdi geldiğimiz noktayı bir kere nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Türkiye'den bu anlamda tırnak içinde vazgeçer mi? Vazgeçerse bizim kaybımız ne olur? Onların kaybı ne olur? Fırsatları var mı bu işin? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayhan Beyciğim, sizle başlayalım.
3: Hande Hanım, tabii Avrupa sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye için oldukça önemli bir pazar. Sadece önemli bir pazar değil, ortak savunma anlamında da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son yıllarda NATO'yu Avrupa'nın biraz daha gerisine çekmek yönündeki kararıyla Avrupa Türkiye güvenlik işbirliği de oldukça önemli hale geldi. Nitekim kuzeyde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, orada deniz seyri sefer ticaretinin güvenli şekilde yönetilebilmesi, yürütülebilmesi, Orta Doğu'daki savaşlar, İran savaşı ve bugün Yemen'e sıçrayan konumda Türkiye'nin jeopolitik önemi Avrupa için vazgeçilmez bir noktada. İkincisi, özellikle bu göçmen krizi ve buna bariyer olma açısından da Türkiye oldukça büyük jeopolitik bir konum arz ediyor. Dolayısıyla işin jeopolitik tarafına baktığımızda öyle Avrupa Birliği Türkiye'yi kolay kolay gözden çıkarabilecek bir durumda değil. İki nedenle, biraz önce dediğim hem savunma işbirliği ve savaşın ortasında veya savaşın tam kuzey-güney ekseninde Türkiye'nin çok önemli bir denge unsuru olması nedeniyle, ikincisi de bu göçmen krizleri ve iltica hareketlerinin hareketlerine Türkiye'nin bariyer olması açısından oldukça büyük önem arz ediyor. Ama bu başka bir faktörü de bir yere getiriyor. Yani gerek Avrupa Birliği'nin tutumundan, gerek bizim bazı mükellefiyetleri zamanında yerine getirmememiz nedeniyle iki tarafta da bir kopuş demeyeyim ama uzaklaşma oluştu. Hı hı. Yani Avrupa Birliği bir yönüyle bizi kapıda tutuyor, alacakmış gibi alıyor, almıyor, vize muafiyetini bile kabul etmedi, oraya bile gelemedi. İkincisi de Türkiye'de Avrupa Birliği'nden kopamıyor, kopması mümkün değil. Çok geniş tarihi, siyasi ve ekonomik bağları var. Yani Avrupa, şuna bakın, Osmanlı İmparatorluğu bir Avrupa İmparatorluğu.

0: Avrupa'dan kopması mümkün değil. Fakat bu arada Gümrük Birliği'ni maalesef geliştiremedik. Gümrük Birliği bugünkü geldiğimiz konumda Hindistan'la yapılan anlaşmaya, diğer STK anlaşmalarına bakarsak çok geride kaldı. Yani şu anda bizim lehimize işlemiyor, aleyhimize işleyen düzeye geldi. Bunun hem tarım, hem hizmetler, hem de kamu alımları yönüyle modernize edilmesi lazım. O da yetmiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegre olabilecek sürecin de önünün açılması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz Ukrayna, Arnavutluk, Moldova vesaire tek pazara entegrasyon yönünden sektörler bazında bir entegrasyon planı yapıyorlar. Türkiye o platformda da yok. Türkiye o platformun da gerisinde. Halbuki Türkiye bugün çok önemli bir ülke. Gerçekten Avrupa için de dünya içinde bulunduğu hem jeopolitik hem stratejik konum hem de nüfusu, üretim düzeyiyle geldiği yer, sahip olduğu ekonomik güç, insan kaynağıyla Türkiye kimsenin öyle kolay kolay gözden çıkaramayacağı veya göremeyeceği bir ülke değil. Türkiye gerçekten çok önemli bir ülke. Ha, biz bu konumuzu iyi değerlendirebiliyor muyuz? Orada benim soru işaretlerim var. Hem politik siyasi yönden hem ekonomik yönden. Bizim iş insanımız da Avrupa'nın bu pozisyonunu hep böyle devam edecek. Bu üretim strüktürüyle, bu üretim yapısıyla devam edecek zannetti. Kendini yenileme, değiştirme, dönüştürme yönünde olağanüstü bir gayret sarf etmedi. Daha önceki programlarda söylediğimiz gibi geldiğimiz düzey 2000'lerin başında, 2000'lerin 2010'lara hatta 2015'lere kadar yetiyordu. Ama 2015'ten sonra bu değişen dünya ve değişen dünya dinamikleri, hele özellikle 2008'den sonra, 2008 krizinden sonra değişen dünya dinamikleri pandemiyle beraber bambaşka bir yere doğru savruldu. Biz o değişimi çok iyi algılayamadık. Yani başta da konuşmanızda belirttiğiniz gibi rekabet düzeyinde teknoloji olarak, insan kaynağı olarak, üretim yapısı olarak, üretim platformu olarak bu değişimi yeteri kadar iyi algılayamadık. Ve bugün geldiğimiz yerde biz bu dönüşümün sıkıntılarını yaşıyoruz. Ama bu dönüşümü tek başına özel sektörden beklemek de pek hakkani de değil, doğru da değil. Dünyanın her tarafında kamu imkanları, kamu kaynakları ve gücü bu dönüşümü değiştirmede öncü rolü görür. O öncü rolünü kamu ile beraber özel sektörün birlikte planlayıp, birlikte yönetip belli bir plan ve program çerçevesinde belli bir periyotta çok hızlı biçimde uygulama mecburiyeti var. Yoksa biz bu trenin gerisinde kalırız. Evet, pazarı çeşitlendiriyoruz, ürün gamımızı çeşitlendiriyoruz. Bugün Avrupa dışında başka pazarlara doğru da bizim insanımız mücadeleci. Evet. Ve hakikaten inanılmaz şekilde mal satabilmek için bu düşük kurlara rağmen olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Ama bunların hepsinin bir duvarı var, hepsinin bir sınırı var. Ben o sınıra geldiğimizi düşünüyorum. Buradan artık yeni bir şekilde atlamak, yeni bir platforma, yeni bir paradigmaya geçmemiz lazım. Aksi halde rekabette çok geriye kalabiliriz.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet Beyciğim? Bir genel değerlendirme de sizden alayım, sonra detaylandırırız.
2: İlk Avrupa Birliği ilişkilerine bakarsak bence işe bir de Avrupa tarafından bakmakta yarar var. Yani Avrupa kendi içerisinde bir sürü sorunla mücadele ederek ve önemli oranda da siyasi risk alarak bir kaotik bir ortamın içerisinde. Hı hı. Önce İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, işte Fransa'da lise öğrencileri sokaklarda, ki bu önemli bir hadisedir. Çünkü dünyadaki bütün kırılmalar ne hikmetse Fransa'dan başlar. Yani 1789 ihtilali Fransa'da olmuş ve sonra bütün dünyada önüne geçilmeyecek sonuçlar doğurmuştur. 1968 öğrenci gençlik hareketi Fransa'da başlamıştır, Paris'ten bütün dünyaya yayılmıştır. Bu arada söyleyeyim, Amerika'da 68 kuşağının ilk eylemi benim mezun olduğum üniversitede olmuştur.
0: Demek eylemleri Mehmet Bey başlattı.
2: Türkiye'de de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde olmuştur hasbelkader. Ben o iki okulda da okudum ve mezun oldum. Dolayısıyla şu anda lise öğrencilerinin sokağa çıkması önemli bir gelecek kaygısıyla gençlerin çok ufak yaşlardan itibaren umutsuz yaşadığını gösteriyor Avrupa'da. Avrupa'ya baktığınızda, Fransa'ya baktığınız zaman işte Arap nüfus, Afrika'dan gelenlerin nüfus artış oranları Fransızları geçiyor. Fransa büyük bir borç batağının içerisinde ve başkanlığı

İki önemli adayı, bir solda bir sağda, ikisinden hangisi, yani Mélenchon veya Le Pen, hangisi seçilirse seçilsin Avrupa Birliği'nden ayrılmayı konuşacaklarını söylüyorlar. Bundan 3-5 sene önceye kadar lider gösterilen Almanya'nın içine düştüğü durumu zaten görüyoruz. Otomotiv sektörü ve diğer sektörlerde yaşananlar. Güney Avrupa zaten eskiden beri hep öksürüklü bir yapıda. Ve tabii bütün bunun içerisine bir de güvenlik kaygısı gelince ve de NATO deyince ki benim artık derdim Rusya ile değil, benim derdim daha doğudaki Çin'le ve İran'la ve hani NATO'nun güneyiyle, güney kanadıyla ilgili deyince Avrupa'da da çok ciddi bir güvenlikle ilgili harcama yapmak zorunda kaldı. Yani milli gelirlerinin önemli kısmını güvenliğe ayırmaya başladı ve dolayısıyla bütün bunlardaki ilk reaksiyon bizde de olduğu gibi korumacılık, sınırlarına çekilme ve bunun üzerinde popülist politikalar geliştirme. Yani baktığınız zaman bugün rastlantı değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki birçok ülkede mevcut ya da önemli adaylar ve bütün ülkelerde buna benzer siyasi gelişmeler yüksek oy alıyor. Aslında bu hep gelecek kaygısı, belirsizlik, belki kısmen teknolojinin yarattığı, bir taraftan da işte iklim değişikliğinin göçü hızlandırma eğiliminde olmasından kaynaklanan bir kaotik yeni arama ortamı var. Yeni bulunamadığı için de mevcut içerisinde popülist politikalarla, korumacı politikalarla devam etme mecburiyeti. Yani dolayısıyla Avrupa eğer Made in Europe'la bir şey yapıyorsa bu korumacı politikalarının neticesi olarak yapılır. Şimdi baktığınız zaman sırf gelişme bu değil ki, Kanada Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor. Yani bir taraftan. Bir taraftan Amerika diyor ki ya işte Rusya'ya karşı Ukrayna'yı niye bu kadar savunuyoruz'a gelen laflar, işte oradan dizel almalar Amerika'ya Rusya'dan. Yani dolayısıyla dünyada yeni bir denge arayışı var, bu kesin. Ve bu Türkiye'de de var. Şimdi bu, hatırlayın, bu sene Ocak ayında Davos'ta Kanada Başbakanı ilginç bir konuşma yapmıştı. Yani biz bugüne kadar her şeyimizi NATO'ya ve Amerika'ya bağladık. Yani orta büyüklükte ülkeler olarak, bunu aslında işte Türkiye'de dahil, Fransa, Almanya falan da dahil, oradan bakınca orta büyüklük, yani Çin'le Amerika dışındakiler. Bunun yanlış ve eksik olduğunu görüyoruz. Bundan sonra biz yeni birliktelik anlaşmalarına gitmemiz lazım dedi. Yani eski ezberlerimiz, işte NATO gibi, Avrupa Birliği gibi eski ezberlerimizin yetmediği yeni bir dünya düzenine ihtiyaç var. Ve bunun içerisinde de Türkiye'nin de tekrar yer alması var. Yani bakıldığı zaman biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve işte Amerika'nın egemen güç olmasından kaynaklı bir NATO ile yol almışız. Atatürk Batı medeniyeti demiyor lafında. Münhasır medeniyet seviyesi diyor. Yani evet, o gün gelişmiş olan hangisiyse, yani dinamik bir yapıyı kastediyor. O gün gelişmiş olan kültür hangisiyse, gelişmiş olan hangisiyse o tarafta biz konumlanmalıyız diyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de bütün bu değişim, büyük değişim içerisinde yeni bir konumlanma ihtiyacı var. Şimdi bu gümrük birliği mi, bence tartışılır. Çünkü gümrük birliği eski ezberin parçası. Eğer Avrupa Birliği yoksa gümrük birliği bunun neresinde? Ya da Avrupa Birliği gümrük birliği yoksa da Made in Europe varsa Türkiye bunun neresinde? Yani dolayısıyla Türkiye'de bütün bu gelişmelerde kendi safını ve duruşunu çok net şekilde belirlemek zorunda. Şimdi bu belirsizlik olduğu zaman Türk ekonomisi zaten, bakıyoruz, ihracatımız ithalata yetişmiyor. Eksik üretiyoruz. Evet. İşte rakamlar neredeyse eksik noksanların ilavesiyle 55-60 milyar dolarlara doğru cari açık sene sonunda gidiyor. Hani bunun içinde petrolün vesairenin de payı var ama şimdi böyle bir ortamda Türkiye yaptığı ihracat zaten eksik. Ama eksik yaptığı ihracatın da 2/3'ü enerji ve veya emek yoğun sektörlerden oluşuyor. Dolayısıyla bizim bu iki sektörde de normal koşullarda rekabet şansımız çok düşük. Eğer
daha yüksek teknoloji, daha yüksek katma değere doğru gidemezsek yani.

0: Tekstilde herkes işte 3 dolarlık 5 dolarlık kumaşı üretmeye kalkışırsa Orta Doğu'dan, uzağında, Güney Asya'da vesaire birisi bundan daha ucuza ürettiği için işte atıyorum Hindistan, Bangladeş ve Türkiye burada geriye gidiyor. Yani dolayısıyla Türkiye bugünkü yaklaşımıyla, kolaycı yaklaşımıyla rekabet, dünya ölçeğinde rekabetçiliği yok. Şimdi burada iki tane nokta var. Ya dünyaya kapanacaksınız, koruyacaksınız ve bu yanlış üretimi devam ettireceksiniz.
1: Mümkün değil.
0: Ki mümkün değil çünkü Türkiye dışarıya açılmak zorunda olan bir ülke. Ya da bu yapıyı değiştireceksiniz. Şimdi biz neyle uğraşıyoruz? İşte kur yükselseydi. Tamam, yükseldi. İşte ucuz kredi alınsaydı. Yani şirketler, yani şimdi Ayhan Bey'in yanında hesap uzmanı, üstadın yanında konuşmak benim gibi bir mühendise düşmez ama şimdi bakıldığı zaman bizim şirketlerimizin ana sorunu patronların şirketlerine sermaye koymama sorunu. Zaten o da rekabete inanmıyor patron da. Diyor ki ya hükümet kurlu oynasın beni rekabetçi yapsın. Ben ne yapacağım demiyor. Ya da faizi düşürsün ya da bana bir can işte o kredi, can suyu kredisi vesaire versin. Maliyetlerimi azaltsın. Ama bunların hepsi geçici. Yani bunların hiçbirinin kalıcı et. Peki cebinden sermaye koy. Sermayeyi ben işte atıyorum gayrimenkule yatırdım. Sermayeyi ben rüzgar santraline yatırdım. Ama bu tekstilde yarattığın finansman gücüydü. Niye tekstile yaratmadın? Çünkü orada öz kaynak verimi çok düşüktü. Ben öz kaynak verimi yüksek olan işlere yön verdim. Şimdi böyle ya da yurt dışına götürdüm ya da oraya yabancı sermaye kaçtığı gibi yerli sermaye de kaçıyor. Şimdi böyle bir ortamda rekabetçilikten konuşmak aslında çok eksik bir kavram. Çünkü biz üretmiyoruz zaten. Yani işte hep bahsettiğimiz imalat sanayinin milli gelirdeki payı %20'nin altında, hatta %15'lere yaklaşmış vaziyette. Ürettiğimizde yüksek katma değerli ya da teknolojili değil, çok düşük ve orta teknolojili olduğu için de bizden daha ucuz üretebilen ülkelere karşı bir rekabet eksikliğimiz var. Bir de bunun üzerine bugüne kadar malımızın %60'ını sattığımız, ticaretimizin yarıdan fazlasını yaptığımız Avrupa'da bu gelişmeler doğunca hem üretim yok, olan üretimde teknoloji yok, hadi ürettik diyelim satacak pazar yok. Yani dolayısıyla biz çok daha büyük bir sarmalın içerisindeyiz. Ve bu sarmal ancak yepyeni tanımlar ve kamunun, devletin de yepyeni bir kamu pozisyon almasıyla aşılabilecek konular. Yani eski ezberlerimizin içerisinde, işte bu Avrupa Birliği de dahil, buna Gümrük Birliği de dahil, eski ezberlerimizin içerisinde çözüm bulabilecek durumda değiliz maalesef. Yani o yüzden bizim geçmişteki tecrübemiz ya da dikiz aynasından baktığımız iş dünyasındaki görüşlerimiz ve düşüncelerimiz geleceği çözümlemekte bence yetersiz kalıyor. Çünkü gelecek ön camdan baktığımız zaman görülen bir şey. Biz ancak dikiz aynasını anlatabiliriz ve dikiz aynasında gördüğümüz güzel yeri de ya keşke yine böyle olsaydı diyoruz. Yani o yüzden hani ben biraz daha bunun daha bütüncül bakılması gerektiğini, daha merkezi planlamayla bakılması gerektiğini, daha çok kamunun da bu işte elini taşın altına koyması gerektiğini ve Türkiye'ye kalıcı sermayenin çekilebilecek bir iklime, bir ekosisteme ulaşması gerektiğini ve bir de son olarak Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işte o 500 bine varan şirket sayısının Türkiye için bu dönemde büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir de işin nesiller arası sürdürülebilirlik sorunu da var. Yani dolayısıyla bizim bambaşka bir tanım setiyle önümüzdeki döneme bakmakta yarar var. İsterseniz hani bu konuyu daha da açabiliriz ama yani Avrupa'nın bugünkü yaklaşımı bence Türkiye için bir hani motive edici, bizi hırslandırıcı bir şey olarak almamız ve bizim tekrar eski ezberlerimizin dışında bir rekabet setine ulaşmak için çaba göstermemiz gerekir. Bu da ancak tüm kesimlerin bir araya gelmesi, ortak ülkü ve ortak hedef birliğiyle ancak olabileceğini de düşünüyorum. Bunun için de büyük bir güven ortamına ve

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Potansiyeline inanan, her daim umudu içinde bulunduran tecrübe konuşuyor bu akşam. Ben de sizin sayenizde moralleniyorum. Haftaya başlarken hep böyle bir şey oluyor. Savaş işte kötüleşecek, o öyle kötü, bu böyle kötü. Ondan sonra hafta ilerledikçe herhalde kabulleniyoruz üçümüz durumu. Biraz daha rahatlıyoruz. Hafta sonu rahatlıyoruz. Pazartesi yine aynı tempoyla başlıyoruz. Ama sizlerin tecrübeleri ve değerlendirmeleri gerçekten çok kıymetli. Şimdi yeni bir rekabet setine ihtiyacımız var diyor Mehmet Göçmen. Çok doğru. Ama ben şunu da merak ediyorum. Hali hazırda bir şirketin hareket alanı ne kadar? Geçmişte ne kadardı, şimdi ne kadar? Onu merak ediyorum. Çünkü birçok problem varken içeride ve dışarıda. O evet, sermaye belki daha çok konmalı, işte belki işe daha çok sahip çıkılmalı, yapanlar var. Mesela dün sevgili Hakan Güldağ buradaydı. Yine bunları konuşuyoruz işte. Mesela Türkiye'de bir tarım makineleri üreticisi, ki çok büyük bir üretici, Avrupa'ya ihracat yapıyor ve Avrupa artık diyormuş ki ben işte tarla sürmek bilmem ne istemiyorum. Ne kadar az insan ve makine girerse içeriye ve ne kadar hızlı yaparsa o kadar iyi. Artık drone'la mı yapıyorsun, başka bir şeyle mi yapıyorsun? Böyle olunca bir çalışıp yeni, gerçekten buna uygun bir sistem geliştirip onu üretmeye başlamışlar ve kendilerine bir çıkış yolu bulmuşlar. Şimdi tabii herkes için belki mümkün değil bu, ama hala sanki en azından ödevini doğru yapan şirketler için bir çıkış yolu var gibi görünüyor. Ne dersiniz Ayhan Beyciğim?
2: Şimdi Hande Hanım,

daima açık iş yolu var. Onda endişeniz olmasın. Yani ben bunu çok kalpten inanarak söylüyorum. Dünya toplum hayatında, topluluk halinde yaşamaya başladığından beri, 16 bin yıl deyin, hep sorunlarla uğraşmış, hep problemlerle uğraşmış ve insan zihni bulunduğu koşullar içerisinde her defasında bir çözüm yolu bulmuş ve çıkmış. Bunda çok hızlı gidenler öne geçmiş, daha geride kalanlar da maalesef o geride kalmanın bedelini ödemeye devam etmiş. Şimdi Türkiye ne geride kalmış ne de çok ileriye gitmiş, orta yerde duran. Orta yerde durmak çok tehlikeli. Ya yukarıya doğru meyledersiniz veya aşağı doğru düşersiniz. Ben Türkiye'nin ileriye doğru çıkacağına inanıyorum. Türkiye'nin potansiyeli bu rekabet, dünya rekabet zincirinde, dünya kaynak bölüşmek, pazar bölüşmek düzeninde Türkiye'nin geldiği nokta, Türkiye'nin eriştiği deneyim, tecrübe, birikim bizi yukarıya doğru fırlatabilecek, yukarıya doğru çıkarabilecek bir potansiyele sahip. Dünyada hep krizler vardı, yine de olacak. Yani dünyada krizlerin biteceğini düşünmeyin çünkü insan açgözlüdür. İnsan daima hak etsin etmesin daha çoğunu almaya çalışır. Bu nedenle finansal piyasalarda, mali piyasalarda daima krizler, daima döngüler olacak. Ve o döngüler insanların yine ürettiği çözümlerle kendi yoluna girecek. Ve o döngüler içerisinde zaten bozulma olacak ki bir takım çözümler üretebilsin, teknoloji gelişebilsin, yeni bölüşüm sorunları ortaya çıkabilsin ve insanlar o rekabet ortamının içerisinde bir değişimi yakalayıp ileriye doğru gidebilsin. Yani bunlar işin doğasında var. Kapitalist ekonomi, onun yerine de konabilecek başka bir ekonomi geliştirilemediğine göre kapitalist ekonominin temelinde spekülasyon vardır. Manipülasyon demiyorum ama dikkat edelim. Manipülasyon suçtur ve başka bir şey. Ve spekülasyon da kötü bir şey değil. Spekülatif hareketler hem değişimi sağlar, hem gelişimi, hem rekabeti, hem de yeni kazanç kapılarını açar. Dolayısıyla Türkiye bu iki arada orta yerde kalmış çizgiden yukarıya doğru tırmanabilecek bir potansiyel sahip. Fakat bunun için biraz önce Mehmet Bey'in de belirttiği gibi bu ekosistemin olması, ekosistemin buna uygun biçimde düzenlenmesi gerekir. Bu kamu içinde, özel sektör içinde, müferit girişimci içinde aynen geçerli. Şimdi biraz önce belirttiğiniz tarım makinelerinde münferit çıkışlar olabilir, olacak da. Geçmişte de vardı, bugün de var ve bu olacak ama bu topyekun dönüşüm için yeterli değil. Elbette biz münferit işletme bazında işimizi daha nasıl geriye götürebiliriz, daha nasıl geliştirilebiliriz ve dünya ölçeğinde dünya nereye gidiyor, biz nereye kadar gidebiliriz? Biz rekabetin sınırlarına mı geldik yoksa hala gideceğimiz yer mi var? Bunu tabii ki münferit işletme bazında her işletmenin incelenmesi gerekir. Ama biz artık bir paradigma değişikliğini hedefliyorsak bu tek başına işletmelerin münferit veya topluca yapabileceği bir iş değil. Bu bütünüyle ekonominin bir konsepte, bir değişim konseptine, değişim dizaynına merkezi bir planlamayla ulaşması gerekir. Kamu neleri yapacak, özel sektör neleri yapacak, hangi sektörlerde öne çıkabiliriz, hangi sektörleri kademeli olarak terk etmemiz gerekir, hangi sektörlere kaynaklarımızı yönlendirmemiz gerekir, işletme bazında, işletme düzeyinde nasıl bir strateji izlememiz gerekir, biraz önce konuşuldu. Hala Türkiye ekonomisinin %98.6'sı hobi. Bakın 1.4'ü büyük işletme. Biz bu structure'ı değiştirmek zorundayız. Ne için değiştirmek zorundayız? Teknoloji için. Küçük işletmeye gelişmiş bir teknolojiyi uygulayamazsınız. Çünkü çok ciddi maliyet gerekiyor. Teknolojiyi geliştiremezsiniz. Araştırma geliştirmeye çok ciddi para yatırmaya gerekiyor. Merkez ve merkezden etrafa yayılan bir sanayileşme dalgasını geliştiremezsiniz. Çünkü küçük işletmenin boyutu kendi işlerinde. Çünkü çapı küçük. Onu büyük işletmeye doğru taşımanız gerekir. Rekabetçiliği küçük işletmede yaratmanız çok zor. Küçük işletme, büyük işletme etrafında kümelendiğinde çok büyük bir dinamizm getirir ama tek başına sürükleyici bir unsur olamaz. Onun için merkez ve merkezden dağılan dalgayı da büyütebilmek ancak büyük işletmeyle olabilir. Dolayısıyla daha iyi yetişmiş, daha tecrübeli, daha bilgili, daha teknoloji değişime açık insanı, ağır maliyetli, büyük maliyetli insanı küçük işletmede istihdam edemezsiniz. Çünkü onlara büyük imkanlar sağlamanız gerekir. Bütün bunlar verimliliği artırmak, teknolojiyi geliştirmek ve rekabetçi

0: Bir insan gücünü işletmede konumlandırabilmek, hele hele bugün yapay zeka dediğimiz sistemin bu işletmelere akabilmesi, dijitalleşmenin, teknolojik değişmenin büyük sermayeye yatırımı gerektiriyor. Bunu küçük işletmede yapamazsın. Bu küçük işletmeleri feda edelim anlamında değil. Ama artık bizim büyük işletmeye doğru hangi sektörlerde konumlanacaksak büyük işletmeye doğru gitmemiz gerekir. Bu özel sektörün bilgisini, aklını, sermayeni devletin sermayesi, bilgisi, aklı ile birleştirerek ileriye doğru gitmek. Gerekiyorsa kamu da buralara yatırım yapacak. Ancak uzun vadede oralardan bu hissesini satarak, sermaye payını satarak yeni alanlara doğru yönlendirerek bir planlamaya doğru gitmemiz kaçınılmazdır. Yoksa biz kendin pişir kendin ye metoduyla bu çemberi kırmamız mümkün değil. Artık bu çevrim içiyle gidebilecek bir şey değil. Bu çember kırılabilir. Bu işletmeler düzeyinde kırılabilecek altyapı potansiyel var. Yeter ki kaynakları birleştirelim. Yani bölük pörçük teknolojiyle, bölük pörçük teşviklerle bizim bu işin içinden çıkmamız mümkün değil. O teşvikler ölçülemediği için, etki analizi yapılmadığı için kaynak israfından başka da bir işe yaramıyor. Buna son vermemiz gerekir. Türkiye çok ciddi teşvik veriyor kamu bütçesinden ama etki analizini yaptığınızda bunun teknolojik değişime, işletmelerin büyük orta ölçekten büyük ölçeğe doğru devrimine ne katkısı yaptı derseniz bunun elimizde böyle matematik olarak, rakamsal olarak bir dökümü yok. Fakat genel olarak baktığınızda da çok büyük etki yapmadığı kesin. O zaman demek ki bu yöntem, bu teşvik yöntemiyle bu yürüyemeyecek. Bizim bütün bunları birleştiren bütüncül bir planlamaya doğru gitmemiz gerekiyor. Onu gittiğimizde ben başarılı olacağına da çok inanıyorum.
1: Evet, şimdi bir kere ölçeği büyütmemiz gerekiyor, o net. Onu görüyoruz, her fırsatta da konuşuyoruz. Yine geçenlerde sevgili Bader Arslan analizi yapmıştı. Türkiye'deki üretici, belli sektörlerde üretici sayılarına bakmış. Birçok ülkelerin, yani Amerika'nın falan, hatta Kore'nin önüne geçtiğimiz yerler var. Ama toplam verimliliğe ya da üretime baktığımızda maalesef gerisindeyiz. Yani çok kalabalık bir işletme grubumuz var ama ortaya çıkardığımız sonuç ne yazık ki o kadar kalabalığın karşılığı değil. Diğer yandan sektörel olarak da dediniz işte emek yoğun ya da enerji yoğun alanlardan çekinmemiz gerekir diye. Yani bugünkü konjonktür en azından bunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Peki başka hangi unsurları koymalıyız o rekabet seti? Gereken yeni rekabet seti içerisinde sizce Mehmet Bey?
2: Aslında biz olaya çok şirket bazında bakıyoruz. Biraz sürece ve bütün değer zincirinin tüm halkalarına baktığımız zaman belki olay daha netleşir. Bir defa nihai amaç ne? Nihai amaç insanın kullanacağı değeri artırmak, refahını geliştirmek ve o günkü talebi en üst düzeyde karşılayabilmek. Şimdi buna bakıldığı zaman biz çok küçük ölçekli şirketlerde minik minik bir sürü iş yapıyoruz ve bunların da önemli bir kısmı birbirinden bağımsız. Ve dünya kadar da aynı sektörlerde ithalat yapıyoruz. Yani bence ülkeler ister istemez eskisi gibi değil ama daha kontrollü şekilde ithal ikamesine doğru gideceklerdir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Yani bugün Avrupa'nın yapmaya çalıştığı, Amerika'nın Çin'e karşı dikte ettiği şey, siz ithal ikamesi yaratın, ithalatı engelleyin, duvarlarınızı yükseltin ve bunun arkasında yeni üretimleri gerçekleştirin yaklaşım. Şimdi bu yaklaşım doğru olsaydı geçmişte de bunun sonuçlarını görebilirdik. Biz bunu alıp bugüne adapte etmeliyiz. Yani bugün yaşadığımız ana sorun eski ezberlerimizle bugünü çözümlemeye çalışmaktan kaynaklanıyor. Çünkü çok basit, hani benim de geçmişte çok içinde olduğum bir inşaat malzemeleri döngüsüne bakın. Bunun bir tarafı madenciliğe dayanır. Bir tarafı da işte insanın içinde yaşayacağı, iş yapacağı, çalışacağı, okuyacağı vesaire bir binaya ya da bir altyapıya giden bir zincirdir bu. Şimdi burada sadece çimentoyu optimize etmek, ne bileyim sadece altı üretimini optimize etmek, yetmez. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz çimento sektöründe bugün faal olan 50 bin adet kamyon var. 50 bin adet kamyon, bu sadece çimentoda. Ne yapıyor? İşte ham maddeyi taşıyor, efendim çimentoyu taşıyor, sonra gidiyor agregayı taşıyor, betonu taşıyor ve bir yerlere döküyor bunları. Hı hı. Ve bunların, bu 50 bin kamyonun her biri yılda minimum 100 bin kilometre yol yapıyor. Ve bunun içerisinde kullandığımız mazotun tamamına yakını ithal ediliyor. Yani bu sadece bir değer zinciri içerisinde lojistiğin yarattığı ilave külfet. Şimdi dolayısıyla bütün olaylara böyle süreç olarak bakıldığı zaman, işte tarım makinesinin üreticisinin yaptığı gibi, burada çözüm bulmak daha kolaylaşıyor. Şimdi böyle olduğu takdirde niye Türkiye binek araba gibi zor bir yolu seçiyor elektrikli yapmak için? Yani Türkiye elektrikli kamyon yapsa, çünkü bahsettiğim o 50 bin kamyon 100 kilometre içinde dolaşır sürekli. Çünkü çimento çok uzun mesafe gitmez. Beton 20 kilometre gider, sonra donar. Hı. Yani dolayısıyla bu kadar kısa mesafede, dolayısıyla pil hacminin çok az olacağı bir kamyon üretimi, Türkiye'nin çok daha büyük bir karbon ekonomisi üzerinden bir değer yaratma sonucunu verebilir. Yani buna benzer Türkiye'de, yani bu enerji ekosistemi içerisinde o kadar çok yapacağımız iş var ki, bu bize yeni rekabetçilikler kazandıracak. Yani yeter ki biz bu prosesin tümünü inceleyebilelim ve tümüne çözüm bulalım. Ve nihayetinde bir de insan faktörü var. Ne o, işte bugün yapay zeka insanın iş hayatında kalışını tehdit ediyor. Fransa'da lise öğrencileri sokaklarda. Niye? Şimdi ben bugün hukuk fakültesinde okuyor olsam, 3 defa düşünürüm. Ya etrafta herkes konuşuyor, yapay zeka avukatların yerini alacak, İşte işi kolaylaştı, ya da doktor, ya da muhasebeci. Yani şimdi böyle bakıldığı zaman insanlarda bunun yarattığı bir gelecek kaygısı ve belirsizliği, dolayısıyla bir tarafta ekonomide değer yaratırken bir tarafta da insan hayatında değer yaratacak adımları eş zamanlı atmanız lazım ki biraz önce bahsetmeye çalıştığım o amaç ve ülkü birliği sağlanabilsin. Yani işin içerisindeki paydaşlar birbirlerine düşman olarak bakmasın. Yani biz 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı niye yaptık? 1. ve 2. Sanayi Devrimi'nden sonra işçi sınıfı için yeni bir tanımlama için yaptık. Yani o savaşların sonunda dünya ikiye bölündü. Sosyalist blok ve kapitalist blok diye. İşte sosyalist blok bir şekilde işçi sınıfının hakim olduğu ülkelerden kaynaklanıyordu falan, ama şimdi bir de buna yapay zeka girdi. Bunun sendikası yok, bir şeyi yok. Yani dolayısıyla onunla da beraber yaşayacak.
1: İnsanların
2: hep,
1: da yok zaten.
2: Hep beraber bir varlığı paylaşabileceğimiz yeni bir iş tanımına, yeni bir sosyal barış ortamına ihtiyacımız var. Yani biz ister istemez, eğer dünyada az istihdam olacaksa, insanların geçimini sağlayacak bir temel vatandaşlık ücretini tartışabiliyor olmamız lazım. Yani geçen gün işte bir programda Ali Bey'e anlatıyordu, Ali Babacan. Yani orada diyor ki işte Türkiye'deki doğurganlık 1.4'e düştü. Yani bu nüfusun azalıyor olduğunu gösteriyor. Bunun arkasındaki gerekçe ne? İnsanların gelecekten kaygı duyması. Ben üniversiteyi bitirdim, eşimle beraber iş hayatına atıldık. Bir sürü hayallerimiz vardı. Evimiz olacak, arabamız olacak, çoluk çocuğu okutacağız, büyüteceğiz. Allah'a şükür hepsi oldu. Ama şimdi benim çocuklarım da bu gelecek umudunu göremiyorum. İyi okumuş olmalarına, bana göre de iyi şeyler yapmalarına rağmen iş dünyasında geleceğe benim bundan 40 yıl önce baktığım kadar, bizim 40 yıl önce baktığımız kadar olumlu bakamıyorlar. Yani biz bu ortamı da dağıtmamız lazım. Yani sadece sanayide, sadece toplumda atacağımız adımlarla değil, bütün bu yaratılan değer insan içinse, insanın insanca yaşayacağı ortama da yatırım yapmamız lazım ülke olarak.
1: Çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. O zaman bir reklama daha gidelim. Buyurun.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Mehmet Bey mühendis kafasıyla aslında çok güzel bir çözüm önerisi sundu. Elbette ki zaman içerisinde, yıllar içerisinde bu metodolojiler düşünülmüştür. Ama bütün o ekosisteme bakmak lazım. Tedarik zincirinin bir ucundan diğer ucuna bir şeyleri optimize edeceksek, daha iyisini yapacaksak ya da en iyisini yapacaksak hepsini birden düşünmeliyiz diye. Aslında biraz önce Ayhan Bey sizin de söylediğiniz o, yani Türkiye'de teşvikler veriliyor, destekler veriliyor. Ama bunları her aşamada herkesi içine alan bir şekilde ve gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere veriyor muyuz, vermiyor muyuz, o mesele var. Ama şimdi bir de baktığınız zaman aslında küresel olarak da onu göremiyoruz. Yani işte şu tedarik zincirine bir iyi hale getirebilmek için önce onun sağlam olması lazım. Koptu. Bütün her şey koptu. Hürmüz'le birlikte her şeyi kopardılar, attılar. Şimdi böyle kulağı tersten tutalım. Orayı dolansak da geçsek, burayı mı dolansak da geçsek, Rusya'yla pazarlık mı yapsak noktasındayız baktığınız zaman.
1: Şimdi Hande Hanım, kimse size bir şey vermez. Hele emperyallerin egemen olduğu bir dünya düzeninde sizin, hani derler ya, ağlayana ağlamasam meme vermezler diye.
0: Ağlamayana meme yok,
1: Ağlamayana
0: evet.
1: meme yok derler. Ama şimdi ağlayanı da vermiyorlar. Gücü olana veriyorlar. Dünyada o söz de tersine döndü. Dolayısıyla biz Mehmet Bey'in biraz önce belirttiği o değer zincirinde bir yer edinmek istiyorsak ilk önce bu konumumuzu tarif etmemiz lazım. Biz neyiz? Biz kuş muyuz, deve miyiz, deve kuşu muyuz? Yani kendimizi ilk önce bir tanımlamamız gerekiyor. Biz nereye gitmek istiyoruz? Yani bu kadar büyük bir toplum, 90 milyona yaklaşan nüfusuyla, belli bir düzeye gelmiş sanayisiyle, ticaret kesimiyle, organize ve örgütsel yapısıyla biz nereye gitmek istiyoruz? Biz ne olabiliriz? Yani bu nüfusu taşıyabilecek üretim düzeyinin ne olması gerekir? Çünkü bu nüfusu taşımak kolay değil. Biz tarım toplumu değiliz. Biz doğal kaynakları yönünden zengin bir toplumda değiliz. Yani neticede biz doğal gazıyla, petrolüyle, altını ile, elması ile bir topraktan müdayna bir şekilde üretip de bunlarla zenginleşen, demek ki geride ne kalıyor bize? Tamamen üretim kalıyor. Bizim payımıza düşen, bu coğrafyada bizim payımıza üretmekten başka çare yok. Tarımdan koptuk. Niye tarımdan koptuk? Çünkü tarım bu nüfusu besleyemez hale geldi. İnsanlar aslında doğup büyüdükleri yerlerde yaşamak ister. Kimseye siz gönüllü olarak sorsanız bir yere gitmesi, ya demiş ya işte kuşu altın kafese koymuşlar, ille vatanım demiş. Yani ben develden çıkıp İstanbul'a gelmeyi hiç istemezdim. Yani orada doğdum, orada büyümek, orada ölmek isterdim. Ama orada beni tutabilecek hiçbir şey yoktu, uçmak zorundaydım. Dolayısıyla o tarımdan veya küçük kentlerden şehre göç eden insanlar artık orada doymadıkları için, orada bir gelecek umudu ve gelecek perspektifi olmadığı için geldiler. Şimdi bu durum genel global baktığınızda Türkiye'deki insanlarda şöyle bir şey olmaya başladı. O bulunduğu yerde umudu olmayan gençler şimdi Türkiye'de de umut görmemeye başladı. İşte Avrupa'ya gideyim, Amerika'ya gideyim veya başka bir yere gideyim ve orada kendime yeni bir yaşam kurayım umudunun peşinde. Acaba orada bu bekledikleri umudu gerçekleştirebilecek ortam var mı? O da sıkıntılı.
0: Süremizin sonuna gelmişiz. Bölmek zorunda kaldım
1: Peki,
0: sizi.
1: o zaman biz
0: Ay,
1: çocuklara
0: ne kadar tatlıydı bu sohbet.
1: çocukları Avrupa'ya göndermeyelim. Burada tutmanın yolunu bulalım.
0: Bulalım, bulalım.
2: Gidenleri de geri çağıracak iklimi yaratalım.
0: İnşallah,
1: Aynen.
0: inşallah.
1: Aynen.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Biz
0: her
1: teşekkür
0: ikinize de.
1: ediyoruz.
0: Müthiş bir keyifti yine her zaman olduğu gibi sizleri dinlemek. Umarım siz de keyif almışsınızdır sevgili izleyiciler. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: %36 seviyesine çekmesi bekleniyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise değişmeyerek %35 seviyesinde kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre fon soruşturmasının ardından 3 hafta üst üste çıkış yaşanan para piyasası fonlarında düzenleme açıklamaları sonrası ilk kez artış kaydedildi. Para piyasası fonlarının büyüklüğü 9 Ekim haftasında 30 milyar lira arttı. Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında yılın en yüksek aylık açığını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe açığı Eylül'de 532,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolar artarak 171,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde swap hariç net rezervler ise 6,4 milyar dolarlık artışla 44,2 milyar dolara ulaştı. Amerika'da üretici fiyat endeksi Eylül ayında artan enerji maliyetlerinin etkisiyle yıllık %6,3 artarak 4 yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini kaydetti. Endeks aylık bazda ise %0,6'lık beklentiye karşılık %1,3 yükseldi.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de gelin bugünkü fiyatlamaları görelim. Borsa İstanbul'da günü %0,40'lık bir geri çekilmeyle 12.070 puandan tamamladık. Dolar TL'de yatay pozitif, yine Euro TL tarafında da yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında %0,48 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Parite 1.12'nin üzerine attı. Yeniden 1.12.11'den geçiyor işlemler. Avrupa tarafında İtalya hariç pozitif kapanışlar görüyoruz. Londra FTSE 100 günü %1,08, Paris CAC 40 %0,78 ve Frankfurt DAX %0,33'lük primle tamamladılar. İtalya FTSE MIB tarafında ise %0,72'lik kayıp vardı kapanış itibariyle. ABD borsalarında Nasdaq hafif de olsa satıcılı seyrini sürdürüyor. Orada an itibariyle %0,11'lik bir geri çekilme var. Dow Jones ve S&P'de ise yön yukarıda. Özellikle Dow Jones tarafında %1,03'lük bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. S&P 500'de %0,25 primle. ABD tahvil getirilerinde kıpkırmızı bir tablo var. 10 yıllıklarda %5,08'e kadar geriledik. 5 yıllık tahvilde 5'in altındayız. %4,89'luk bir getir seviyesi var. 2 yıllık tahvillerde ise getiri %4,74'te an itibariyle. Emtia tarafında altın, gümüş ve bitcoin'de yön yukarıda. Ons altında 4159

0: Dolar 30 sentten geçiyor işlemler. %1,31'lik bir yukarı yönlü hareket var. Gümüşte 57 dolar 16 sentten geçiyor işlemler. %2,88 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bitcoin'de ise 82.370'den geçiyor işlemler. Orada da %0,82'lik bir yukarı yönlü hareket var. Brent petrolde %0,18 kadar bir geri çekilme var. 105 dolar 87 sentten geçiyor işlemler. NYMEX tarafı ise yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. An itibariyle %3'e yakın, %2,97'lik bir yukarı yönlü hareketle 97 dolar 91 sent seviyesini görmekteyiz. Evet efendim, küresel piyasalarda Ferhat Yüksel Türk'le gördüğünüz üzere baş başayız. Yine Berk Bey kaçak ama bu sefer geçerli bir mazereti var. Dünkü yağmurdan o da etkilenmiş, evinde küçük bir hasar. Küçük olduğunu düşünüyorum, konuşamadım açıkçası ama onunla ilgileniyor. O yüzden bugün affımızı istedi. Biz de tamam dedik, affettik. Neyse ki Ferhat Roma'dan şıpıdık derliklerini bırakıp gelmiş de yayınımızı yapabiliyoruz. Hoş geldin, hoş sefalar
1: bulduk.
0: Getirdin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Ferhatcığım?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sağlığına duacıyız. Ne oldu, tahvil getirileri niye böyle zıtlanarak aşağıya indi? Bayağı bir güzel bir hareketler görüyoruz.
1: Yani aslında tabii dünkü enflasyon verisi, üstüne bugünkü enflasyon verisi, ikisi de üfe ve tüfe, ikisi de çok yüksek geldi aslında baktığımızda. Hani bu kadar yüksek enflasyon verisi sonrasında tahvil getirilerinde ne bekleriz? Daha yukarı yönlü bir hareket bekleriz. O dünkü tüfe açıklamasından sonra da zaten sert bir şekilde 5.32'ye kadar 10 yıllıklarda bir hareket gördük. Sonrasındaysa tabii başka bir şey oldu. Ne oldu? Biraz daha özellikle hisse senedi tarafında başta AI kaynaklı hisseler olmak üzere sert bir satış dalgası gördük.
0: Doğru.
1: Ve uzunca bir süredir olmayan bir şekilde ilk defa hisselerdeki satış tahvillere alım getirdi. Bugün de aslında halen bu teknoloji tarafındaki satışlar devam ediyor. Dün gece de işte KOSPI tarafında, Kore başta olmak üzere Asya tarafında sert satış görmüştük. Nikkei'de keza aynı şekilde. Tüm bunlar tahvillere olan ilgiyi bence biraz daha artırdı. Piyasada biraz hafif bir risk off modu diye tabir edebileceğimiz riskten kaçış senaryosu devreye girdi. Buna bağlı olarak da tahvil getirilerinde biz sert bir aşağı yönlü hareket gördük. Bu devam eder mi? Eğer buradaki hisse senedi tarafındaki satış devam ederse, bu AI kaynaklı, özellikle Anthropic bu IPO'sundan önce, yani halka açılmasından önceki son toplantısında yatırımcıların çok tatmin olmaması, zaten bir bahane arıyordu herkes satış yapmak için, mevcuttaki karları realize etmek için. Tüm bunlar biraz daha tahvile doğru yönelimi artırdı. Şu anda tahvil getirileri de uzunca bir süredir olmadığı kadar cazip seviyedeydi. Şimdi bu cazip seviyeden de herkes bir şekilde faydalanmak istiyor. Önümüzdeki dönemde, çünkü baktığımızda aslında biraz daha tahvil faizlerinin büyümedeki yavaşlamayla beraber, yani şu anda halen CAPEX yatırımları özellikle AI kaynaklı artıyor. Fakat bunun bir yerde artık sonuna doğru yaklaşacağız. Yani artık o tepeye doğru yaklaştığımız dönemdeyiz. Bundan sonra ağır ağır yavaşlamaya başlayacağını ben düşünüyorum 2027 sonrasında. Bu da uzun vadede tahvil getirilerinde aşağı yönlü baskıyı artıracaktır. Bu seviyelerde hani orta uzun vade için bence uygun seviyeler tahvil tarafında. Bu da bence ufak ufak alım getirdi. Tabii daha şu anda başındayız. Bir günlük hareketle çok daha büyük bir çıkarım yapmamak lazım ama hani uzunca bir süredir görmediğimiz o tahvildeki alım, hissedeki satış biraz daha sağlıklı bir hareket gibi bakmak gerekiyor.
0: Peki bu bir kısa süreli düzeltme olarak mı okunmalı, yoksa acaba bu trend devam eder mi? Şimdi 2027 sonrası için bazı projeksiyonlar söyledin ama hani oraya kadar giden yol için baktığımızda mesela bu tahvil getirilerindeki geri çekilme için bu kadarı yeterli mi acaba?
1: Yani şöyle, aslında tahvilin farklı unsurları var. Şimdi bir taraf riskten korunma amacıyla portföyünüzü dengelemek için aldığınız bir tahvil portföyü var. Mevcuttaki getiriler de aslında sizi belli miktarda o tahvildeki artık bu seviyelerden sonra yukarı yönlü hareketleri koruyacak seviyeler olarak bakmak lazım. Bence bu açıdan biraz daha o portföy dengelenmesi açısından güzel seviyeler gibi değerlendirdiğini düşünüyorum ben portföy yöneticilerin. Bu taraftan bir talep geliyor o açıdan. Ama bu nereye kadar devam eder? Tabii burada hisse senedi piyasasındaki satış baskısı nereye kadar devam edecek? Aslında bununla beraber okumak lazım. Şu anda biz bu yıl için önemli getiriler sağladık, başta Nasdaq olmak üzere. Ama tabii
0: S&P de öyle.
1: S&P ile Nasdaq evet yani beraber gitti. Dow Jones ve Russell tarafındaysa çok fazla bir getiri göremedik aslında yılbaşından bu yana. Ve bunun en önemli sebeplerinden birisi de İran Savaşı ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket. Ama AI temasıyla beraber yukarıya giden bir endeks vardı. Başta Nasdaq olmak üzere. Şimdi bunun sürüklediği endekslerde artık hikayelerde böyle hani en iyiler fiyatlandı. Bundan sonra yeni bir şeyin fiyatlanabilmesi için artık yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Bir yerden sonra bu bence mevcut seviyelerin bir süre sindirilmesi lazım. Bu bir ay mı olur, iki ay mı olur?

0: önemli karların da realize edilmesi mantıklı bir strateji olabilir. Bu önümüzdeki bir iki aylık süreçte belirsizlik de çok yüksek. Şimdi ABD seçimlerini bahsediyoruz. ABD seçimlerinde büyük ihtimalle bir demokrat dalga göreceğiz. Ama bu demokrat dalga sonrası Trump'ın vereceği tepki ne olacak? İşte İran Savaşı'nda daha yeni bir evreye doğru geçeceğiz mi? Bu kadar belirsizlik varken, böyle de bir kar varken ortada. Tabii ki realize etmek her portföy yöneticisinin isteyeceği bir şeydir. O yüzden ben son dönemde zaten piyasada çok sağlıklı yukarı yönlü hareketler görmüyorduk. Yani bir satış görüyorduk. Daha sonrasında daha cılız bir yükseliş, hacimsiz bir yükseliş. Daha sonra o yükselişin tekrardan satışla karşılandığı tipik bir sindirme, biraz daha aşağı yönlü baskının olduğu bir noktaya doğru bizi getirdi. Ben yıl sonuna kadar da mevcuttaki hani trendin devam etmesini beklerim. Şu anda kısa vadede hani hisseleri yukarıya atacak bir hikaye yok. Ne olabilir? İşte tamam, ben İran Savaşı'nı tamamen bitirdim. Artık petrol fiyatları üzerindeki baskı ortadan kalktı. İran-Ukrayna Savaşı ortadan kalktı. Yani hepsini, bunların ortadan kalktığı bir senaryoda yeni bir hikaye yazarız. Ama şu anda onlar yok. Belirsizlik halen yüksek. Getiriler de fena değil. Böyle bir ortamda biraz bekle gör. Güzel de faiz getirisi var ortada. Yani buraya doğru parayı park edelim, biraz daha buraya doğru rotasyonu yapalım şeklinde bir piyasa hareketi gördüğümüzü düşünüyorum.
1: Hemen tahviller yeniden güvenli liman oldu manşetleri atılmaya başlamış ama onun için de erken.
0: O da erken
1: galiba,
0: tabii. Yani bir günlük hareketle, çünkü aslında baktığımızda çok güvenli liman değil. Neden? Yani bir günde 10 yıllık faizde 30 bip'lik hareket görüyorsanız bu yani çok büyük bir hareket
1: bir şey
0: yani. Evet, yani ABD tahvilinden bahsediyoruz sonuçta. Yani buradaki bu harekette aslında volatilitenin ne kadar yüksek olduğunu, talep ve arz dengesinin nasıl çok ne diyelim sağlıklı olmadığını bize gösteriyor. Bu açıdan buralarda da dikkatli olmak lazım ama bence 5-5,5 bandı 10 yıllık açısından alım için iyi seviyeler.
1: Peki FED ne yapacak bu durumda? Biraz onun da fiyatlaması var mı acaba içinde? Çünkü faiz artışları aslında enflasyon verisi öncesinde epeyce bir rafa kalkmıştı. Ama hem veri öncesinde guvernörlerin konuşmalarını takip ettiğimizde hem de sonra gelen verilerle, senin de başlarken söylediğin üzere enflasyondaki artış göze görülür bir hale gelmiş durumda. O zaman FED acaba bir sürpriz yapıp, sürpriz diyorum çünkü Ekim'i pas geçer diye düşünüyordu. Ekim ayında da bir faiz artışına gidebilir mi? Piyasada herhangi bir bunun fiyatlamasını henüz görmüyoruz ama olabilir gibi duruyor. Ne diyorsun?
0: Yani ben Ekim ayında çok yapacağını düşünmüyorum. Çünkü yani sonuçta seçim öncesi böyle bir aksiyona girmek ister mi? Çok emin değilim. Yani Trump'ın yani evet bir önceki hatırlarsan başkanlık seçiminden önce Fed'den böyle biraz çok da beklenmeyen bir faiz indirimi gelmişti. Evet. Orada epey Fed'i suçlayıcı da bir tona doğru gelmişti.
1: Ama o da soru işaretiydi, büyük soru işaretiydi yani. Hakikaten yani.
0: Şimdi da burada da büyük ihtimalle
1: ne kadar sorulmaz durumda bilemiyorum yani.
0: Doğru, yani orada da çok beklenmiyordu aslında. Hani veriler desteklemiyordu o indirimi. Burada da bence artırımı çok desteklemiyor. Yani şimdi herkes diyecek ki tamam enflasyon yükseldi, doğru, ama bunun önemli bir kısmı aslında petrol fiyatları kaynaklı ve Fed'in çok fazla etkileyemeyeceği faktörlerden gelen bir enflasyon talebi, enflasyon etkisi. Şimdi bu noktadan sonra sizin zaten mevcut durumda artık ekonomide böyle ağır ağır o aşırı ısınmanın da bence sonuna doğru yaklaştığımızı en azından verilerde görmeye başladık. Tam fiyatlarda bir yukarı yönlü hareket görüyoruz ama o talepte de en azından çok ekstrem bir hareket görmüyoruz. Benim düşüncem biraz daha FED Aralık ayını görmek isteyecektir. Şu andaki görüntüde belirsizlik halen yüksek. Zaten piyasa kendi kendine bir yere kadar sıkılaştırdı aslında, hem 10 yıllıklar üzerinden hem 2 yıllıklar üzerinden. Şimdi bu kadar piyasa kendini sıkılaştırmışken ekstra bir sıkılık verip ilerlemek FED açısından bence çok mantıklı olmaz. Çünkü o 25 bas puanla da ne elde edeceğini bir önceki artırımda da söylemiştik. Çok emin değilim. Yani 25 bas puan artırdınız, piyasa daha da sıkılaşma istedi. Şimdi tekrar artırırsanız tekrar yenisini isteyecek, talep edecek. Bir yerden sonra bu kendi kendini besleyen bir sürece doğru gider. Siz piyasayı takip etmek zorunda kalırsınız. Bu da ekonomiyi hızla resesyona da sokabilir. Yani piyasayı çok boş boş bırakırsanız bir yerden sonra da piyasa sizi alır, birdenbire resesyona doğru götürebilir. Bunu da istemeyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi hisse senetleri tarafında hala aynı soruları soruyoruz. Cevapları da benzer bir şekilde yani.

0: Yapay zeka talebi ne kadar doğru, hani hala var mı ve işte arkası bunun gelecek mi diye. O sorulara baktığın zaman yanıtlarına da herkes evet o talep var, daha yeni başlıyoruz vesaire minimalinde. Ama özellikle böylesi düzeltme dönemlerinde en çok onlar taşıdığı için en çok da onlardaki geri
1: Doğru.
0: çekilmeyi görüyoruz. Hani de bahsettiğin üzere başlarken küresel çapta, yani sadece Amerika'da değil Asya'da da biz bunu gördük. Teknoloji hisselerindeki satışla aslında biz bu düzeltmeyi gördük. Ama bu ne kadar daha devam edecek? Bir de baktığın zaman biz bilanço dönemindeyiz. İşte büyük bankaların bilançoları geldi. Arkasından teknoloji şirketlerini
1: Doğru.
0: göreceğiz. Yani onlardan da beklentiler o kadar yükseldi ki artık yani onların o beklentileri de nasıl aşacaklar bilemiyorum. Dolayısıyla yılın geri kalanı için baktığın zaman nasıl bir hareket beklersin? Yani bu satıcılı seyrin böyle devamını mı beklersin, yoksa iki ileri bir geri bir hareket mi beklersin? Çünkü birazdan sorularınıza geçeceğim. Yani birçok hisse için hala çok ciddi beklentileri olan izleyicilerimiz var.
1: Yani şimdi şöyle aslında yani genel olarak teknoloji hisseleri açısından halen olumlu bir döngünün içerisindeyiz. Yani harcamalar halen devam ediyor. Önümüzdeki yılda devam edecek. Ve biz büyük ihtimalle çok iyi bilançolar görmeye devam edeceğiz. Özellikle başta çip sektörü olmak üzere. Yani şimdi üçüncü çeyrek bilançoları son neredeyse 2 yıldır, 3 yıldır bu firmalar sürekli olarak beklentilerin üzerinde zaten gelir ve ne diyelim kar rakamları açıklıyorlar. Açıklamaya da devam edecekler çünkü bir talep var ortada. Bunu kimse yadsıyamaz. Fiyatlardan görüyoruz. İşte memory chip dediğim hafıza çiplerinde, GPU'larda hepsinde fiyatlar sürekli yukarıya gitti. Gitmeye de devam ediyor. Şimdi buradaki yatırım döngüsü sona ermediği sürece de biz bu taraftaki ne diyelim o bilançolardaki kuvvetin artarak devam ettiğini göreceğiz. Ama bunun da her döngü olduğu gibi bu döngünün de bir sonu olacak. Şimdi biz şu ana kadar yapılan fiyatlamalar özellikle bazı şirketlerde böyle sürekli olarak yıllık %50 %60 gelir büyümeleri olacakmış fiyatlamaları yapılmaya başlamıştı. İşte fiyat kazanç oranlarının bazı şirketlerde özellikle çip sektöründe yüzlere çıkan şirketler var, 200'lere çıkan şirketler var. Tamam bunların kendine ait bir entelektüel ne diyelim varlıkları var, işte o çiplere yönelik patentleri var ama sonuçta o gelir onu desteklemediği sürece siz ne kadar bu şirket değerli bir şirket deseniz de şirket değerli olsa da o paraya ediyor mu etmiyor mu bunun soru işareti olacaktır. Çünkü yatırımcı açısından bir yerden sonra baktığınızda aslında ya hikaye önemli ya da dağıttığı temettü önemli. Ki temettünün son dönemde hisse senedi piyasalarında önemi azaldı. Daha çok büyüme hisseleri ön plana çıkıyor özellikle bu AI ile beraber. Ama şimdi bu iki hikaye de ortadan kalkınca tabii herkes tekrardan dönüp değerlemelere bakmaya başlıyor. Biz nereye gidelim? Burası yeteri kadar değerlendi mi şeklinde. Ben kısa vadede halen gidilebilecek yol olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için biraz daha önümüzdeki belirsizliklerin geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Belli sağlıklı bir düzeltme sonrasında tekrar yeni bir yukarı yönlü trend göreceğiz. AI hikayesi biter mi? Bence kesinlikle bitmeyecek. Sonuçta artık yepyeni bir dünyaya girdik. AI yani hayatımızın bir parçası oldu. Olmaya da devam edecek. Nasıl internet zamanında girdiğinde ilk başta herkes şüpheyle yaklaşıyordu. Şu anda internete bağlı olmadan bir hayat kimse düşünemiyor. Ama o internet dönemindeki fiyatlamalarda işte belli hikayelerin önemli bir kısmı ortadan kayboldu. Belli şirketlerde kazanan olarak yoluna devam etti. Burada da gene aynı şekilde olacak. Her şirket ne diyelim trilyon dolara gitmeyecek birdenbire o sürekli konuştuğumuz şirketler. Bazıları kazanacak, bazıları kaybedecek. Yani bunu bugünden kestirmek tabii çok kolay değil. Yani çünkü zaten bunu kestiriyorum diyen şu anda parasını koyar. 3-5 yıl sonra artık
0: Susup oturur diyorsun
1: yani
0: ya.
1: bambaşka bir hayat yaşar öyle söyleyelim. Burada ne yapmak gerekiyor? Belli sektörlerde belli şirketlere odaklanıp bunu da tek şirket değil belki 2-3 şirkete yayıp
0: Mesela hangi şirketler? Belli de ne?
1: Mesela hafıza tarafında elimizde 3-4 tane şirket var takip ettiğimiz. İşte nedir? Micron var, işte SanDisk var, işte SK Hynix var, Samsung var. Bunlar önemli belli başlı şirketler ve sektörler. Hafıza sektörüne çok döngüsel bir sektör. İşte belli dönemlerde fiyatlar çok dibe vuruyor. Belli dönemlerde de işte böyle AI talebinin arttığı, işte hardware dediğimiz daha çok böyle hyperscale data center'ların yatırımlarının arttığı dönemlerde de fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. Şu anda biz onu yaşıyoruz. Bir süre burada devam edeceğiz. Değerlemeleri şu anda ona baktığımızda oldukça ucuz seviyelerde. Buralardan alınır mı? Bence alınır.

0: alınabilir. Orta vadede bence getirisi güzel olacaktır. Ama bunu birden mi alırım dersen bence hayır. Bence kademeli olarak almak gerekiyor. Düştükçe almak gerekiyor belli seviyeleri belirleyip. Bu sektörler çünkü bir volatilitesi çok yüksek ama bilançoları da kuvvetli sektörler ve çok hızlı gelmiş sektörler. Bence burada bulunmak gerekiyor. İşte GPU tarafında Nvidia halen bence önü açık. Çünkü çok fazla bir rakibi yok aslında. Hani kendi o kapasite anlamında baktığımızda. Ve mevcuttaki bilanço gücüyle de bence önümüzdeki dönemde halen kuvvetli kalmaya devam edecek. İşte diğer tarafa bakıyoruz. Apple çok uzak kaldı diyoruz ama sonuçta biz bu AI'yi kullanmak için bir şekilde bilgisayara, işte cep telefonuna, tablete bir şeye ihtiyacımız var. Yani o consumer elektronik dediğimiz tüketici elektroniğine ihtiyacımız var. Bu tarafta da aslında en öncü firmalardan birisi. Ne kadar biz işte iPhone talebi düşüyor desek de, şey desek de halen gelir yaratabiliyor. Halen ürünleri talep görüyor. Bence bu tarafta da olmak lazım. Belli başlı sektörleri ve şirketleri seçip buraya doğru ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Berk Bey yine arazi moduna geçmiş. Evet geçti vallahi. Vallahi geçti. Ona uyu sormak istiyordum. Acaba Ferhat Bey'e sorabilir miyim? Ne olacak bu şirketin hali?
0: Ya Enerji Fuels tarafında ben ya bir hikayesi var ama...
1: Onu da kızartması ne acayip ya. Enerji Fuels niye?
0: Herhalde zamanında bir şey olmuştur. Ya ben bu tarz şirketlerin özellikle böyle döngülerde yani biraz daha faizin yüksek kaldığı, satışların daha derinleştiği dönemlerde daha fazla ne diyelim geride kaldığı, daha fazla satış baskısı yaşadığı bir gerçek. Bir hikayesi var ama bunun o nakite dönmesi, gelire dönmesi maalesef çok uzun vadeli bir süreç. Yani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Yani konuşurken çok güzel oluyor işte şu kadar uranyum şey olacak, bu kadar şey olacak. Ama uranyum talebinin artması bile o yani nükleer enerji santralinin bir tane nükleer enerji santralinin yapılması, karar verilip yapılması 15-20 yıl.
1: Evet.
0: İşte, yani ülkemizden şey yapalım. Bizde de 10 yıldır daha ilk reaktörü devreye alamadık. Yani bunu da unutmayın. Her ülke konuşuyor işte biz nükleere geçeceğiz diye ama hani bugün karar verdi, yaptı. Devreye girdi 10-15 yıl. Yani bu talebin de bugünden yarına artması gibi bir şey olmuyor maalesef.
1: Evet, böyle düşündüğünü biliyorum şimdi. Uğur Bey, o zaman sizin sorunuza da yanıt gelmiş oldu aslında. Diyor ki Energy Fuels ve Uranium temasından ikinci defa 2027'de mi yoksa 2028'de mi emekli olurum? Yok, siz ilk emekliliğinizde bir süre daha yetineceksiniz anlaşılan o ki. O kadar kısa vardı. Ama en azından Ferhat öyle öngörmüyor.
0: Hayır, şu olur. Mesela SMR tarafı gerçekten operational hale gelir, operasyonel olur. Artık doğalgaz çevrim santralleri gibi her yerde görmeye başlarız. O zaman gerçekten bir talep yaratılır ama o da şu anda kısa vadede maalesef göremiyoruz. Onun için en az aşağı bir 5-10 yıl arası bir sürecimiz var.
1: Ferhat Bey, ne olacak bu Koreli kardeşlerimizin hali? Ay ne varmış Korelilerin halinde ya?
0: %7,5.
1: O düşüşü mü diyorsun? Evet. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz yani. Ne diyorsun?
0: Yani, Kore'de tabii Kore'nin kendi piyasasında çok büyük bir dengesizlik var. Geçen 5-6 ay önce miydi? Bu margin kollarla alakalı çok büyük bir sıkıntı da yaşanmıştı.
1: Evet, aslında, dram olduğu zaman dramın.
0: Aynen. Temmuz'du galiba.
1: Öyle bir şeydi yazdı.
0: Bir şeydi. Yani ben SK Hynix ve Samsung'un halen çok değerli ve önünün açık olan şirketler olduğunu düşünüyorum. Bence düşüş seviyeleri eğer biraz daha satış derinleşirse alım için güzel seviyelere gelecek. Yani uzun vadeli ben biraz
1: Koreli
0: daha bekler.
1: Kardeşlerimizi yalnız bırakmayın diyorsunuz
0: alırdım.
1: Uzun vadede.
0: Aynen.
1: Tamam. Devam edeceğiz. Sorularınızı göndermeye devam edin. Bilenler biliyor, bilmeyenler için Hande Demirel TV adresim. Hem X'ten hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Kapı gibi Ferhat'ımız var. Hepsini yanıtlayacak sizler için. Bir reklama gidelim. Giderken de Airbus'la ilgili bir röportaj var. 2045 yılına kadar, çok uzun vade, Avrupa ve BDT bölgesinde hava trafiğinin yaklaşık 2 kat artacağını söylüyorlar. 8190 yeni yolcu uçağına da ihtiyaç duyulacakmış. Yani uzun vadede ilgileniyorsanız Airbus'la bu röportajı da kaçırmayın. Ve arkasından reklamlar, sonra sevgili Ferhat'la kaldığımız yerden devam.
2: Bugünkü toplantının Türkiye açısından öne çıkan başlığı nedir?
3: Bence havacılık sektöründeki herkes için pazarın büyümesi ve Türkiye'nin bundan faydalanması. Çünkü her bir Airbus uçağında Türk parçaları bulunuyor. Yani Airbus'tan satılan her uçak Türk sanayisini de büyütüyor.
2: Türkiye için kısa vadeli beklentileriniz ve planlarınız neler?
3: Kısa vadede

0: yeni rotalar açmak için harika bir uçak olan A220'yi Türk Hava Yolları filosuna katmayı planlıyoruz. Türk Hava Yolları için bir sonraki büyük haber ise önümüzdeki yıl İstanbul'da Sydney arasındaki aktarmasız uçuşların A350 ile başlamasını umuyoruz.
1: Bu bölgedeki seyahat pazarının önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkacağını belirttiniz. Bu biraz fazla iddialı değil mi? Siz ne dersiniz?
0: İddialı olduğunu düşünmüyorum. Bence bilirsiniz, Türk Hava Yolları ve Pegasus'un büyümesine baktığınızda büyüme konusunda çok agresifler. Ancak her iki hava yolu da oldukça atak davranıyor. Ve Türkiye en azından havacılık açısından coğrafi konumuyla çok şanslı. Dünya haritasına baktığınızda İstanbul tam haritanın merkezinde yer alıyor. Bu Türk Hava Yolları'nın güçlü büyümesini sağlayan temel bir fark. Bu ve profesyonel yönetimleri. Ve iyiler, buna hiç şüphe yok. Skytrax ve farklı dünya anketlerinde rekabet ediyorlar. Çok yüksek puanlar alıyorlar. Çok ama çok iyi yönetilen hava yolları. Mükemmel coğrafi konum. Kazanıyorlar ve kazanmaya devam edecekler.
1: Böylesine büyük bir talep, bir sorun değil mi?
0: Bizim gibi üreticiler için hayatı zorlaştırıyor, evet. Bilirsiniz, her gün 3 uçak yapmayı hedefliyoruz. Her iş günü 3 uçak teslim ediyoruz ve sürekli tedarik zinciri sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Ve tedarik zinciri bu uçakları teslim etmek için gerçekten çok zorlanıyor. Ancak bu durum, Türk sanayisinin devreye girip hava yollarının büyümesini desteklemesi için fırsatlar sunuyor ve Türk işletmelerinin havacılığa dahil olmaya büyük ilgisi var.
1: Yani İstanbul Havalimanı şimdiden bölgede çok önemli bir merkez haline geldi. Peki gelecek için İstanbul Havalimanı'ndan beklentileriniz neler?
0: İstanbul Havalimanı'nın henüz değilse bile kapasite açısından dünyada 2 numaraya doğru ilerlediğini düşünüyorum ve henüz tam kapasiteye ulaşmadılar. Sanırım hala faaliyete geçecek 2 pist daha var. Bu devasa bir girişim ve oldukça iddialı bir proje. Ama şu ana kadar doldurdular, hem de gayet iyi doldurdular. Yani bunun değişeceğini hiç sanmıyorum. İstanbul Havalimanı'nı gerçekten dünyanın en önemli havalimanı olarak konumlandırdıklarını görüyorum.
2: Bloomberg ET Radyo Kamu Spotu.
3: Okula dönüş başladı.
4: Okula nasıl gidip geleceğiz?
3: Okula dönüş
5: Hesapları nasıl alacağım?
3: Okula dönüş.
6: Yemek işini ne yapacağız?
3: Ama okul dönüş.
4: Kendimi nasıl geliştiririm ki bu koşullarda?
7: Okula dönüş her öğrenci için aynı heyecanla başlamıyor. Siz de Türk Eğitim Vakfı'nın yemek, ulaşım ve kırtasiye burslarıyla öğrencilerin eğitim yolculuğuna destek olabilirsiniz. 444 0838 tev.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, sorular sorularınız. Cem Bey sormuş, diyor ki kuantum teması ve hisseleri için ne düşünüyor Ferhat Bey? IONQ, Rigetti gibi hisseler diyor mesela.
2: Ya şimdi IONQ ve Rigetti'de de aslında Energy Fuels'tan çok farklı değil benim görüşüm. Yani bunlarda da bir ne diyelim, bir sürekli olarak nakit yakan, bir ortada ticari bir çok fazla ürünü olmayan şirketler. Yani gerçekten bir ürün çıkartır Nvidia gibi ya da işte diğer şirketler gibi ve bunun satışından para kazanmaya başlar. O zaman deriz ki bu şirketlerin değerlemelerini bir yere oturtalım. Ama şu anda zaten piyasa kötüyken, likitte sıkıntısı varken nakit yakan şirketlerde bir ilgi olmuyor. Ne zaman bu şirketlerde ilgi olmaya başlar? Ne zaman ki para bollaşır, borçlanma maliyeti düşer. O zaman bunların hikayelere bir alıcı çıkmaya başlar. Ama şu anda yani hikayeden ziyade o gerçek gelire doğru odaklanmış bir piyasa var. Mesela bugünkü hareket, sağlık sektörü hisselerinde bugün çok güzel bir hareket vardı. Hepsi yukarıya doğru gitti. İşte Eli Lilly'de %5'e yakın yukarı hareket gördük. Novo Nordisk'te bile, ki o kadar hakkında olumsuz haber çıkmasına rağmen %4'e yakın hareket vardı. İşte Roche'un, Novartis'in hepsinde buralarda bir hareket gördük. Neden? Çünkü bunlar gerçekten nakit üreten şirketler ve belli gelir modelleri olan şirketler. Biraz daha piyasa hani sağlama doğru gitmeye çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Fatma Hanım yazmış, sadece o değil, pek çoklarınız soruyorsunuz Borsa İstanbul'u. Fatma Hanım şöyle yazmış, Fatma Çetin diyor ki canımızı yakan, içimizi acıtan Borsa İstanbul'un hali ne olacak? Halen taban taban giden hisseler var, bu duruma müdahale edilmesi gerekmez mi? Sana yayından önce bahsediyordum sevgili Evren Bolgün, bugün Ekonomi Gazetesi'nde rakamlarla yazmış şeyi de borsa için de. Diyor ki tasfiyeye konu olan yatırım fonlarında mağdur olanlar hariç BIST'te hisse senedi yatırımları bulunan 6.7 milyon civarındaki yatırımcılar BIST 100 endeksinin son bir ay içerisinde %15 gerilemesi ve BIST 100 harici X TÜMİE'de endeksinde %38 düzeyindeki düşüş neticesinde yatırımların Ekim itibariyle 5.3 trilyon liranın üzerinde toplam portföy kaybı yaşanmıştır diyor. Bir aylık değer kayıp miktarı fonların varlıklarında yer alan hisse senetlerinde %87 düzeyinde. Gerçekten çok sıkıcı rakamlar bunlar.
2: Yani maalesef öyle açıkçası. Yani şimdi çok da hani insan ne der çok da fazla bilemiyor ama şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında bu hareketin maalesef ilk başından itibaren denetim otoritelerinin biraz daha görevlerini doğru yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda yaşadığımız sorun belki çok daha önceden çok daha küçük hasarla atlatılabilecek seviyedeyken yani sorun gittikçe büyüyerek aslında bir yere kadar geldi ve şu anda biz ne kadar sadece fonları konuşuyor olsak da işte Evren'in de yazdığı gibi aslında bayağı önemli miktarda yatırımcı kitlesini olumsuz etkileyen bir durum içerisinde kendimizi bulduk. Şimdi haklı olarak da yatırımcılar şunu soruyor. Özellikle hisse senedi yatırımcıları. Ya fondakiler bir şekilde ana parasını alacak. Peki ben ne yapacağım? Benim zararım ne olacak diye. Tabii bu da büyük bir sorun. Maalesef bu bir servet kaybına yol açtı. Önemli miktarda kişi de, önemli miktarda yatırımcı da servet kaybına yol açtı. Bu servet kaybına yol açması nedeniyle de biz bunun ekonomik etkilerini göreceğiz. Piyasada gerçekten de talepte çok sert bir daralma görüyoruz, yaşıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bir gayrimenkul piyasasından görüyoruz. İşte otomotiv piyasasından görüyoruz. Genel olarak talep yönlü enflasyon baskısının normalde Eylül'de yüksek olmasını bekleriz. Onun düşük olmasından anlıyoruz. Büyük ihtimalle Ekim ayında da keza aynı şekilde olacak. Yani talep yönlü enflasyon baskısı bence hemen hemen ortadan kalkmış vaziyette. Ekonomi eğer bu şekilde devam ederse, bir şekilde ne diyelim biraz daha büyüme yönlü politikalar uygulanmazsa da bence 2027 yılının ilk çeyreğine kadar sert bir daralma bizi bekliyor olabilir. Burada ekonomi yönetimi

0: Sadece yatırımcı ve bu fon olayına değil, genele odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada önemli bir likidite sıkışıklığı var. Bu şirketlere de sirayet etmiş durumda. Artık o nakit döngüsünün bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir yerden sonra bu bankacılık sektörüne de tahsili gecikmiş alacak portföy olarak yansıyacak. O açıdan yani ne kadar hızlı müdahale edilebilirse, ne kadar hızlı likidite anlamında önlemler alınabilirse o kadar iyi. Burada bu kredi tarafında da önümüzdeki dönemde ben bir gevşeme bekliyorum açıkçası o anlamda.
1: Roma Fatihi, canımız ciğerimiz Osman abimiz gelmiş. Hoş gelmiş
0: Bir
1: diyor
0: Real Madrid
1: Durmuş
0: bir ben.
1: Karabacak.
0: Bir Real Madrid bir ben.
1: Roma Fatihi çok güzel. Bunu kullanacağım bundan sonra. Roma Fatihi Osman. Diyor ki gelecekte muazzam bir enerji talebi olacağına eminim. Bu bağlamda GE Vernova, Vertiv ve Constellation Enerji hakkındaki fikirlerini sormak isterim.
0: Doğru, ben enerji talebinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. İşte bu AI'ye konuşuyorduk. Aslında AI'nin en önemli yakıtlarından birisi
1: Aynen öyle.
0: halen enerji. O enerji talebi dünyada artarak devam ediyor. Edecek de, mecburen edecek. Ben GE Vernova tarafında da, Constellation tarafında da, Vertiv tarafında da aslında üçünde de olumlu taraftayım. Biraz da bunlar yine AI temasıyla çok önden uçmuştu. Yani belli seviyelere gelmişti. Bu düzeltmeden bunların da nasibini alacağını düşünüyorum açıkçası. Hani bunlar da çok ayrışamaz. Ama düzelttiği yerlerden bence hızla buralarda pozisyon alınabilir. Biraz daha bence önümüzdeki bir iki haftalık süreçte yatırımcılar piyasayı iyi izlesin. Buralarda çok pozisyon almaktansa gerçekten nerede stabilize oluyoruz ona daha fazla odaklansın. O stabilize olduğumuz noktada yani o dalga boylarının azaldığı noktada biraz daha böyle artık ne diyelim belli seviyeye oturduğumuzu anladığımız noktada oralarda ufak ufak giriş yapılabilir. Ama şu anda biraz daha uzaktan izleyip bence piyasayı
1: Şimdi bir iki
0: gözlemlesinler.
1: hafta dediğin aslında seçime kadar olan
0: Seçim, evet.
1: süre. Belki seçim sonrasında o
0: Seçim
1: hareketi mi görebiliriz acaba?
0: yani hemen görmesek bile seçim sonrasında belli bir belirsizliği ortadan
1: Doğru.
0: kaldırmış oluyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi seçim bitiyor. Demokratlar mı büyük zafer kazanacak yoksa gene dengeli bir ABD parlamentosu mu göreceğiz? Bunu göreceğiz. Artı seçimden sonra Trump'ın başta İran olmak üzere vereceği tepkilere aslında odaklanacağız. Eğer o tarafta çok büyük bir risk olmazsa ben yeniden bir hikaye yazılabileceğini düşünüyorum. Ama eğer İran'a işte bu bugün bir yerde gördüm bu Mother of All Bombs dedikleri, MOAB dedikleri bir bomba var. En kuvvetli konvansiyonel bomba yani nükleer
1: Bombaların
0: silah öncesi
1: anası.
0: evet. Onun işte belki seçimden sonra atabileceği şeklinde haberler var. Hani bu buralarda biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz
1: Valla
0: frene
1: Trump
0: basmak
1: o
0: lazım.
1: seçimi tamamen alsın mı almasın mı karar veremedim hangisini dileyeceğime. Çünkü alsa bir dert, almasa bir dert.
0: Doğru.
1: Yani çünkü tam hani büyük ölçüde muhalefet olacağını, senatoyu kaybedebileceğini söylüyorlar. Bu sefer hırslanıp sağa sola daha çok sataşabilir. Zaten tamamen alırsa bu sefer güçlendim deyip yine sağa sola sataşabilir. Yani ikisi de çok sıkıntılı bir
0: Bir de
1: süreç.
0: orada şunu da unutmamak lazım. Şimdi Kasım'ın başında seçim var ama ocağa kadar seçilenler göreve başlamıyor.
1: Ha.
0: 2 aylık bir süreç var orada. Halen eski parlamento yani senato devam ediyor. Bu açıdan da o tarafta 2 aylık bir kendi açısından pencere de var yani istediği şeyleri yapmak için.
1: Fırsat penceresi.
0: Evet, o yüzden bir dikkatle bir bakmak lazım. Biraz fazla hızlı hani piyasa gidiyor diye atlamamak gerekiyor.
1: Anladım. İskender Demir Dişer diyor ki Ferhat Bey'e sorar mısınız? %68'i yabancı hisselerde olan siber güvenlik TEFAS fonu için alım yapmak için ne der?
0: Ya siber güvenlik teması bu AI ile beraber aslında önemli temalardan birisi. Siber güvenliğe son dönemde ya bu son satıştan önce de önemli bir harekette yaşamıştı. Ben orta uzun vadede halen bu temanın devam edeceğini düşünüyorum. AI ile beraber siber güvenlik tarafını da bir şekilde ilerliyor. Bu açıdan yani uzun vadeli düşünüyorsanız eğer alım yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben piyasayı kısa vadede çok sağlıklı görmüyorum açıkçası. Biraz daha bekle gör pozisyonunun şu kısa vadede daha ne diyelim sağlıklı bir hareket tarzı olacağını düşünüyorum.
1: IBM hissesini sormak istiyorum diyor Ozan Bey, Ozan Aydın Genç.
0: Yani IBM mesela bir önceki sorulardan birisi kuantum temasıydı.
1: Evet.
0: Orasıyla da biraz doğrudan orantılı. IBM kendi içerisinde iyi bir şirket. Çok çok eski blue chip diye tabir ettiğimiz şirketlerden birisi. Ama tabii AI ile beraber iş modeline yönelik tehditlerin de arttığı bir dönemden geçiyor. Son açıkladığı bilançoda da çok iyi sonuçlar vermedi açıkçası. Bu açıdan şu anda bence biraz daha satış baskısının yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ben IBM'den şu kısa vadede biraz uzak dururdum açıkçası.
1: Geçen hafta senin dedikodunu yaptık tabii ki.
0: Tabii haliyle. Olmazsa olmaz.
1: Olmazsa olmaz. Şimdi Berkink'in de yapacağız. Ayça Hanım bu iş için bana şey atmış.
0: Top atmış.
1: Hemen o topu değerlendirmem lazım benim. Bir kere geçen hafta sen gelmeyince bir izleyicimiz dedi ki gelmeyenler işte bir şey yapsın. Ondan sonra Berk de dedi ki temaya 10 tane filan bağışlasın gelmeyenler. Ondan sonra da dedikodu yapıyorum. Sonra dedi ki ama dedi Ferhat'ın dedi ormanı dedi olabilir dedi çok hızlı bir şekilde ha yaptı. Şimdi Ayça Hanım diyor ki Berk Dinçtürk geçen hafta çok gülerken onun ormanı daha erken olacak galiba. Bilmiyorum, bakacağız ormanları kadar. Sonuçta yurdumuza katkı yani, başka bir şey değil. O yüzden birileri Roma'ya gidiyor, Roma Fatih'i oluyor. O yüzden öbürü arada durmadan bir işlere çıkıyor, ne olduğunu bilmediğimiz filan. Hep bunlar yurdumuz için yani, başka bir şey değil. Peki. Şimdi başka neler sormuşsunuz? Oracle ve MP yorumu yapabilir misiniz acaba diyor Ahmet Çelik.
0: MP'yi tam bilmiyorum.
1: Neydi söyleyeceğim ben sana. Sen Oracle tamam. Konuş.
0: Yani Oracle tarafında da özel iki hafta önce bir olumsuz bir haber çıkmıştı. Özellikle bir tane force major bir yatırımla, bir hyperscale yatırımıyla alakalı. Orası da aslında AI temasıyla doğrudan orantılı. Yani AI yatırımlarıyla beraber boşluğunu hızla artırdı. Bu yatırımların geri dönüşü konusunda piyasada bazı soru işaretleri oluşunca ve yüksek borçlukla beraber hızla ilk satılan yerlerden birisi oluyor. Yani buradan kurtulması için ne yapması lazım? Yani öncelikle o tekrardan pozitif nakit akışına doğru geri dönüyor olması lazım. Şu anda yatırım döngüsü nedeniyle buna kısa vadede çok dönebilecekmiş gibi durmuyor. Yani ne zaman Oracle için pozitif konuşmaya başlarız? Bir, faizler tekrar geriye doğru gelmeye başlarsa, çünkü artık boşluğu yüksek olan şirketlerde faiz önemli bir tema haline gelmeye başlıyor. Burada faizlerde işte 10 yıllıklarda tekrar 5'in altına gelirsek, 4,5'lara doğru bir çekilme olursa tekrardan bence buralara bir alım doğru gelmeye başlar. Ama kısa vadede bence burası başlıklı kalmaya devam eder.
1: Şimdi Tayyar Bey iki tane hisse yazmış ama bunları takip ediyor musun etmiyor musun bilmiyorum. Daha önce de programda konuşmadık diye hatırlıyorum. Bir tanesi Cerebras Systems, diğeri de Applied Opto Electronics.
0: Applied Opto'yu biz de taşıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Hiç bize söylemiyorsun bunları Ferhat.
0: Uzunca bir süredir taşıyoruz. Beğendiğimiz şirketlerden birisi. Bu da aslında AI temasıyla doğru orantılı. Optik tarafında özellikle AI altyapısı yatırımlarında fazlaca kullanılan önemli şirketlerden birisi. Tabii burada da son dönemde AI temasındaki olan tüm şirketler gibi bir düzeltme oldu. Ama ben orta uzun vadede bu şirket açısından aynen olumlu tarafta olacağımızı düşünüyorum.
1: Başka şeyler var mı bize söylemediğin?
0: Çok var.
1: Bir tane söyle.
0: Yani şöyle, aslında biz son dönemde biraz hisse şeyini azaltmaya çalışıyoruz. Ağırlığını. İşte söylediğim bir hani çok kısa vadede biraz düzeltme olasılığının arttığını düşünüyoruz.
1: Kar
0: realizasyonu.
1: Peki.
0: Yani bu dönemde biraz daha ne diyelim tahvil tarafına ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Tahvil tarafında önemli imkanlar var, güzel getiriler var. Bence bu seviyelerden alınacak tahviller hem Türkiye tarafında hem de işte Amerika tarafında bence güzel getiri sağlayabilir kısa vadede. Hem de sermayenizi koruma açısından da önemli faktörlerden birisi olur diye düşünüyorum. Ha tekrardan oyuna ne zaman döneriz? Ben Ocak ayını bir görmek isterim açıkçası. Ocak ayında eğer bu bahsettiğimiz riskler olmuyorsa tekrardan yeni bir trendin içine girebiliriz. Ocak ayıyla beraber tekrardan döneriz diye düşünüyorum.
1: Ferhat'cığım çok teşekkür ediyorum hayatım. Ağzına sağlık. Ferhat ile birlikte süremiz sona erdi. Ona teşekkür ediyoruz. Bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra biz devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, sırada Avrupa'nın notları var. Londra'ya gidiyoruz. Söz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.
2: Avrupa'da teknoloji sektörünün gün içerisindeki kayıplarını azaltmasının etkisiyle Avrupa borsaları kapanışa yakın bir miktar toparlandı. Teknoloji grubunda öğle saatlerinde satışlar %3'ü aşmıştı. Yarı iletken şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle kapanışa yakın kayıplarını azalttığını takip ettik. Fakat yine de sektörel bazda en sert düşüş teknoloji tarafındaydı. Fakat defansif sektörlere yönelimin artmasıyla Avrupa borsaları görece güçlü bir performans sergiledi. Özellikle İngiltere borsasında primler %1'i aştı. Bilançolardaydı gözler. Antofagasta'nın beklentilerinin altında bakır üretimi açıklamasının etkisiyle madencilik sektörü zayıf bir performans sergiledi. Total Energy'yi sınırlı bir hisseleri sınırlı yükseliş gösterdi. Şirket 3. çeyrekte rafineri kar marjlarında güçlü artış açıklamış oldu. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen açıklamaları takip ettik. ABD'nin Uluslararası Enerji Ajansı üyelerine dönük olarak yaptığı eleştiriler sonrası ajans yaptığı açıklamada Mart ayında açıklanacak petrol salınımını 400 milyon varili aşacağını duyurmuş oldu. İngiltere ekonomisi Ağustos'ta beklentilerin aksine büyüme gösterdi. %0,1'lik daralma beklentisi vardı ekonomistlerin. Fakat ekonomi %0,1 oranında büyüdü. İmalat sanayi büyümeyi sırtlayan unsur oldu. Diğer kalemlere baktığımız zaman hizmetler sektörü büyümedi. İnşaat sektörü ise daraldı. İngiltere hükümetinin 2026 yılı büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor. Gözler 28 Ekim'de İngiltere Maliye Bakanı Healey'in açıkladığı bütçede olacak. Orada yeni vergi artışları kaçınılmaz gözüküyor. Aynı zamanda piyasada İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerine baktığımız zaman 5 Kasım'daki toplantıda faiz artışı beklentisi, 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi piyasada neredeyse tam olarak fiyatlanıyor. Bloomberg ekonomistleri ikinci faiz artışının Şubat'ta gelmesini bekliyorlar. Fakat piyasanın tahminleri çok daha şahin. Önümüzdeki 12 aylık dönemde İngiltere Merkez Bankası'ndan 4 faiz artışı beklentisi piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor.
1: Araştırma masasında bu akşam Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu var.
3: Seçimler dönemi içerisindeyiz. Her yıl zaten önemli seçimler oluyor. Bazen dünya nüfusunun yarısından fazlasını ilgilendiriyor. Bazen azını ama yekünde baktığımızda herhangi bir ülkede özellikle stratejik anlamdaki ülkelerde olan seçimler dünyanın tümünü ilgilendiriyor. Biraz referansa gitmek istedim. Şimdi ne olacağına dair anketler bir takım öne çıkardığı tablolar oluyor ama kesinlikleri tabii ki son derece tartışmalı. Hatta son dönemde sorun oluyor ama seçmenlerin davranışlarını özellikle ekonomik olaylar, finansal olaylar ne kadar etkiliyordur diye düşünecek olursak bir kitaptan bahsedeceğim. John Mearsheimer'ın Devletler Ne Kadar Rasyoneldir üzerine yazılmış bir kitabı. Bunun içerisinde özetle farklı farklı işte Pearl Harbor saldırısından itibaren bunların böyle bir çılgınlık şeklinde değil gayet bilinçli hatta tırnak içerisinde devletlerin karar alma mekanizmalarının ürünü olarak alınmıştır gibi bir sav var. John Mearsheimer'ın şahsını düşünecek olursak da karizması biraz daha son dönemde son işte 21. yüzyıla girdikten sonra söylediklerinin gerçekleşmesi anlamında yükseldi. Öncesinde ne kadar biliniyordu vesairesi orası tartışmalı. Çok da eleştirildiği yanlar da var özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili. Bir kitap daha var James Surowiecki'nin toplulukların bilgeliği şekli kitlelerin bilgeliği diye de çevirebiliriz. Onun da özet itibariyle söylüyorum. Şöyle bir savı var genel yüzeysel anlamda. Özellikle bir toplum bir noktada bir irade gösteriyorsa bu bir rastgelelik ya da yanlışlık değil. Farklı farklı deneyimler ve karar alma mekanizmaları ortaya aslında lineer baktığımızda doğru kararlar çıkarır diye. Ve bu noktada da işte ülkelerde iktidarlar değişiyor bazılarında değişmiyor işte devir teslimler vesairelerle iyi yere mi gidiliyor yoksa kötü yere mi gidiliyor bu bir miktar da tarihin laboratuvarı içerisinde gördüğümüz şeyler. Üçüncüsü de bir miktar aslında bir hafta geçtiği üzerinden daha önce anmalıydım Enver Şeyh'i kaybettik biliyorsunuz önemli bir düşünürdü. Sadece işte iktisatçıydı demek istemiyorum. Çünkü sistem içerisinde konuştuklarımızı tırnak içerisinde sistem dışından belki Marx dengi saymayalım kendisini ama en azından o eleştirel gözde önemli kişilerden bir tanesiydi. Hele günümüzde yaşadığımız süreç içerisinde. Üçünü bir araya getirdiğimizde orada Şeyh'in katkısı aslında şu oldu. Özellikle kapitalizm açısından düşünecek olursak. Burada sistemik mekanizma ne kadar aslında seçeneklere müsaade ediyor ve buradaki kırılganlıklar ne diye. Dolayısıyla bunların bilinçli olup olmayacağı ayrı bir konu ama idare ile mesul kimseler bir şekilde göreve gelip dünya tarihinde ülkelerin gidişatını da belirliyorlar. Seçmenlerin şu an içinde yaşadığımız durum içerisinde politik olsunlar ya da olmasınlar iktisadi olaylardan birinci elden etkilenmelerine rağmen karar alma noktaları önemli bir sorgu noktası aslında. Burada da bir tek işte seçim var kendi iradelerini belirtebildikleri ama orada da işte sağ popülizm diyoruz. Konuların iktisadi ya da iktisadi olmayan eksende seçmenin huzuruna çıkılışı, seçmenlerin oy verme davranışları, sosyal medya, yapay zeka vesaireyle içine katacak olsak oldukça karmaşık. Ama tekrar tekrar altını çizelim. İsrail, Brezilya ve ABD ara seçimleri çok karışık bir dünya tarihinde belki de hiç olmadığı kadar laboratuvar deneyi olarak karşımıza duracak. Brezilya seçmenin ikinci turu elbette bahsettiğim. Bizler de böyle notlarla günümüzdeki konu başlıklarıyla birleştirerek sizlere anlatmaya devam edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na da. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım hep birlikte. Kapanışa doğru ABD piyasaları alıcılı bir seyir gösteriyor. Nasdaq da pozitife döndü. Dow Jones'dan itibariyle %1,10, S&P 500'de %0,30 ve Nasdaq tarafında %0,05 kadar prim görüyoruz. Biz de akşam seansında Biop 30'da işlemler 15.189 seviyesinden geçiyor. Negatif bölgedeyiz, %0,37'lik bir geri çekilmesi var endeksin. Yarın haftanın son işlem günü neler konuşacağız? Yoğun bir takvim var. İçeride hane halkı tüketim harcamalarını alacağız. Bölgesel verileri, konut fiyat endeksini alacağız ve piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı verileri geliyor olacak. Evet, bitirirken yine güzel bir röportajla veda ediyorum sizlere. Bloomberg HT'nin yapay zeka editörü, sevgili arkadaşım Begüm Nur Alkış / etkinliğinde bu röportajı gerçekleştirdi. Quantinium kurucusu İlyas Han'la. İyi geceler diliyorum herkese. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
4: Merhaba İlyas Han. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Kuantum teknolojisiyle başlamak istiyorum. Bugün kuantum bilişimi dediğimiz kavram genellikle büyük, devasa bir teknolojik devrim olarak tanımlanıyor. Ve şunu sormak istiyorum, buna ne kadar yakınız?
5: Bence günlük hayatımızdaki etkisine geriye dönüp GPT-3'e baktığımızdan daha

0: yakınız. GPT 3 birkaç yıl önceydi ve bence kuantum bilişiminin 5 yıldan kısa sürede hayatımızda günlük bir etkisi olması muhtemel.
1: Yatırımlar konusuna özellikle değinerek devam etmek istiyorum. Çünkü şu an yapay zeka dünyası için gerçekten devasa, çok büyük bir yatırım alanı görüyoruz. Bu alanın geleceği oldukça parlak görünüyor. Aynı durumun kuantum teknolojisi için de geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Bence yapay zeka altyapısına yapılan yatırım türü kuantuma da fayda sağlayacak bir altyapı harcamasıdır. Yani veri merkezlerini, şu anki harcamaların yapıldığı tüm yolları düşünürsek bugün elbette bu sadece yapay zeka diyebiliriz. Ama aslında yapay zeka nedir? Yapay zeka temelindeki hesaplama gücüne bağlıdır. Yani asıl güç hesaplamadır. Hatta bugün dünyanın para birimi hesaplamadır. Yapay zekanın bundan doğuşu ve onu tüketme şekillerimiz bu altyapıya bağlıdır. Bu yüzden altyapı harcamalarının her yerde olduğunu düşünüyorum. Sadece yapay zeka, kuantum veya yüksek performanslı hesaplama için değil. Şu anda yapay zekanın kendisinde, belki özel çiplerde veya bu öncü modellerin geliştirilme şeklinde çok önemli yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Bu da elbette günümüz yapay zekasına özgü. Bu yüzden sorunuza cevabım şu. Öncelikle yarının yapay zekası ve diyelim ki 2-3 yıl sonraki yapay zeka bugünkü gibi olmayacak. Ve bir noktada bu büyük veri merkezlerinde kuantum bilgisayarlar olacak ve bunlar yapay zeka anlayışımızı etkileyecek. Yani yapay zeka yatırım döngüsü olgunlaşıyor, büyüyor ve bence önümüzdeki 5-10 yıl içinde zirve yapacak. Kuantum da benzer bir yolda. Bu nedenle yapay zeka harcamalarının büyüklüğünün, boyutunun tekrarlanması gerektiğini düşünmüyorum. Şu an yaptığımız harcamalar kuantuma da fayda sağlayacak.
1: Kuantum teknolojisinden bahsettiğimizde yapay zeka gibi gerçek ekonomik etkileri görmeye başlayabilir miyiz?
0: Bence şu anki görüşüm, şu an çok şanslıyız. Tahmin etmek zorunda değiliz, değil mi? Harika olan şey dünyadaki şeffaflık. Çünkü hükümetler kuantuma kendini adamış durumda. Bu yüzden Amerikan hükümetinin DARPA denilen çok köklü bir araştırma programı olan ve onlarca yıldır devam eden kurum aracılığıyla yapay zekanın ekonomik bazda ne zaman etki yaratacağına dair DARPA görüşü benim de görüşümdür. Ve onlar fayda ölçek kuantum bilgisayarların muhtemelen 2030-2031 civarında bizimle olacağını düşünüyorlar. Bu çok uzak değil. 5 yıldan daha az bir süre. Yani DARPA'nın fikri aynı zamanda benim de fikrim. Ayrıca sanırım bu Birleşik Krallık'ın ve belki diğer ülkelerin de görüşü. Geniş ölçekli tüketici benimsemesi, bu farklı bir konu değil mi? Yani yapay zekayı tüketiyoruz. Daha önce ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Yapay zeka bu bakımdan değişmeyecek. İşletmeler tarafından, bireyler tarafından tüketilecek. Ancak bir noktada bir kuantum bilgisayar bu mekanizmanın parçası olacak. Ve bence gelecekte kuantum ve yapay zeka hakkında böyle düşüneceğiz.
1: Evet, yatırımcı perspektifiyle devam edelim. Peki, kuantum teknolojisinin bir sonraki yatırım hikayesi haline gelebileceğini düşünüyor musun?
0: Bence öyle, evet. Yani belki bugün bile erken. Aşamada kuantum şirketleri var. Şirketim dünyadaki açık ara lider kuantum bilişim şirketi, kuantumun gelecekteki halinin yüksek düzeyde entegre edilmiş versiyonuyuz. Çok hızlıca iki şey söyleyebilirim. Öncelikle iyi bir yatırım aracı olması için, kuantumun yatırım alabilmesi için kuantum hakkında çok daha fazla bilgi olması gerektiğini söyleyebilirim. Bence dünya yapay zekaya kıyasla kuantumu pek bilmiyor. Bu yüzden bu süreç yaşanıyor. Ve bence işin içinde halka açık daha fazla şirket olmalı. Özellikle de büyük olanlar. Yani benim şirketim olan Quantum'un en büyüklerinden biri. Ve bence bu içinde olduğumuz bir yolculuk. Ancak tahmin ediyorum ki çok kısa bir süre içinde, tıpkı bugün yapay zekaya yatırım yapmaktan bahsettiğimiz gibi, insanlar Quantum'a da yatırım yapacaklar.
1: Endüstrilerden bahsettiğimizde hangi endüstriler kuantum bilişimden en çok faydalanabilir ve neden bunlar öne çıkıyor?
0: Muhtemelen endüstrinin kuantumdan faydalanacak sizin ve benim bile bilmediğimiz birçok alanı var, değil mi? Eğer interneti ve mobil telefonu düşünürseniz o günlerde insanlar kimin işine yarayacak diyebilirdi. Anlatırdık yani biz bilirsiniz. Kuantumda da benzer şekilde. Büyük çoğunluk gelecekte gerçekleşecek bir şey. Ancak bildiğimiz şu ki ilaç sektörü, materyal keşfi oldukça karmaşık sistemler. Yani küçük keseli değişimlerin bile büyük etki yaratabildiği kombinatoryal optimizasyon sistemleri ve ayrıca finans endüstrisi. Bu yüzden kuantum bilgisayarların buralarda etki yaratacağını bildiğimizden tıp diyebiliriz, yaşam bilimleri diyebiliriz, bataryalar diyebiliriz, ışığı enerjiye dönüştürme biçimimiz diyebiliriz, bankacılık sektörü gibi şeyler diyebiliriz. Bence bunlar erken etki görülecek alanlar.
1: Bugün küresel ölçekte yaşanan büyük teknolojik yarışta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki kıyasıya rekabeti yakından takip ediyoruz. Bu iki dev güç arasındaki mücadele geleceğin dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Peki bu yarışı nasıl görüyorsunuz ve kuantum teknolojisinden bahsettiğimizde bu süreç nasıl değişecek? Size göre hangi ülke bunu öncelik ediyor?
0: Bu büyük bir soru. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bildiğiniz gibi bu jeopolitik bir soru ve cevabını bilmiyoruz. Rekabet yerine daha fazla işbirliği olması için dua edebilir ve umut edebiliriz ama bu jeopolitik bir durum. Bizim elimizde değil. Yine de Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Çin'in bugün kuantum alanında önde gelen süper güçler olduğunu düşünüyorum. Bu çok net. Bence Almanya, Fransa, tabii ki Japonya ve Kore, Singapur, bunlar da güçlü olmak isteyen ülkeler. Bu ülkeler ekonomik statülerini ilerletebilmek istiyorlar. Yani bugün itibarıyla geleceğin Amerika ve Çin arasında rekabetçi mi olacağı yoksa bir işbirliği mi olacağı benim için belirsiz. Makineler, bilgisayarlar ve bu makinelerin inşası söz konusu olduğunda bu konuda net olabiliriz. Bugün lider Amerika Birleşik Devletleri. Bugün Brett. Çinlilerin kuantum teknolojilerinde gerçekten ilerlediğini düşünüyorum. Yani bunlar kuantum makinelerinin iletişim, şifreleme, örneğin kuantum anahtar dağıtımı gibi alanlarda kullanımı. Ancak hesaplama tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin lider olduğu benim için açık. Yazılım ve uygulama tarafında ise durum biraz daha ucu açık. Birleşik Krallık bu alanda özellikle yapay zeka tarafında, özellikle ilaç tarafında ve özellikle malzeme bilimi tarafında son derece güçlü.
1: Küçük ekonomiler için ne beklemeliyiz?
0: Umuyorum, beklenti diyebilir miyim bilmem ama umarım ki örneğin Türkiye buradaki hükümetin kuantumu bir öncelik haline getirmesini gerçekten çok umuyorum. Pek çok ülke bunu önceliklendiriyor. İtalya, Danimarka, Norveç ve Avrupa'daki pek çok ülke o kadar çok ki hepsinin adını sayamam ve Türkiye de bunu yapmalı. Bunun önümüzdeki bir veya iki yıl içinde gerçekten umuyorum.
1: Evet, son soru. Türkiye için veya genel olarak bölgeye dair herhangi bir yatırım planınız var mıdır?
0: Aslında yok, hayır. Ben şahsen bir iş adamıyım. Türk hissedarları var. Baba grubu şirketimin yatırımcısı ve tabii ki bir Türk girişimci tarafından yönetilen Firgun Ventures ile de bağım var. Ancak ben şahsen Türkiye'de bir yatırımcı değilim. Ama burada harika girişimler olduğunu söylemeliyim. İTYA/İstanbul'dayım ve gerçekten ilginç fikirler gördüm. Yani kim bilir.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.